0: Bir kez ortadan kaybolmasına izin veremeyiz.
1: O kaybolmadı.
0: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Artık çok geçti. Gunner, ona karşı her zaman çok sertti. O gece çok ileri gitti. Ne yapmam gerekiyordu? Çok ileri giden bir kardeş saçmalığı yüzünden elimde kalan tek çocuğu vermeli miydim ha? Kızımı tüm kalbimle seviyordum ama bir anne ne olursa olsun ailesini korur. Ve eğer psikopat bir cücenin inşa ettiğim şeyi yok etmesine izin vereceğimi düşünüyorsan o başka. Yanılıyorsun. Bu aile lanet Mayflower'la geldi ve bu ülkeyi kurdu. Biz önemliyiz. Alan önemli. Esther'ın hayatta olduğu haberini aldığında yüzündeki umutluluk. Bu işi yapmak zorundaydım.
1: Alan Esther'a ne olduğunu bilmiyor.
0: Ve sen de onun asla öğrenmemesi için bana yardım edeceksin. Bir çocuğun ölümünden daha kötü tek bir şey vardır. O da kayıp bir çocuktur. Esther'ın kayboluşu Alan'ı değiştirdi. Kim olduğunu değiştirdi. Olması gereken kişiyi. Ama cevap cevap sensin. Sen ve ben bu karmaşayı lehimize dönüştürme şansına sahibiz.
1: Esther orada değil mi?
0: Onun adını ağzına alma sakın.
1: Tamam.
0: Aileme girmenin yolunu dolandırıcılıkla buldun. Bu rolü sen seçtin ve şimdi de oynayacaksın. Yani ya şimdilik Esther olabilir ve herkesin sahip olmak için can atacağı bir hayat yaşayabilirsin ya da suçu üstlenip kelepçeli bir şekilde Estonya'ya geri gönderilirsin. Ne diyorsun?

0: Seni korkuttuğum
1: ben
0: için
1: özür
0: üzgünüm.
1: Dilerim, özür dilerim. Seni asla yalnız bırakmamalıydık. Ne oldu?
2: Bisikletinden düşmüş. Onu yolun kenarında buldum.
1: Tatlım, bisikletle ne yapıyordun? Hadi gidelim.
3: Anne, çok özür dilerim.
4: Sus. Bu da ne böyle?
2: Evet.
4: Peki bu ne demek oluyor?
2: Demek oluyor ki o bir çocuk değil. O yetişkin bir kadın ve onu hatırlamayız.
4: Hayır, o bundan fazlası anne. O lanet olası evimizde yaşayan bir psikopat.
2: Şşt.
4: Yani bu insanla yaşamak zorunda mıyız biz?
2: Bunu söylemedim.
4: O zaman başka bir çözüm bulalım. Mesela bunu bir kaza gibi gösteremez miyiz?
2: Daha çok erken. Bunu düşünmemiz gerek.
4: Yani şimdi bizi eline mi geçirdi?
2: Hayır, hayır. Onun da bizim gibi kaybedecek çok şeyi var. Bak, ikimiz de bunu beklemiyorduk biliyorum. Şimdilik ona göz kulak olacağız ve doğru zaman geldiğinde bu işi bitireceğiz.
4: Bu delilik. Bizim için bile.

0: Tamam. Bak, ateşi hazır. Aha. Bu şekilde geri çek, oku çek, çevir ve yerleştir. Şuna bak, izliyor musun?
1: Evet.
0: Evet ve...
1: Güzel.
0: Bunu gördün mü?
1: Evet, evet.
0: Olay budur işte.
2: Doktor Seeker'le toplantımız bugün. Papağanla konuşmamış olsaydın sorunumuz olmayacaktı. Sidney bir makavdı.
3: Bir ne?
2: Bütün makavlar papağandır. Ama bütün papağanlar makav değildir.
3: Bu konuda ne yapacağız? Ah, onu inandıracağız. Birlikte.
4: Buradaki amaçlarımızdan biri Esther'ın aile birimi içindeki yaşama yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmak. Bunun bir parçası da ortak geçmişinizi hatırlamak. Bay Albright, sizin için çok şey ifade eden bir anınız var mı?
1: Ah, tanrım, çok fazlası var ha? Paris'te Noel var. Toskana'da yaz.
2: Yellowstone.
1: Evet, o da var.
3: 6 yaşındaydım. Ayılar gördük ve bir sincap sandviçimi çaldı.
2: Aman tanrım, ne kadar çok sincap vardı.
4: Başka ne var Esther? Açık konuş.
3: Elk Ridge çiftliğinde kaldık ve ata bindik. Benimki Nugget adında bir midilliydi ve babamın atının adı Stretch'ti. Bir keresinde Stretch ot yemek için eğildiğinde babam başının üzerinden yere düştü. Yüzünün her tarafı kir içindeydi. Dişlerine bile bulaşmıştı.
1: Bu hikayeyi anlattığına inanıyorum.
2: Aman tanrım, günlerce dişinde kalmıştı.
4: Özetle Esther hayata karşı sağlıklı bir bakış açısı sergiliyor. Özellikle de bu aile birimine yeniden girerken. İşlevselliği yüksek. Duygusal olarak iyi. Hepsi bu kadar.
2: Bugün insanlar gelecek. Sadece seni görmek için. Onlar Esther'ı tanıyan arkadaşlarımız. Bu yüzden bu kadar kızgınlık yeter. Esther bir hanımefendi. Sanırım biraz zarar vermem gerekecek. Pekala. Bence iyi iş çıkardık. Herkes Esther'ın üzgün olmasını bekliyor. Asıl istedikleri mutlu bir son. Pembe senin en sevdiğin renkmiş gibi davranacağız. Ve kadife. Gerçek mi? Onlara inanmak isteyecekleri bir hikaye verelim, değil mi? Bu benim favorim. En sevdiğin renk ne? Pembe. Çok çok iyi. Şimdi. Resim yapabildiğini söylüyorsun. Başka?

0: Ailemi çok özledim. Geri dönmek çok güzel bir şey.
1: Peki şimdi planlarınız nedir genç hanım?
0: Planlarım nedir anneciğim?
2: Şu an için hiçbir şey. Gözümün önünden ayrılmana izin vermeyeceğim.

0: Bakalım doğru anlamış mıyım? 30 yaşında mısın?
1: Odamdan çık hemen lütfen.
0: Senin odan değil. Ölmüş kız kardeşimin odası. Sen o değilsin ve asla da olmayacaksın. Yeterince açık mı?
1: Defol.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Artık her şeyin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü buraya aitmişsin gibi davranmaktan bıktım. Değilsin. Burası benim evim. Benim ailem. Ve asla senin olmayacak. Bu çatı altında olduğun sürece sen ve ben bir anlayışa sahip olacağız. O da şu. Sen benim elimdesin. Bunu bir daha yaparsan Esther'ı öldürdüğüm gibi... Bir aramamla o gulaga geri dönersin.
1: Sen de batarsın.
0: Neden? Yasa dışı göçmen kaçak akıl hastasının söyledikleri yüzünden mi? Sana iyi şanslar. Burası Amerika. Benim gibi insanlar önemlidir. Ve eğer Esther değilsen bu Esther'ın tekrar kaybolduğu anlamına gelir. Annemin bununla bir sorunu var. Benim yok. Sonra görüşürüz ucube.
2: Bu gece lanet bir bebek gibi uyuyacaksın. Tatlım, sana biberiye ile kuzu kızartması yaptım. Esther'ın sevmediğini biliyorum. Ben de senin sevdiğinden yaptım.
0: Aynı eski günlerdeki gibi.
3: Yarın şehre gideceğim için çok heyecanlıyım. Galeri üzerinde çalıştığım şeyi göstereceğim.
1: Kulağa harika geliyor.
3: Hepsi senin sayende. Bir zamanlar sevdiğim şeyi yaparken hissettiğim neşeyi yeniden keşfettim. Çocuk gibi hissediyorum. Gelmek ister misin?
1: Çok isterim.
2: Esther ve benim planlarımız var.
1: Ne planı?
2: Bu bir sürpriz.
3: Tamam. Başka bir zaman öyleyse.
0: Tekrar resim yapman harika baba.
3: Evet, kesinlikle.
1: İzin verir misiniz?
2: Unutma. Üst katta yiyebilirsin, sorun değil.
3: Tatlım, hey, sorun ne?
0: Baba, o iyi.

0: Girebilir miyim?
1: Hı.
0: İyi misin? Aşağıda ne oldu?
1: Ben annemin yemeklerini pek sevmiyorum o yüzden.
0: Sır tutabilir misin? Ben de pek bayılmıyorum. Dinle, gece vakti resim yapmak en sevdiğim zaman. Gelip bana katılmak ister misin?
1: Evet, isterim.
0: Aşağıda görüşürüz.

0: Burası harika bir yer.
1: Beğendiğine sevindim. Her sanatçının içindeki tuhaflığı dışarı vurabileceği bir yere ihtiyacı var. Başkalarının bakmayı bile bilmediği yerlerde güzelliği, tutkuyu görebiliyoruz. Bunu gerçekten beğendim.

0: Çok fazla boya
1: evet,
0: var.
1: Evet, ben dağınık bir ressamım. Anneni deli ediyor. Sanırım bu gecelik işim bitti. Sonra ışıkları kapat. İyi geceler.

İkiniz eğlenmişsiniz gibi görünüyor. O haklı. Yeteneklisin. Çekici biri, değil mi? Seni isteyeceğini düşünecek kadar deli misin gerçekten? Sürpriz. Ben senin kızın değilim. Ben mutant bir dolandırıcıyım. Çoğu erkek gibi o da senden iğrenirdi. Evet. İzin verirsen şimdi yukarı çıkıp kocamla... Sen geldiğinden beri gerçekten yeni bir adam oldu. Teşekkür ederim.

0: Sanırım Esther galeriye benimle gelemediği için çok üzgün.
1: Bak, Esther'la ortak bir hobiniz olmasını seviyorum. Benim onunla böyle bir şeyim yok maalesef. Günü onunla geçirebileceğimi ve belki paylaşacak bir şeyler bulabileceğimizi umuyordum. Ayrıca odaklanman senin için iyi olur, öyle değil mi? Yani Saz gördüklerini beğenirse belki bir gösteri alırsın ve oraya geri dönersin.
0: Evet, tamam. Fena değilim, değil mi?
1: Ah, hayır.

0: Hayır, harikasın. Sen harika bir ressamsın. İnsanlar senin eserlerini görmeyi özlüyor.
1: Teşekkür ederim. Pastırma mı o? Aa, bu bir cennet.
2: Günaydın babacığım. Krep?
1: Evet, lütfen. Yapamayacağım bir şey var mı?
2: Anneciğim?
0: Aa, hayır, teşekkür ederim.
2: Karışım? Yoğurt, lahana, keten tohumu ve limon suyu. Tam sevdiğin gibi. Denesene.
0: Aa, ben pek aç değilim.
1: Ben alırım. Ver.
2: Hayır, bu özel, sadece annem için. Senin için yaptım.
0: Aa, tatlım, çok naziksin. Ama ben kendim yapmayı tercih ederim.
1: Trisha, hadi ama dene şunu.
2: Güzel.
0: Enfes.
1: Teşekkür ederim. Trisha, iyi misin?
0: İyiyim.
1: Emin misin?

0: Benimle gelmek istediğini biliyorum ama bence günü annenle geçirmek senin için daha iyi olacak. Yine de sana bir şey göstermek istiyorum. İşte ortadaki. Woodley'deki Dean benim arkadaşım. Woodley ülkedeki en iyi sanat okulu. Çok iyisin Esther, onlara gösterebilir miyim?
1: Çok sevinirim, teşekkür ederim.
0: Bunu platforma getirebilir misin? Ben biraz kahve alacağım, sadece anne ve baba için.
1: Hı hı.
0: Pekala, yukarıda görüşürüz.

0: Nereye gittiğine dikkat et evlat. O sizin mi?
1: Evet öyle.
2: Ne oldu?
1: Aa, hiçbir şeyi sorun yok.
3: Esther takıldı.
2: Üzgünüm, çok uzun sürdü.
1: Hayır hayır. Şaşırtı onları, tamam mı?
4: Babacığım, beni de götür.
2: Aa, tatlım, keşke. Ama başka
1: pekala
2: zaman, tamam mı?
1: Pekala, treni kaçıracaksın.
2: Görüşürüz.
1: Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Al bunu. Tadı çöp gibi. Anlaşmamız sona erdi. Sen öldün.
5: Hey! Aa! Anne! Anne! Aa! Lanet olsun! Pislik!
1: Şu lanet kapıyı aç hemen. Esther! Tatlım. Sakın!

0: Üzgünüm, çok mu hızlı sürüyordum?
1: Sen Esther olmalısın.
2: Hastaneye gitmeliyim.
3: Bir şeyin yok.
2: Şu anda binlerce kez bıçaklanmış gibi hissediyorum.
3: Memur Lay.
2: Evet,
3: sessiz olur musun lütfen, lütfen.
4: Yerini buldum. Esther.
3: Buldunuz mu?
4: Onu eve getiriyorum. Aa, Elina da haber verdim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Lanet olsun.
2: İyisin, iyisin.
3: Çok teşekkür ederim. Ah, aman Tanrım. Çok teşekkür ederim. Döndüğünden beri Esther'ın davranışları çok dengesiz. Dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Sürekli yalan söylüyor ve öfke patlamaları yaşıyor. Bazen kendine zarar vermekle ilgili şakalar bile yapıyor ama...
1: Terapiye gidiyor mu?
3: Evet, evet.
2: Bakın kim dönmüş.
3: Ayağa kalk. Bunu yapıyoruz. Şimdi.
2: Zamanı çoktan gelmişti.

0: Lanet olsun.
1: Seninle işim bitti. Hiçbir şey seni bu evde tutmaya değmez. İntiharın babacığının kalbini çok kıracaktır. Ama bunu atlatacaktır.

0: Gebert seni ucube!
1: Nerede o?
2: Ben isteyerek olmadı.
1: Ah, bu çok zekice.
2: Bir anda oldu.
3: Trisha.
1: Merhaba tatlım.
3: Az önce polis beni aradı.
1: Aa, biliyorum. Ben özür dilerim canım. Benim hatamdı. Dükkanda dolaşıyordu ve ben de paniğe kapıldım. Ama memur Lee'yi aradım ve Esther'ı buldular.
2: Ah, iyi. Anne.
3: Ben şu an trendeyim.
2: O şu an.
3: Eve geri dönüyorum. Trisha. Trisha orada mısın?
1: Aşağı in ve işini bitir.
3: Alo.
1: Aşağı in.
3: Trisha, duyuyor musun
1: beni?
3: Bitir. Trisha, hala orada mısın? Trisha, her şey yolunda mı? Trisha, şimdi eve geliyorum dedim.
1: Ne?
3: Eve geliyorum.
1: Sağla, görüşmen ne olacak?
3: Unut onu.
1: Hayır tatlım, yemin ederim her şey yolunda. Esther burada ve gerçekten çok
3: ama
1: iyi.
3: Ama istasyona varmak üzereyim.
1: Tamam. Eve taksiyle gidebilir misin lütfen? Çünkü burada gerçekten meşgulüm.
2: Evet. Boş ver. İşte buradasın.

0: Esther. Dışarı çık Esther. Ya da ismin her neyse işte. Biliyorsun, böyle olmak zorunda değil.
1: Gerçekten mi Gunner?
0: Bir yolunu bulabileceğimize eminim.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Açıkçası hayır.
1: Ben de öyle.
0: Lanet olsun.

0: Gunner?
1: Hayır. Hayır. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
2: Ah!

her şeyi aldın. Alan asla senin olmayacak. Ama sana söz verebilirim. Senin kim olduğunu bilecek. Kaderimizi manipüle eden, oğlumu öldüren ve beni öldürmeye çalışan deforme olmuş bir ucube. Ben yapılması gerekeni yapana kadar...

İtfaiyeyi arayın. Gunner! Gunner!

0: Bekleyin, geliyor.
1: Babacığım, annem bana zarar vermeye çalıştı. Lütfen yardım et.
2: Elim.
0: Sakın bırakmayın.
2: Daha fazla dayanamayacağım. Elim kayıyor.
1: Babacığım, tutunun. Yardım et.
0: Sakın tutunun.
3: Geliyorum.
2: O Esther değil, o yetişkin.
1: Yalan söylüyor.
2: Bizi kandırdı.
1: Annem yalan söylüyor.
2: Elini ver.
1: Hayır babacığım, lütfen yardım et.
0: Trisha!

0: Ne? Neler oluyor?
1: Bunu senin için yaptım. Bizim için. Birlikte olalım diye. Alan, seni seviyorum.
2: Sen de kimsin? Seni canavar!

0: As long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
1: Yangın Esther'ın her şeyini aldı. Evini, ailesini. Tüm bu durum çok trajik, dehşet verici.
2: Biliyorum. Sanki Esther yeterince şey yaşamamış gibi. Kaçırıldı, şimdi de bir yetim. Onun yanına alacak bir aile yok mu? Şimdi ne olacak?
1: Saygın bir evlat edinme ajansına ulaştım. Esther'ın hak ettiği desteği ve sevgiyi alabileceği bir yuva bulacağımıza kesinlikle eminim. Sonuçta kim onu evlat edinmek istemez ki?

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Zamana ihtiyacı var. Ama yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: O mu söyletiyor
1: Hiçbir
0: bunu?
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
1: Peeta, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
1: Sakin ol.
2: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkenti bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
3: Çıkarın hemen.
4: Onu öldürmen gerek.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
3: Katniss.
4: O bir canavar.
3: Bu sadece şartlı bir tepki.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
3: O kendinde değil.
4: Zeki.
1: Evet, kendinde değil.
4: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle. Çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Snow yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Peeta'yı böyle görmek zor.
7: Peeta için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
5: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
7: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
5: Evet, gördüm.

0: yapamazsın. Aklından neler geçiyor?
1: Bilmiyorum.
0: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
1: İnişe hadi kalkın, iniyoruz.
2: İnmeye hazırlanın.
1: Kalk. Toparlan hadi.
3: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
0: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin başka
4: anladım.
0: Bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
4: İkili patlama.
0: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
1: İkinci bir bomba.
0: Doğru. İkincisi de burada.
1: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
0: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldum.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Holmes. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Coyne, gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdik.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Coyne. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yeter.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremez.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybediyoruz.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
7: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: İnkaz işareti. Ben muavininiz. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.

0: Bu bir savaş, Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
1: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada
3: hadi.
4: Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trash'i öldürdü. Trash de Clove'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius. En iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyor da. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bu Pita'dan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
4: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
3: Yine de yanına girmem.
4: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
3: Hayır, bu sefer farklı. Hamish istemiyorum.
4: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Sınav bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Annie Christ'a bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Rita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama... Sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın.
2: Hadi.
0: Sunova dans ettiğini göster.

Hey, bu o.

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun erkenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor.

Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçtik. Ama gelecek... Hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.

0: 451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
1: Hazır olmaya çalışıyorum.
0: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
1: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalma. Ama gelmek istersen engel olamam.
2: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Size ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninde. Ve bu da onbaşı Holmes.
1: Finnick. Bizimle misin?
3: Öyle görünüyor.
1: Kısa bir balayı oldu.
3: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimizde...
4: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
5: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
0: Yani savaşmayacak.
4: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
0: Baş üstüne.
4: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak
5: ve
4: seçildiniz.
5: Ve ilham vereceksiniz.
4: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini imha edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
3: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Peeta Mellark. 12. mıntıkadan. Adı Peeta Mellark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz?
3: Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Peeta Mellark. 12. mıntıkadan.
4: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Peeta Mellark. 12. mıntıkadan.
3: Bizim ne olduğunu göstermek için çekimi alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
4: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
4: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Peeta olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
4: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
3: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir.

0: Herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
1: Ölmek.
0: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
1: Bana bir borcun yok.
0: Çünkü bunu hak ettin.

0: Daha önce de bu durumdaydık.
1: Ne?
0: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
1: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
0: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
1: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
0: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
2: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
0: Kime sorayım?
3: Bize. Artık beraberiz.
0: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
1: Evet. Doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
4: Herhalde artık gitmiyoruz.
1: O cihaz olmadan gidemeyiz.
5: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: İşte
0: bu.
1: Tamam.

0: Artık temiz. Gale Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Katniss dur! Bugs! Yerinizde kalın! Bugs!
2: Çantadan turnike çıkarın!
1: Yerinizde kalın!
2: Ne varsa getirin!
3: Ceza!
2: Acele edin hadi! Çabuk!
4: Acele edin hadi!
1: Lanet olsun!
3: Komuta edemeyeceğim.
4: Çabuk olun!
3: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
5: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
3: Katniss, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
5: Bugs.

0: Yükseğe çıkın.
1: Paşak!
0: Acele edin.
1: Fine geliyor. Çabuk olun.
0: Meçhav. Yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi.
2: Hadi.
0: Yürüyün.
2: Hadi çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
0: Hadi yukarılara çabuk hadi.
1: Acele edin çabuk.
0: Yürü hadi.
1: Çabuk.
0: İçeri girin. Acele edin.
1: Koşun.
0: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
0: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5 birden üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5 birden üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5 birden üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum.
1: Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver. Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutark yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
3: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
4: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Lig bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
0: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
3: Kaldırın
0: hadi.
3: Şunu.
4: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatine.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick O'Dare ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı? Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölüğümüzden birini öldürdüm.

0: Ednis çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
1: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona, halkın arasından çıkmış bir sima
0: seçilmiş.
1: Dedim. Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Hı hı.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Snow'un bahçelerine mi bakıyor?
5: Ben...
7: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
8: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
6: Her 10 adımda var.
9: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
6: Yani caddelerden gidemeyiz.
8: Çatılardan da geçemeyiz.
7: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey, yapabilecek misin? Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi

0: Katniss. Katniss.
1: Neydi bu?
0: Gitmeliyiz. Hemen buradan çıkmalıyız.
2: Hayvanlar
0: geliyor.
2: Hadi.
3: Pollux, en hızlı yol ne?
1: Koşun. Hadi.

0: Caster!
1: Caster!
0: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

0: Fenek! Fenek! Katniss!
1: Börtlen!
2: Hadi gitmeliyiz, hadi çabuk! Hadi! Devam! Hadi!
0: Devam et! Hadi!
2: Yürü!

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canavarım.
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki Snow yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Gale'ın dikişe ihtiyacı var. Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölen herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fennec de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer. Marvel. Max. Claw. Virus. Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cinna, Bucks, Caster, Jackson ve Fennec. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
0: Bunu temiz tut. Yoksa enfeksiyon kapar.
2: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
0: Gösterinin bir parçasıydı
1: hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün

0: sağ çıkacağını sanmıyorum eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o değil mi?
1: Doğru.
0: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
0: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Baylor ya da Lyme'dır. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penem vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin
2: ederim. Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
1: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
0: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
0: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şanslar Katniss.
5: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim. Beni
0: Hayır,
1: tanıyorlar.
0: Hayır, seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa? Ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin. Asla geri dönmem.

0: Hayatta kal.
1: Bir dahaki görüşmemizde dünya değişecek.
2: Hazır mısın Katniss?
0: Gidelim.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Sinov'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Sinov'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Sinov'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: İsyancılar!
1: İsyancılar! Yere yatın, yere yatın!
0: Çabuk, çabuk!
1: Hadi ilerle, ilerle! Tamam. Yardım edin!
2: Anne!
1: İmdat! Yardım edin!
0: Ne derim?
1: Anne!

Hadi! Hadi!

beni! Vur beni! Aaaa!

0: lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol.
1: Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir
1: açın,
0: şey yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Tedye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Kim?
1: Acele!

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim. Pekala, sen rahatça yerleş.

0: renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyi'nin yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim, sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık.

0: Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Snow'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
1: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
0: Şaka yapmıyorum.
3: Bu Plutark'ın fikri miydi?
0: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
2: Hayır. Asla olmaz, bu delilik.
1: Bence adil olur. Snow'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
4: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
2: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
5: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
4: Ama burada değil. Çünkü Snow onu öldürdü.
6: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
0: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
1: Snow'u ben öldüreceğim.
0: Daha azını beklemezdim.
1: O zaman evet. Prim için.
0: Haymitch.
3: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
0: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
1: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte

başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Ulan etmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamam.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Peyler seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutarch.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin, Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efi.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok. Prim artık yok.

0: Peter?
1: Merhaba.
0: Eve dönmüşsün.
1: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Kızımı sen hep ajan ettin.
1: Ne diyorsun İbrahim?
0: Seninle evlenmeden önce hiç böyle huyları yoktu.
1: İbrahim, Feller'le Amerika'da tanıştığını söyledi.
0: Yazıklar olsun o Feller'e de sana da. Hadi o Çiyan, sen nasıl anlayamadın?
2: Yeter baba, yeter.
0: Ajansın diye babana bağırma hakkını Amerika'dan mı alıyorsun ha?
1: İbrahim, gerçekten yeter. Artık git. Biz kendi aramızda bu konuyu değerlendiririz.
0: Yürü Feryal. Gidiyoruz.
2: Peri hiçbir yere gidemez. Şirkette imza yetkisi var. Bu mesele öyle basit bir mesele değil.
0: Ben önce kızımla meselelerimi halledeyim. Sonra siz şirketinizin meselesini halledersiniz.
1: İbrahim!
0: Yürü Peri. Yürü dedim. Gidiyoruz.

0: Hadi uyuyalım.
1: Şşş. Aferin. Aferin sana.
2: Eğer Feller'in dediği gibiyse buraya gelme amacım, o zaman niye buradayım? Alıp gidebilirdim çocuğu.
3: Her neyse. Feller öldü. Cesedini yarın alırsın. Bu da seninle son temasımız olacak. Bundan sonra Elif'i görmeye gelmeyeceksin. Elif'i kurtarmaya gelmeyeceksin. Elif'le ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Unutacaksın.
4: Sen unutabildin mi kızını? Öldüğünü bile bile.
3: Bu benim kızım. Benim kızım. Bir gün senin de çocuğun olursa sen de aynı şekilde unutma.
4: Sen kendini düşünüyorsun, kızını değil.
0: Sonra konuşsanız bunları. Elif uyanacak.
3: Konuştuğumuzu konuştuk. Sonrası yok.

Heh, bu arada fillerin söylediği bir yalan da Türkiye'den ayrılacak olma. Ben burada uzun yıllar kalmaya geldim. Ailemle. İyi geceler dilerim size.

Bunu Gabar'dan getirdim. Burası da Judy'den.

0: Munzur'dan da getirdim toprak. Nerede vuruşmuşsam oradan toprak getirdim.
1: Eskiden kelle getiriyordun. Şimdi saksıcı mı oldun? Toprağa kadar düştün mü?
0: Biz topraktan başka bir yere düşmedik. Bu toprağın üstünde yattık. Bu toprak için öldük. Öldürdük. Baktık ki bizim getirdiğimiz kelleler size ipekten döşek olmuş. Üstünde kurulup oturursunuz. Yatarsınız, yersiniz, içersiniz. Canınız sıkılınca da verdiğiniz sözü unutup üstüme itlerinizi salarsınız. Öyle mi? Ben size sözümü tuttum. Yok ol dediniz, yok oldu. Kimseye karışmadım. Hiçbir işe girmedim. Devlet bana söz verdi diye sağır dilsiz oldum.
1: Sana söz verenler toprak oldu.
0: Sen ne işe yararsın? Verilen sözleri hatırlatmayacaksan devletin lokmasını niye yersin?
1: Devlet sizi artık istemiyor.

0: Şimdi bu devlet artık beni istemiyorsa ben de kendime beni isteyecek bir devlet kurarım.
1: Arkadaş yeni. Bırak gitsin.
0: Yalnızlık Allah'a mahsus. Siz beni çok yalnız bıraktınız. Ama ben size bunu yapmayacağım. Kimseyi yalnız yola göndermem.

0: Umarım gitmiştir kızlar.
1: Yok abi, nereye gidiyorlar?
0: Sen bilmezsin bunları.
1: Az çok bilirim abi bunları.
0: Bir kamyon para verdin değil mi enayi?
1: Yok abi, başlarına nöbetçi diktim.
0: Oğlum, kadının kalbine mührü basmadıktan sonra kapısına nöbetçi dikmenin bir manası yok.
1: Abi bunlar mühürlük değil.

0: Bunlar dürümlük kadın.
1: Şalgam oldun lan başımıza. Gönlünü kaptırma yeter. Biz bir kere kaptırdık, bak başımıza neler geldi. Damadın arabası değil mi bu?
0: Abi Kenan benim eski çapkınlık arkadaşım.
1: Ne demek çapkınlık arkadaşın? Enişten oğlum bu senin.
0: Dayanamıyor abi. Başkasının yanında yapacağına yanımda yapsın.
1: Selvi Lazia'nın torunu, Nesrin'in kızı. İkinizi birden keser, akıllı olun.
2: Nerede kaldınız oğlum ya? Ben bunları zapt edemiyorum ha.
1: Selvi'ye ne söyledin de geldin?
2: Bir şey söylemedim abi. Uyuyacağım dedim.
1: Kendi arabanla niye geliyorsun? Madem yalan söylüyorsun. Bir de kapının önüne park ediyorsun.
2: Ne olacak abi ya?

0: Sordunuz mu Memati abi ablalarınıza?
1: Sorduk. Çöl Kartalı Memati dediler.
2: Çöl Kartalı.
3: Çöl Kartalı ne ya?
4: Kızlar hadi evinize.
0: Ne oldu abi?
4: Hadi dediysem hadi.
1: Ne oluyor ya?
4: Açma kapıyı. Bak bakayım kimmiş.
0: Selvi. Ben şunu bir çekip konuşayım.
4: Kızlar saklanın bir yere.
3: Hadi hadi hadi. Hadi. Yürüyün.
4: Aç gelsin.
2: Nerede o?
0: Ne yapıyorsun kızım sen?
2: Nerede karılar? Allah belanızı versin.
4: Hop dedik. Ağır gel Selvi.
2: Senin ne işin var abi burada?
4: Bunları ben çağırdım. Seni çağırmadım. Senin ne işin var?
2: Niye çağırdın bunları?
4: Sana ne?
2: Niye bana yalan söylüyorsun?
3: Hayatım, ben yalan söylüyorsam Memati abi burada.
2: Niye uyuyacağım diyorsun? Madem Memati abiyle buluşacaksın.
4: Çünkü ben dedim ki uyuyun. Sizinle konuşacaklarım var.
2: Özür dilerim abi.
4: Nusat, bacını eve bırak gel.
2: Kenan bıraksın.
4: Kenan'la konuşacağım. Niye böyle kılıbık olmuş bir dinleyeceğim.
0: Hadi Selvi.
3: Abi çok sağ ol. İnan o kadar kıskanç ki nefes aldırmıyor.
5: Yürü. Yürü.
4: Çıkın dışarı.
2: Koş koş.
3: Abi. Abi ne olur.
5: Ne babanı sevdim
4: ne seni sevdim. O ayrı mesele. Zannetme ki babandan çekiniyorum.
5: Seni suya sokup öyle döveceğim. Selvi izlerini görmesin diye ıslatıyorum.
3: Abi.
4: Görürse ne mi olur?
5: Senin bunu anlar.
4: Üzülür. Ben Selvi'yi üzmüyorsam sen kim olup da üzüyorsun?
3: Abi yapma.
4: Ablalar şahit olun. Bu kime zıplarsa onu da bu öldüreceğim. Aleminizde kim varsa bunu kulağına küpe etsin. Gidin şimdi.

0: Niye tıraş oluyorsun?
1: Kaşındırıyor.
0: Şimdi niye oluyorsun?
1: Şimdi vaktim var.
0: Sen yine bir şey karıştırıyorsun.
1: Sakallarımı çok mu beğendin sen?
0: Yakışmıştı.
1: Tabii kimse bakmasın. Kıskanç.
0: Kim için kesiyorsun o zaman?
1: Kızım için. Rahat rahat öpsün diye.
0: Başkası rahat rahat öpsün diye değil yani.
1: Senin uykun gelmedi mi?
0: Yok yok. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama yakında nasılsa çıkar meydana.

0: Feller bize düzenlediği tertibin bedelini ödeyerek tarafımızdan öldürüldü. Washington'a böyle bildirilecek.
1: Efendim, çok zor durumda kalacaksınız.

0: Baba ne yapıyorsun? Burası ne?
1: Gel içeri. Burada kalacaksın.
0: Baba bırak beni gideyim.
1: Nereye gideceksin 007? Ömrümü yedilerin yanına mı ha?
0: Baba beni tanımıyorsun bile.
1: Tanımamışım, doğru söylüyorsun. Ama tanıyacağım. Bol bol vaktimiz var. İstediğin kadar bağır, çağır, ses çıkar. Burası ses geçirmez. Sabah kahvaltını getiririm.
0: Baba! Aç kapıyı! Baba! Baba!

0: Saatler olsun abi.
1: Sağ ol Erhan.
0: Tıraş da olmuşsun. Niye bakmıyorsun telefona?
1: Memati mi anlattı?
0: Bir şey mi anlatacaktı Memati abi?
1: Yok. Yok bir şey Erhan.
2: Abi, Alper'den dünden beri haber alınamıyormuş. Dün en son başbakanlıktan çıkmış. Sonra kayıp.
1: İhtiyarlara nasıl ulaşacağız?
2: Abi mesele o mu? Adam kayıp.
0: Aman Abdül, bunlar istihbaratçı. Tabii ki.

0: Alperiş'i benim üstüme kalacak.
1: Ne var? Her zamanki gibi havasını atarsın. Onu da ben öldürdüm diye.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Senin bu Yaşar'la işini halletmek lazım.
0: Yaşar ölmeden o iş bitmez.
1: Haşim Ağa'ya git, sizi barıştırsın.
0: Yaşar'ı götürelim gitsin. Ne Haşim'i Maşim'i?
1: Dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın?
0: Haşim beni takmaz.
1: Dediğimi yap.

0: Senin neyin var?
1: Yok bir şeyim.
0: Kolunu kaldıramıyorsun oğlum.
1: Dün gece çok yüzdüm ondandır.
0: Ne yüzmesi? Bak, çapkınlık iyidir ama usulünce. Nişanlısın, ona göre davran. Başka bir şey mi var?
2: Ağam, Alper'i öldürmüşler.
0: Ne? Ulan kaşif oğlu. Seni it! Ben de seni kefensiz gömmezsem, bana da katırcıların Yaşar demesinler.
3: Cahil, sen de emniyeti ara. Var mı yeni bir şey sor.
1: Tamam abi. Tamam, sağ ol. Abi Alper dün Yaşar'la görüşmüş.
3: Nerede görüşmüş?
1: Yaşar istihbarata gitmiş.
4: Devrem ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
3: Cahit Yaşar'a gidiyoruz.
4: Ben seni tekrar arayacağım.
1: Abi başbakanlığa gitseydik ayıp olur. Daha oradaymış cesedi.
3: Asıl katilini bulamazsak ayıp olur Abdüley. Buradan dön Cahit. Hı.
5: Ayıp ayıp. İnsan taziyeye gider. O kadar hukukum vardı Alper'le.
4: Benim ne hukukum olacak oğlum? Abdüley'in adamı o.
5: Sen de haklısın. Senin adamı belli. Ha, tabii babamız Ispartalı olunca yüzümüze bakan yok.
4: Her an sizin babanız büyük. Size bakmak zor.
5: Polat abi hiç der mi? Erhan'ım ne yapıyorsun? Kolunda yok. Gel çapkınlığa gidelim. Adamın kendine merhameti yok.

0: Yok yok, bazen de var.
1: Vallahi mı?
0: Biriniz çay getirmeyecek mi?
1: Ben getiririm Prens Hazretleri. Siz oturun.
0: Ne lan? Tezgahına taş koyduk diye tavır mı yapıyorsun?
2: Abi Kenan'a pis yapmışsın. Dağılmış.
0: Motor ustası ne yapar? Önce motoru dağıtır. Niye? Bozuk motor başka türlü iflah olmaz. Dağıttığını toparlarsa usta, o motorun nereden baksan bir 100.000'i daha var. Gerçi senin ustalığın başka, bizimki başka. Senin motorların başka, bizimki başka.
2: Kızım kaç kere daha söyleyeceğiz buraya habersiz gelme diye?
3: Telefonu açık tut da haber verelim o zaman. Annem seni çağırıyor.
2: Ne olmuş anneme?
0: Git anana sor. Kıza ne soruyorsun? Telefonun da bir daha kapanmayacak.
3: İyice artist oldun sen.
2: Kes sesini.
0: Pusat.
3: Abi konuşabilir miyiz?
0: Konuşalım gülüm.
1: Oh, prenses de gelmiş.
0: Erhan, çay kalsın. Bize müsaade et.
3: Nasılsın Erhan abi?
1: Ne olsun Selvi'cim? Aynı.

0: Bu Kenan ne olacak?
1: Ne olmuş Kenan ha?
0: Abi, ben malımı biliyorum. Bunun rahat durduğu duracağı yok.
1: Durur durur. Ben onunla konuştum. Öyle bir durur ki.
0: Dövdün değil mi?
1: Konuştum dedim ya kızım.
0: Bir tek sen varsın beni seven. Biliyorum. Seni çok kırdım. Hem de Kenan yüzünden kırdım. Ama ne yapayım? Hayatımda tek tanıdığım erkek o.
1: Abartma, kalk.
0: Sen varken bana hiçbir şey yapamaz. Beni aldatamaz, biliyorum. Zaten bir daha yaparsa...
1: Bir daha olmayacak.
0: Sana çok ihtiyacım var. Ben ne yaparsam yapayım, beni hep sevmene çok ihtiyacım var.

0: Alper aradı beni. Önemli bir şey var dedi. Mekanına gittim. Kaşifoğlu karşılığında ne verirsin dedi. Her şeyi veririm dedim.
1: Sonra?
0: Sonrası belli. Öldürmüşler.
1: Yaşar Ağa. Sen mi öldürdün?
0: Benim yeminim var. Kaşifoğlu'ndan başka sinek bile öldürmeyeceğim.
2: Bak, bu işin peşini bırak. Günü gelir ben sana Kaşifoğlu'nu getiririm.
0: Ben çok masal dinledim Polat Alemdar. Artık dinleyecek halim yok.
2: Bir kızını kaybettin. Bir de oğlum var, unutma. Kendini düşünmüyorsan onu düşün.
1: Masal sana lazım değilse ona lazım olur. Abdüreyh, çıkalım.

0: Senin aklın nasıl bir akıl ki elini kolunu sallayarak buraya geliyorsun tek başına? Bilmiyor musun cümle alem seni arıyor?
1: Az mı sakladım seni? Az mı arkanda durdum?
0: Para istemeye geldiysen vereyim git. Senin yüzünden Yaşar aile düşman olamam.
1: Para mı? Senin bütün kazandığın para benim. Bütün adamlarını kim korucu yaptı?
0: Keyfinden mi yaptın? Yalvardın örgüt bizi bitireyim. Aman Haşim abi.

0: bizim yanımızda ol diye. Para istemiyorsan ne istesin?
1: Yaşar'la beni barıştıracaksın.
0: Bari yoluna gitme adam. Barış güçler arasında yapılır. Ölüyle diri arasında değil.
1: Karanın sana selamı var. Ölüyle diri arasında konuşursunuz.

0: Zaza, evlilik ne zaman?
1: Vallahi kısmetse öbür tarafta Zülkifa. Ya bir işimiz daha öbür tarafa kalsın işte.
0: Ya Zaza, iş değiştiriyorsun, huy değiştiriyorsun. Evlilik niye öbür tarafa kalıyor?
1: Ya cehenneme gidersem hanıma gerek yok. Zaten orası sıcak. Yok. Cennete gidersem sen kendimi burada niye bağlayayım? He? Orada bir ortama bakam.
0: Bu kadar parayı, malı mülkü ne edeceksin?
1: Ya hele tırla bir yerine varsın. Onu da sonra düşünürüz. De.
0: Sen rahat ol. Hiçbir sıkıntı yok. Suriye'ye gitmiş bile mal.
1: Zülkifa.
0: Ha.
1: Senin var ya böyle ağzından böyle dal damlı. Ben ömrümde böyle temiz bir para kazanmadım.

0: Bardaş?
1: Bu 100.000 dolar ne?
2: Vergi yazıyor ya, okuma yazma yok mu?
0: Açık iş yap Zener. Açık işin vergisi mi olur?
2: Devlete mi veriyoruz? Örgüte veriyoruz.
0: Ne?
1: Sen bizim adımıza örgüte haraç mı verirsin?
2: Veriyorum.
3: Sen nasıl örgüte haraç verirsin?
2: Ağam, bu örgütün burayla alakası yok ki. İran tarafındakilere parayı verdik.
3: Örgütün İran Türkiye'si mi olurmuş? Örgüt örgüt işte.
2: Ağam, sanki ben verelim dedik. Adamlar tırları geçirmiyorlar. Biz ayrı devletiz. Bize de vergi vereceksiniz diyorlar.
3: Yezide haraç versen daha. Haraç ver daha.
4: İki paralık olduk. Ben bilirdim başımıza gelecek var. Yoksa bu kadar kolay para kazanılır mı? Bugün örgüt bizden para kesse, yarın çoluk çocuk da önümüzü keser.
3: Ya koca karı gibi ne söyleyip duruyorsun? Kalk yürü, parayı geri alalım.
4: Ben seni denedim ki, bakalım hele ne diyeceksin. Yoksa bir kurşun sağ, bir kurşun Zeynel'e hazırlanmışım. Vergi diye.
3: Yezid, Yezid konuşma, yürü!
5: Dayı, sırdaş hesap diye bir hesap varmış İsviçre'de. Bir tek kulağını fısıldarmış, diğer kulağını duymamış.
0: Hı, pankacı oldum başımıza.
6: Ne yapacağız abi?
7: Kaşifoğlu bu işi yapmış mıdır? Başbakanlıktan alacak, götürüp sıkacak, bir de geri bırakacak. Var mı onda bu ciğer?
6: Sıkışınca çakallar bile kendini aslan zannediyor.
8: Usta, adam 3 aydır elimize geçmiyor. O yaptıysa bile nereden bulacağız?
7: Pusat ne alemde?
8: Alem malem yok usta. Yasakladım ben o işleri. Ben bu Erhan'ın...
7: Ya ben öyle alem demiyorum Memati. Ne durumda diyorum. Gelişme var mı?
8: Vallahi yaz yaradı.

0: Ben bu kadar beklemiyordum.
1: Yaşar bu Kaşifoğlu'nun izini bir yerden sürüyor. Yoksa bize posta koymazdı. Bir yolla bakalım, bir şey öğrenebilecek mi?
0: Tamam usta.
1: Hamid'in durumu nasıl Abdüley?
2: Aynı abi. Hamid'i mi sahaya süreceksin?
1: Son çağrı aklıma bir şeyler geliyor. Bakalım.
3: Tamam koçum, burası.
4: Bekleyeyim mi abi?
3: Yok koçum, gerek yok.
5: Kime geldin?
3: Haşim ağa evde mi?
5: Abi sen... Abi!
3: Hortlak görmedin oğlum, benim işte.
5: Abi!
3: Tamam tamam, gerek yok.
5: Buyur abi.
3: Aç kapıyı. Aç. Ne var? Niye titriyorsun? Hastalandın mı? Geçmiş olsun. Allah Allah.

0: Aferin, aferin.
1: Emin misin la karanın olduğuna?
2: Eminim ağam.
0: Eskiden Haşim abi bizi kapıda karşılardı. İstanbul seni de mi benzetti kendine?
1: Kerem, adam mı kaldı İstanbul'da kapıda karşılayacak? Seni öldü bileydik.
0: Ben öleceğim de sen benim intikamımı almadan burada böyle oturacaksın. Cık. Olacak iş mi?
1: Oğlum bir şey demedi ha. Çok sıkıştırdım çocuğu. Öldü dedi, başka bir şey demedi. Ya kaç senedir bu kadar mutlu olmadın? Dur bakayım sağa gene.
0: İhtiyarladık.
1: Aslan ihtiyarlasa da aslandır.
0: Ama sana haber gönderdim, sallamamışsın.
1: Ya palavracıyla ne haber yolluysun? Onun Allah bir dediği yalan.
0: Bak, ben sana birini yolladığımda Allah yok dese inanacaksın. Allah yok dedi diye onun hesabını sonra ben ona sorarım.
1: Olmaz bir iş kara. Yaşar'ın kızını öldürdü. Bir de telefonla seyrettirdi. Yaşar bunu nasıl affetsin?
0: Sen Polat'ı nasıl affettiysen. Ölmedi mi senin de oğlum?
1: Polat'ın o işte bir günahı yok.
0: Ha, bak şimdi. Ağalığı bırakıp hoca olman iyi olmuş. Artık günah, sevap işini bundan sonra gelip sana sorarım.
1: Kirmem üstüme gelme. Ne diysen yapacağım. Gider Yaşar'la konuşurum. Sen bana öyle söyle. Gölgen mi burada, kendin de olacak mısın?

0: Abi yüzüme bile bakmaz Kenan.
1: Oğlum, duygu sömürüsü yapacaksın.
0: Onun ne duygusu olacak sömüreceğim abi?
1: Beni şişirme pusat. Beceremeyeceksen söyle.
0: Ne diyeyim Kenan'a?
1: Memati abi önce erkek olun sonra çapkınlık yapın dedi dersin. Bacasının intikamını almadan ne zamparalığı?

0: Annen nerede?
1: Komşuya gitmiş.
0: Denk düşmüş.
1: Çekecek misiniz korumalı? Kaşifoğlu'nun başka türlü geleceği yok.
0: Onu değmeyecek sanki Hamit. Ama çekeceğim korumaları. Benim aklımda başka bir şey var.
1: Nedir abi?
0: Gazetelere çıkacaksın ya da televizyona. Bildiklerimi anlatacağım. Hem örgütte yaşadıklarımı hem devletin içindekileri diye.
2: Abi sadece Kaşifoğlu değil. Örgüt de, devletin başka kanatları da Hamid'i hedef yapar. Cezaevini demiyorum bile.
1: Kimde neyimiz varsa gelsin hesabını verelim. Ne zaman istiyorsan.
0: Bir haber bekliyorum. Ona göre harekete geçeceğiz.
2: Anan var. Örgüt ananı da öldürür.
1: Anam senin de anan. Ellerin armut toplamıyor ya.
0: İnce arayacağım ben seni.
3: Alo, alo.

0: Yemeyeceğim bir şey. Boşuna zahmet etme.
1: Yemezsen yeme.
0: Davut aradı mı?
1: Telefonları kapattı.
0: Fikret amca nasıl izin verdi sana?
1: Hastayım dedim.
0: Kaç gün kalabilirsin ki burada?
1: Benim burada kalmama gerek yok. Sen kalacaksın.
0: İmdat! Kurtulun beni!
1: Ulan ben senin...

0: Niye telefonların kapalı?
1: Perihan kaçtı.
0: Ne demek kaçtı?
1: Kaçtı işte.
2: Kurtarın beni! Sesimi duyan yok mu?
0: Ne adam? Madem elinden kaçıracaksın, niye buraya getirdin?
1: Davut Bey, tek derdimiz bu olsun.
0: Tek derdimiz bu tabii. O benim karım.
1: Karım marım deyip durma. Niçin evlendin de anlamadım zaten. Ajan işte, ajan.
0: O benimle onun arasında. Bana bak, saklamıyorsun Peri'yi değil mi?
2: İmdat!
1: Yoksa sen kızımı öldürmek niyetinde misin? Davut Bey, bir akrabalığımız vardı, bitti. Ben evimde yabancı gördüm mü deliririm, ayılaşırım.
0: Ben çok iyi avladım İbrahim. İyi anlarım dilinizden.

eğer periyi saklıyorsan ya da nerede olduğunu biliyorsan ya da haber alıp benimle paylaşmıyorsan seninle külahları değişiriz. Benim kızınla meselem bitmedi. Ben onu boşayana kadar ya da ölene kadar biz akrabayız.

0: Ben senin yerinde olsam mesleği bırakırım. Fıstık gibi çocuk bakarım.
1: Vallahi öyle alıştım ki bir sen. Adliyeye gidesim yok.
0: Yok mu evlilik teklifi?
1: Var. Reddettim.
0: Aferin. Biraz burnu sürsün. Hemen balıklama atlama.
2: Kim?
1: Ne kim?
2: Kiminle evleneceksin?
0: Polat'la.
2: Olur, ben de gelin olacağım.
1: Hadi bir tane de gelin çiz.
2: Tamam.
0: Ay kız, bu çok fena.
1: Bir de yanında konuşuyorsun böyle.
0: Nasıl Amerikalı anlamadım. Türkçeyi nereden öğrenmiş?
2: Dadım öğretti.
0: Aha, biz büyüyemedik böyle dadılarla.
1: Sen de kebaplarla baklavalarla büyüdün.
0: Rejime girdim. 2 kilo vermişim, fark etmedin mi?
1: Bir sen söyle. Şimdi ben buna nasıl gözaltı izni vermeyeyim?
0: Kızım sen de taktın bu Tatar oğluna. Bakayım.
1: Yok, o kadar da değil. Sen kararını önceden söylüyor musun? Hazırlık soruşturması gizli kardeşim. Hakime bile gizli.
0: Kimi arıyorsun?
1: Emniyet amirini. Alsınlar kadını.
0: Pişman oldum dosyaları getirdim diye. Başın belaya girecek.
1: O bir hapse girsin de. Benim de başım belaya girsin, ne olacak?
3: İşi gücü hepten boşlamışsın diye duydum.
4: Yanlış duymuşsun Haşim'a. Bir işim var. Ondan başka hiçbir işle alakadar olmuyorum.
3: Sevindim kendini işe vermene. Bak, bizim de evladımız öldü. Acısı yetmiyor. Ama ne yapıyorsak onun adını yaşatmak için yapıyoruz.
4: Ben intikamımı aldığımda kızımın adı yaşayacak.
3: İş dediğim bu muydu?
4: Haşim'a. Bunun için herkesi alırım, herkesi satarım.
3: Ben buraya senin kardeşin olarak geldim. İntikam almak mı istiyorsun? Al. Ama sıcağına yenmez bu yemek. Eğer istiyorsan seni Kaşifoğlu'yla yan yana getirem.
4: Sana mı geldi o it?
3: Ha, bana geldi. Barışın. Göstermelik bir ceza kes. Aradan zaman geçsin. Belki 6 ay, belki 1 sene. Ne yapacaksan ondan sonra yap. Çünkü başka türlü Kaşifoğlu ortaya çıkmaz.
4: Cüretini görüyorsun değil mi? Elini kolunu sallayarak geziyor.
3: Ben gereken cevabı verdim Yaşar'a.
4: Beni araman lazımdı. Böyle mi olur kardeşlik?
3: Ya neticede bu it devletin iti Yaşar'a. Öyle gönlünce it laf edemezsin. Ben kardeşin olarak istersen seni yan yana getiririm. Daha sırada karışmam.
5: Oğlum sen anlamıyorsun. Selvi işin bahanesi. Mesele evren. İnsan içine çıkacak haliniz yok. Namusunuz yerlerde, ne zamparalığı diyor.
6: Öyle deseydi yalan o zaman.
5: Lan dese anlayacaksın sanki. Ben diyorum ki baban sana bir şey olmasın diye çekiniyor. Yerini biliyor ki Kaşifoğlu'nun, üstüne gitmiyor.
6: Saçma sapan konuşma lan.
5: Bana söyleyin, ben gidip kafasına sıkayım.
6: Babam Kaşifoğlu'nun yerini bilecek, kafasını koparıp domuz kafası diye duvara asmayacak, öyle mi?
5: Oğlum, bütün her şey ilhanda. Sana zarar gelmesin diye işi sallayıp duruyorlar. Tamam, ikimiz gidip sıkalım. Ben ortaya çıkayım yaptım diye.

0: Haşim akşam kaşif oğlunu getirecek. Hazırlığını yap. İkisini birden götürelim.
1: Nerede görüşeceksin ağam?
0: Yerini bildirecek bize.
1: Ağam, pusuya düşmeyelim.
0: Hangi pusudan çıkmadık İlhan?

0: Arzu ediyorsanız avukatınıza haber verebilirsiniz İnci Hanım.
1: Leyla Hanım mı gözaltı emrini verdi?
0: Evet.
1: Gerek yok o zaman avukata. Gidelim emniyete.
0: Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Yanınıza almak istediğiniz eşyalar var mı?
1: Yok.
2: İnci Hanım, Davut Bey'e haber vereyim.
1: Hiç kimseyi istemiyorum.

0: Örgüt içinde ayrımcılık yapıyorsunuz. Ne demek Suriye kanadı? Biz hepimiz önderlik adı altında halkımız için mücadele ediyoruz. Sizin yaptırdığınız eylemler halkımıza büyük zarar veriyor.
1: Sizin halkınızın yiyeceği yemeği, içeceği suyu, sığınacağı bir odası var. Benim halkımın silahından başka sarılacak hiçbir şey yok.
0: Bizim halkımız. Senin değil, benim değil, bizim.
2: Niye bekletti bu kadın bizi?
3: Onlar da protokol yapıyorlar Zaza. Vergi alıyor, bir de bekletmesin mi?
2: Senle ben de kendi başımıza devletik. Bugüne kadar kimi bekletmişik? Hangi vatandaşımıza zulmetmişik?
4: Zülfikar, iki dakika daha beklersen ben onların kurduğu devleti başlarına yıkarım.
0: Ayrıca Suriye istihbaratının emrinde hareket ediyorsunuz. Bunun da farkında olmadığımızı zannetmeyin.
1: Niye siz kendi derin devletinizde istihbarat halinde değil misiniz?
2: Dua et hanımsın. Beni ömrüm boyunca hiçbir erkek bekletemez.
4: Bekletirse ben onun sünnetçisi olurum, onu hanım ederim.
0: Huzuruna çıktığın senin halkının temsilcisi. Gerekirse bir ömür bekleyeceksin. Ne var? Niye geldiniz?
3: Madem vergi kesiyorsun, makbuzumuzu almaya geldik. Hele görelim, kim vergi kesmiş bize?
0: 50 senedir sizden vergi alan TC hükümeti makbuz veriyor mu size ki ben vereyim? Bizim farkımız, biz sizi üstüne dövmüyoruz.
2: Sen şimdi paramızı geri verir misin, vermir misin?
0: Senin için çerez parası. Ne derdine düşmüşsün?
2: Ben çerez sevim. Her gün çerez yiyeyim. Ama haraç sevmeyim. Hele haraç alanı hiç sevmeyeyim.
1: Ben aldım, ne yapacaksınız? Tırlarınızı yakmadım, daha ne istiyorsunuz?
3: Sen kimsin?
1: İki kat para alacağım. İşinize gelmiyor mu? Geçirmeyin tırlarınızı.
3: Sana sen kimsin diyorum.
0: Bölge sorumlumuz.
2: Hangi bölgemiş ki o bizi tanımayı?
0: Beyler, oturun bir kahve ikram edelim. Ve meselelerimizi konuşalım. Rica ediyorum.
1: Konuşarak hiçbir şey halledilmez.
0: Her şey halledilir. Oturun.
2: Hele çekil çekil.
0: Çar Havka ve Acemi Lejmera. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Alışmamız kolay olmayacak. Ama ne kadar çabuk alışırsak, hepimiz o kadar karlı çıkarız. İyi bir iş yakalamışsınız. Bize vergiyi vermezseniz, verdiğiniz rüşvet sizin için daha pahalıya gelir. Güvenliğinizi de sağlayamazsınız.
2: Bizim bela bir huyumuz yok. Bu yaştan sonra huy mu değiştireceğiz? Ben hayatım boyunca kimseye güvenip de iş yapmadım.
0: Hayatın boyunca hiç uluslararası iş de yapmadın. Zülfikar Ağa daha tecrübeli.
3: Yezidlere karşı daha tecrübem var.
2: Size bir haftaya kadar mühlet. Eğer paramızı geri vermezseniz, eğer bir tırımızın başına bir şey gelirse, ondan sonra söz konuşmaz, kurban oldum kurşun konuşur. Ki nasıl da sevim sesini. Aga ben de içtik. Hadi eyvallah.
5: Tamam, ben seni ararım. Hayırdır Kenan Bey?
6: Ne bey İlhan? Herkes bizimle dalga geçerken ne beyi?
5: Kim sizinle dalga geçebilir?
6: Kaşifoğlu. Benim bacımı öldürüp elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bak. Biliyorum babam bana kıyamıyor. Ama ben namusumu yerde bırakmayacağım. Pusat'la bu işi bitireceğiz.
5: Kenan Bey. Siz bu işlere karışmayın.
6: İlhan. Kaç senedir babamın yanındasın?
5: 30.
6: 30. Peki 30 yıldır ben senden bir şey istedim mi?
5: Emredin.

0: Kim yaptı bunu size? Evren için kavga ettim. Kaşif oğlunu bulmak için dayak yedim.
1: O it bu gece ölecek.
0: Aradı, konuşamadım. Şimdi de ben arıyorum, o açmıyor.
2: Trip atıyordur, normal usta.
0: Atsın.
2: Ey usta, ne yapacaksın? Davut bırakmaz yakanı. Söz verdin. Evlenecek misin?
0: Sözümü yediğimi gördün mü Memati?
2: Usta, evlilik bu.
0: E ne yapayım Memati, çocuk var.
2: Ha, gel gel. Ne yaptın? Çıktı mı bir şey?
3: Bu akşam Yaşar'la Kaşifoğlu buluşuyorlar.
0: Nasıl buluşuyorlar?
3: Haşim'i yan yana getiriyormuş.
2: Yaşar sıkar zaten usta. Biz niye karışalım ki?
0: Kaşifoğlu ama aptal değil. Bu işin içinde başka bir iş var. Öğrendin mi buluşma yerini?

0: Tatlıyı masaya koyunca ikisine birden sıkacaksın Bedir'im.
1: Önce hangisine sıkayım ağam?
0: Önce Yaşar'a sık. Sonraki Aşifoğlu'na. Unutma bak. Tatlıyı masaya koyunca.
1: Tamam ağam.

0: Üç kişi öne, Haşim'in adamlarının arka tarafına geçsin. İki kişi şu karşı köşeyi tutsun. İki kişi de burada kalsın. Mekanı kuşatın. Gerekirse hepsini çembere alalım.
1: Tamam efendim.
0: Yerleştirdiniz mi içeriye TNT'yi?
1: Efendim, yerleştirdik ama çok riskli. Siz de zarar görebilirsiniz.
0: Ben tuvalete gideceğim. Oradan çıkınca patlatacağım. Dışarıda bir şey olmaz.
1: Ne zaman harekete geçelim?
0: İlk hareketi Yaşar'ın adamlarından bekleyin. Onlar muhtemelen ön tarafta olacaklar. Onlar harekete geçince siz de geçin.
1: Daha önce size hamle ederlerse?
0: Yemek bitmeden kimse hamle etmez. Bu işin de bir raconu var.
1: Siz üçünüz ön tarafa geçin. Siz ikiniz şu tarafa.
2: Seninkinden ses yok.
3: Usta, bir daha ararsam panik yapar, kendini açık ettirir bu.
2: Ara demedim Memati.
3: Ben de bir şey demedim usta.

0: Afiyet olsun ağam. Başka bir emriniz var mı?
1: Sen sağ olasın Bedrim. Yo, ben mi değilseniz başka bir şey yaptırayım he Yaşar ağa?
2: Yok, güzel.
1: Kaşif oğlu, vallahi sen beğenmedin ha.
3: Haşim ağa, sen bana sevmediğin bir şeyi teklif etme.

0: Buldun mu yeri?
1: Evet abi.
2: Fark etmesinler diye epey geriden takip ettim.
0: Uzatma oğlum. Neredesiniz söyle işte.
2: Çavuşbaşı'ndaki restorandayız.
0: Çavuşbaşı'ndaki restorandalarmış.
3: Girip alacak mıyız abi?
4: Yetişirsek evet.
0: Yaşar tatava yapmasın.
4: İki soru sorup atarız önüne. Ne yapacağız?

0: turşusunu mu kuracağız?
1: Eğer o Yaşar barışırsa Kaşifoğlu'yla ona da sıkacağım. Bütün yazımızı yedi. Getirin de getirin. Getirin de getirin. Namussuz oturmuş yemek yiyor.
0: Niye yemekte toplanıyorlar biliyor musun Memati?
1: Göya racon.
0: Ama niye racon?
1: Ne bileyim niye racon?
0: Çakallar avını yemeden önce...

0: Onların da köpek dişlerini çekerim tek tek ya. Devletimizin âli menfaatleri dişçiliği elimizden aldı.
1: Devleti bahane etme. Dünürün diye sesini çıkarmıyorsun.
0: Doldur beni, doldur, doldur.
2: Bas Cahit.
3: Olanlar için çok üzgünüm. Ünsal, Kemal'i yapmaması için çok uyardım. Ama dinlemedi.
2: Geçmişi konuşacaksak ben bu masaya oturmazdım.
4: Yaşar Ağa doğru söylüyor. Geçmiş geçmiş.
3: Ne kadar üzgün olduğumun bilinmesini istedim, o kadar.
4: Eski dostlar düşman olmaz, az bir laf değildir. Hepimiz gençliğimizden beri birbirimizi tanırız. Birbirimize destek olarak yükseldik, bugünlere geldik. Yaşar Ağa, sen bir gariban katırcının oğluydun. Elinden tuttular, büyük bir baron oldun. Ben iç güvey olan gariban bir adamın oğluydum. Elimden tuttular, 10.000 kişilik ordusu olan aşiret sahibi oldum. Kaşif oğlu gariban bir talebeydi, istihbaratçı. Gün geldi, devleti yönetir oldu. Bunlar nasıl oldu? Dostluk sayesinde.
2: Aynen dediğin gibi oldu Haşim Ağa. Gün geldi, dostluklarımız ailemizden ileri oldu. Neticede ailemizden aldıklarımız belli. Onlara verdiklerimiz de belli. Para. Bu parayı verebilmek için dostluklara ihtiyacımız var. Yoksa ailemiz de yok. Biz de yokuz. Benim merak ettiğim, bundan sonrasını Kaşifoğlu nasıl toparlayacak? Devlet kademesinde çok şeyler değişti. Eski gücü var mı? Bizim ona ihtiyacımız olduğu yerlerde eskiden olduğu gibi devreye girip müşkülümüzü halledebilecek mi?
3: En iyi siz biliyorsunuz ki devlette her zaman değişiklikler olur. Birileri gelir, birileri gider. Kıyafet gibidir. Nasıl kıyafetlerin değişmesi gerekirse devlet de zaman zaman kıyafet değiştirir. Ama devlet değişmez.
4: Yaşar Ağa'nın haklı olarak sorduğu, eski kıyafet gibi çöpe atılacak adam mısın? Yoksa kuru temizlemeye verilmiş bir kürk müsün? Kürkün ömrü olmaz iyi bakarsan.
3: Biz devletin ciğeriyiz. İnsan ciğerini söküp atabilir mi?
2: Tek ciğerli yaşayanlar da var.
3: Ona devlet mi diyorsun Yaşar Ağa? Haritada ismini bilmediğin tek ciğerli, hatta ciğersiz bir sürü devlet var.

0: Ne yapıyorlar?
1: Abi gördüğüm konuşuyorlar. Ama İlhan'ın adamları şu ön tarafta. Şu arka tarafta da sanki hayal meyal birilerini gördüm. Onlara bakmaya mı gittiler yoksa bir planları mı var bilmiyorum.
2: Kesin anlaştı bunlar usta.
0: Başka kimse de bir şey yok mu?
1: Gördüğüm yok abi.

0: Efendim Leyla?
1: Polat, panik yapma ama...
2: Elif'in ateşi çok çıktı. Gelir misin?
1: Yoksa ben mi hastaneye götüreyim?
3: Abi telefonla konuşulacak zaman mı?
0: Nasıl ateşi çıktı?
2: Havale geçirecek diye korkuyorum.
0: Sen hastaneye geç. Leyla, çocuklarla ben geliyorum.
2: Direkt eve gelsen.
0: Gecikirim Leyla, sen bekleme evde.
4: Elif mi hastalanmış usta?
0: Ateşi çıkmış.
4: İstiyorsan sen git usta, biz hallederiz.
0: Yapabilecek misiniz?
4: Yapamazsak da başka zaman yaparız. Çocuktan önemli mi usta? Sen git.
3: Ne yolluyorsun şimdi? İçeride ne döndüğünü bile bilmiyoruz.
4: Lan artist, çocuğun olsun öyle konuş.

ne aşma?

0: sonra dışarı çıksın. Tuzak var.
1: Ne yapıyorsun be adam? Delirdin mi?

0: tarafı tarayın. Kim varsa öldürün.
1: Tamam.

0: yaşarların gözüne gözükme.
1: Abi, istiyorsan dışarıda kalalım birlikte.
0: Hadi oradan lan.
2: Yürüyün gidiyoruz.
3: Kaşif olurum peşine mi?
2: Hastaneye. Giden gitti.

0: Tamam canım.
1: Baba.
0: Tamam canım.
1: Anne. Baba.
0: Çabuk çabuk. Nerede kaldın?

izotonik hazırlayın hemen.

0: birinci nerede?
1: Gelmedi efendim.
0: Ben yanına gidebilir miyim?

0: neden gelmedin?
1: Konuşmak istemiyorum.
0: Avukatla konuştum. Gazetecilerden biri ifade vermiş. Ölen çocuk o gazeteciye demiş ki... İnce benden savcının odasından bir zarf almamı söyledi.
1: Bu konu Leyla ile benim aramda baba. Hatta Polat'la benim aramda.
0: Saçma sapan konuşma İnce. Gayet ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bunu çözmek zorundayız.
1: Bu iş Polat'la benim aramda. Ve sen karışmayacaksın. Eğer karışırsan mahkemede her şeyi anlatırım.
0: İnce.
1: Kemal'i öldürdüğümü anlatırım. Bunu saklamak için gazeteciyi öldürttüğümü anlatırım.
0: Kızım yapma.
1: Karışmayacaksın baba. Anlaştık mı? Bir kere Polat'la arama girdin. Bir daha girmeyeceksin. Arkadaşlara sadece savcı hanıma ifade vereceğimi söylersin, değil mi? Memur bey.

0: gelmeyecek. Git.
1: Baban uyumazsan gelmeyecek ama.
0: Gelecek. Baba. Babamı istiyorum. Baba. Babamı istiyorum.
1: Çok inat etti. Bir şey olacak diye korkuyorum.
2: Serum takmamız lazım.

0: Ne yapacağız Hüsnü Bey?
1: Bilmiyorum ki Savcı Hanım. Çocuk laftan sözden anlamaz.
0: Babasını mı arasaydık?
1: Polat Beyler çok yaklaşmışlar.
0: Onu demiyorum. Hayda. Ne işiniz var burada? Niye geldiniz?
2: Durumu nasıl?
0: Gitmeniz gerekiyor. Polat şimdi gelecek.
2: İyi olduğunu görünce gideceğim.
0: Her şeyimizi takip ediyorsunuz değil mi?
2: Sizin değil, kızımın.
3: Baba.
0: Hüsnü Bey.

0: verdiğin sözleri tutmuyorsun Eli. Hani yaramazlık yapmayacaktın?
1: Ben hasta oldum.
2: Uyduruyorsun.
0: Niye hasta olasın?
1: Doktor dedi.
0: Doktor ablanın dediklerini yaptın mı?
1: Hayır, yapmayacağım.
0: Neden?
1: İğne batıracak bana.
0: Ama o iğne acıtmıyor biliyorsun. Daha önce de yaptılar.
1: İstemiyorum.
0: O zaman ben gidiyorum.
1: Gitme.

0: Sen kim Müflis?
1: Alper başbakanlığa gitmiş ya en son. Ne konuşmuşlar diyorsun? Göya Kaşifoğlu'yla Karay'la ilgili konuşmuşlar.
0: Araştır o işi.
1: Ne karası abi? Palavra bunlar. Kara öldü.
0: Sen yine de sor.
1: Tamam abi, sorarım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Milyonlarca efsane ürünler Star Efsane'de. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
19: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları

0: ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: müflis?
1: Alper başbakanlığa gitmiş ya en son. Ne konuşmuşlar diyorsun? Göya Kaşifoğlu'yla karayla ilgili konuşmuşlar.
0: Araştır o işi.
1: Ne karası abi? Palavra bunlar. Kara öldü.
0: Sen yine de sor.
1: Tamam abi, sorarım.

0: işi var bunların burada?
1: Polat çok ağlıyordu. Serum da taktırmıyordu koluna.
0: Sen mi çağırdın?
1: Duymuş hastalandığını Elif'in.
0: Seninle Türkçe anlaşamayacağız. Ben sana kızımın yanına gelmeyeceksin demedim.
2: Polat, bana tahammül etmeye mecbursun. İnan Eli bile senden daha olgun davranıyor bu konuyla ilgili.
0: Elif onun adı, Elif.
2: Nasılsa ömrünün sonuna kadar Elif diyeceksin ona. Müsaade et, sayılı dakikalarımı yaşayayım.
0: Dışarı.
2: İşle ilgili iddialı olabilirsin. Ama söz konusu ailense, çocuğunda bu kadar iddialı olman, iddialı konuşman sana kaybettirir. Pişman olursun.
0: Sen beni bir şey için zorluyorsun. İnan hiç pişman olmam beni zorladığın şeyi yaptığımda. Kızımın sana olan sevgisinden dolayı yapacağım şeyi erteliyorum. Bu süreyi kısaltmak istiyorsan kısalt.
2: Elinin babası olduğun için bu sözlerini dinlemeye tahammül ediyorum ve edeceğim de. Benim için kızımın mutluluğu her şeyden daha önemli. O bana ne zaman git derse o zaman gideceğim.
1: Beyler, durun. Çocuk uyuyor.

0: Kızıyorsun biliyorum ama gelmeseydi Elif çok kötü olacaktı.
1: Alışacak. O da alışacak, biz de alışacağız. Seninle alakası yok canım. Adamı görünce sinirlerim tepeme çıkıyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
2: Abi Davut Tataroğlu geldi, seninle görüşmek istiyor.
1: Müsait olmadığımı söyle. Sonra ararım ben onu.
0: Kızını gözaltına aldılar. Onun için gelmiştir.
1: Sebep?
0: Gazeteciyi öldürtmüş. Yeni tanık var. Durumu sakat, haberin olsun.
1: Ya keşke önce bana haber verseydin.
0: Niye? Yurt dışına mı kaçıracaktın inciciğini?

0: Fos mu diyorsun kara işi?
1: Abi o da bir efsane. Adam ölmüş gitmiş. Mezar yeri belli değil ki herkes de kara yaşıyor diye işini yürütsün.
0: Bizim millet efsaneyi sever. Dinlemesine de bayılır.
1: Abi sen hangi efsaneyi dinlemeyi seviyorsun?
0: Eskiden bir Ergenekon vardı. Kurt çıkınca dağların arasından bir titreme geliyordu. Sanki başka bir isim yokmuş gibi tuttular örgüte koydular. O ne öyle üstündeki zibidi tişörtü üstü?
2: 54 yaşındayım efendim. Madem doğum günüm hatırlanmıyor, ben de böyle dikkat çekiyorum. Bu arada Davut Tataroğlu Bey'i teşrif ettiler. Bilginize.
1: Abi, niye biz bu Tataroğlu ailesiyle sık görüşüyoruz anlamıyorum ki.
0: Dünür, dünür. Sen bilmezsin akrabalık işlerini. Kimin kimsen yok ya. Yumurtanın kabuğu.

0: İnci'nin gözaltında olduğunu şimdi öğrendim Davut Bey.
1: Savcı Hanım da buradaymış, o mu söyledi?
0: Evet.
1: Savcı Hanım'ın kızıma kafayı takması artık sınırları aşıyor.
0: Gazetecinin öldürülmesini Leyla tertip etmedi Davut Bey.
1: Ortada bir cinayet yok, kaza var. Kazanın da bizimle bir alakası yok.
0: Kaza mı, cinayet mi, buna mahkemeler karar veriyor Davut Bey.
1: İnci'nin geleceğine sen ve ben karar vereceğiz. İnci benim kızım ve senin de çocuğun da annesi olacak.
0: Hatırlattığınız için teşekkür ederim.
1: Hatırlatmak isterim çünkü bana verdiğin sözü unuttun. Anlıyorum, kızınla meşgulsün.
0: Kızımı nereden öğrendiniz?
1: Burada olduğunu nasıl öğrendimse, kızın olduğunu da öyle öğrendim.
0: Madem biliyorsunuz, hayatımın karmakarışık olduğunu da biliyorsunuz. Ama her şeyi düzelteceğim. Neticede çocuğumun cezaevinde doğmasını istemem.
1: Ben de senden bunu duymak istiyordum. İnci, buraya geldiğimi bilmemeli.
0: Peki. Davut Bey, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
1: Tabii.
0: Eski bir itirafçı var, Hamit. Önemli şeyler biliyor.
1: Ben çocuklara söylerim, röportaj yaparlar. Ve gazetede gerekli yeri verirler.
0: Teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Hı hı. Zamana ihtiyacı var. Ama şey, yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: O mu söyletiyor
1: Hiçbir
0: bunu?
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
1: Peeta, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
1: Sakin ol.
0: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkentin bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
2: Çıkarın hemen.
3: Onu öldürmen gerek.
0: Onu öldürmen gerekiyor.
3: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Katniss.
3: O bir canavar.
4: Bu sadece şartlı bir tepki.
3: Onu öldürmen gerekiyor.
4: O kendinde değil.
1: Evet, kendinde değil.
3: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle, çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Sınav yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Peeta'yı böyle görmek zor.
7: Peeta için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
5: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
7: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
5: Evet, gördüm.

0: Pita'yı gördüm. Ayrılmadan önce.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bencilce bir şey.
1: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
0: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?

0: Bilmiyorum.
1: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
0: İnişe hadi kalkın, iniyoruz.
2: İniye hazırlanın.
0: Kalk. Toparlan hadi.
3: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
1: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin hadi başka
4: anladım
1: bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
4: Ya, ikili patlama.
1: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
0: İkinci bir bomba.
1: Doğru. İkincisi de burada.
0: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
1: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldu.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Holmes. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Coyne'in gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekinmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdi.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Coyne. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yetersiz.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremeyiz.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Tüy başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybediyoruz.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
7: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: ikaz işareti. Ben mavilidir. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.
1: Bu bir savaş Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
2: En çok ben.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutark bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada hadi. Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trash'i öldürdü. Trash de Clove'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinize. Antonius. En iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyordu. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bobita'dan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
4: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik onu. Artık gerçek anıları var.
3: Yine de yanına girmem.
4: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
3: Hayır, bu sefer farklı. Hamish, istemiyorum.
4: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun.

0: hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Snow bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Annie Christ'a bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Hita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın. Hadi. Sunova dans ettiğini göster.

Hey, bu o.

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil, bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçtik. Ama gelecek, hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.

0: 451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
1: Hazır olmaya çalışıyorum.
0: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
1: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalman. Ama gelmek istersen engel olamam.
2: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Sizi ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
1: Finnick. Bizimle misin?
3: Öyle görünüyor.
1: Kısa bir balayı oldu.
3: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimiz.
4: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından
5: sizler
4: gideceğiz.
5: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
0: Yani savaşmayacak.
4: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
0: Baş üstüne.
4: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak seçildiniz.
5: Ve ilham vereceksiniz.
4: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini imha edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
3: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Pita Melark. 12. mıntıkadan. Adı Pita Melark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz? Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
3: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
4: Bizim ne olduğunu göstermek için çekime alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
3: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
3: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
3: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
4: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
0: Ölmek.
1: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
0: Bana bir borcun yok.
1: Çünkü bunu hak ettin.

0: Daha önce de bu durumdaydık.
1: Ne?
0: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
1: Bunu hiç istemedim. Yaptım.

0: yaptığım bu değil.
1: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
0: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
1: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
2: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
1: Kime sorayım?
3: Bize. Artık beraberiz.
1: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
0: Evet, doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
4: Herhalde artık gitmiyoruz.
0: O cihaz olmadan gidemeyiz.
5: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: İşte
0: bu.
1: Tamam.

0: Artık temiz. Gale, Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Buna inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum.

0: yerinizde kalın. Bat!
1: Çantadan turnike çıkarın.
0: Yerinizde kalın.
1: Ne varsa getirin.
2: Ceza.
1: Acele edin hadi. Çabuk.
3: Acele edin, acele edin hadi.
0: Lanet olsun.
2: Komuta edemeyeceğim.
3: Çabuk olun.
2: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
4: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
2: Katniss, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
4: Bugs.

0: çabuk.
1: Acele
0: çabuk.
1: Edin.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi. Hadi çocuklar.
2: Yükseğe çıkın.
1: Koşun.
2: Acele edin.
1: Fine geliyor. Çabuk olun.
2: Mecham. Yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi.
0: Hadi.
2: Yürüyün.
0: Hadi hadi çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
2: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk hadi acele çabuk. Edin çabuk. Yürü hadi acele.
1: Çabuk.
2: İçeri girin acele edin.
1: Koşun.
2: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
2: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5 birden üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5 birden üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5 birden üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum. Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver.
1: Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
3: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
4: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
1: Leak bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
2: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
3: Kaldırın hadi. Şunu.
4: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatine.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick Oder ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölümümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
3: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona halkın arasından çıkmış bir sima dedi.
0: Seçilmiş.
1: Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi. Nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Aha.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Snow'un bahçelerine mi bakıyor?
5: Ben...
7: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
8: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
6: Her 10 adımda var.
9: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
6: Yani caddelerden gidemeyiz.
8: Çatılardan da geçemeyiz.
7: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey, hey, yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

0: Caster!
1: Caster!
0: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

Hadi hadi hadi.

0: Börtlen. Börtlen. Börtlen.
1: Hadi hadi hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canımı...
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki sınav yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Gail'ın dikişe ihtiyacı var. Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölene herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fennec de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer. Marvel. Max.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
13: 3-6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
14: BİM, kalbimle benim, BİM.
15: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Hadi başamalos.
26: Oo!
25: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
27: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
28: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
29: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
30: Bugün burada uyuyamayacağız.
31: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
32: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
33: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
34: Ne?

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyoruz.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.500

O anların dondurması O Ando. O Ando. Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerim mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
8: Merci.
12: Gezerken yol tarifi,
8: alışveriş fit check'i.
12: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
10: Aa Demet Hanım.
12: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
8: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
12: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
13: Koçak'ta festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Claw. Virus. Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cena, Box, Caster, Jackson ve Finnick. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
2: Bunu temiz tut, yoksa enfeksiyon kapar.
1: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
1: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
0: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
1: Gösterinin bir parçasıydı
0: hayır,
1: o.
0: Hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
1: Neyse.
0: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum, eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o, değil mi?
1: Doğru.
0: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
0: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Paler ya da Lime'dir. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin ederim.
2: Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
1: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
0: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
0: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şanslar Katniss.
5: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim, beni tanıyorlar.
0: Seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa, ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin, asla geri dönmem.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: Gidelim.
1: Bize içeri alın. Acele et, acele et.
0: Hadi, hadi.

beni! Vur beni! Aaaa!

Sakin olun. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin olun. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak.

0: sakin. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin.
1: Lütfen. Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir şey
1: açın,
0: yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Tedye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Kim?
1: Acele
0: lütfen.
1: Edin.

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim. Pekala, sen rahatça yerleş.

0: Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyin'in yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim, sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler, bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
4: Hayır. Asla olmaz. Bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
5: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
4: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
6: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
5: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
7: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
3: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
3: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Bunu affetmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamazsın.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Paler seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutarch.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin, Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efe.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

0: O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Bimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
7: Benim bankam iş, iş bankası.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Retro çok amaçlı temizleyici 129 lira. Sarelle kakaolu fındık ezmesi 235 lira.
9: Ucuz, hep ucuz. Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan...

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
9: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
12: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
13: Hadi kalk kalk kalk kalk.
12: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
14: Hadi maça gidiyorum.
15: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
13: Yola çıkıyoruz.
15: Çok heyecanlıyım.
16: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ne?

0: Peter?
1: Merhaba.
0: Eve dönmüşsün.
1: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Aa, şş, kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben de Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü durağımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi. Fındığı ve çayıyla ünlü doğa cenneti, turizm cenneti Fındıklı. Efendim doğaya, lezzete doyacağınız mükemmel bir bölüm sizi bekliyor. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Rize Fındıklı'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyoruz.

Bugün sizleri Karadeniz'in en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'ya getiriyoruz. Yemyeşil muhteşem bir doğanın içinde keyifli bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Buyurun.

Fındıklı'nın her tarafından adeta doğa fışkırıyor. Yeşil hiç bu kadar güzel olmamıştı.

0: Efendim bugün sizlerle birlikte Rize Fındıklı'dayız. Değerli izleyenler, Fındıklı Rize'nin en güzel ilçelerinden biri. Aslında Fındıklı Rize'nin en modern ilçesi diyebiliriz ve turizm anlamında da Fındıklı son derece hareketli. Efendim Fındıklı söz konusu olunca doğa turizminden, deniz turizminden, yayla turizminden bahsetmek mümkün. Programımızı yemyeşil bir doğadan açıyoruz. Efendim Rize Fındıklı'da Aslandere köyündeyiz. Her taraf yemyeşil. Değerli izleyenler Fındıklı'ya geldiğinizde yeşilin her tonunu, mavinin her tonunu görebilirsiniz. Efendim burası yemyeşil bir ilçe. Burası turizm anlamında son derece önemli bir vitrin ve doğanın adeta Fındıklı'ya armağanı. Bu mükemmel doğa. Efendim başımızı ne tarafa çevirsek yemyeşil ormanlar var.
1: Rize Fındıklı şiirlere, şarkılara ilham olacak kadar güzel bir ilçe.
0: Gerçekten Fındıklı'nın her tarafında kartpostalı andıran, tabloyu andıran manzaralar var. İşte şu anda içinde bulunduğumuz Aslandere köyü de inanılmaz güzel bir yer. Efendim oldukça yüksek bir noktadayız. Hava tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Ve bu mükemmel doğanın, bu mükemmel köyün, Fındıklı'nın tadını doyasıya çıkarıyoruz. Evet sizlerle birlikte Fındıklı'da keyifli bir gezinti yapacağız. Değerli izleyenler Çağlayan Deresi işte tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Yaylalardan doğuyor ve Çağlayan Deresi ilçenin büyük bir kısmından ormanların içinden geçerek Karadeniz'e ulaşıyor. Evet değerli izleyenler hava çok sıcak ama bulunduğumuz yerde birazcık serinlik var. Oldukça yüksek bir noktadayız. Değerli izleyenler Fındıklı'da halkın geçim kaynağı adı üzerinde fındık ve çay. Efendim Fındıklı'nın ekonomisi için çay ve fındık son derece önemli. Çayın şu anda hasat zamanı bitmek üzere. Çay bitecek, fındığın hasadı başlayacak. Şanslıyız böyle hasat dönemini kaçırmadık. Hasat dönemine denk geldik. Ve burada tabii ki Karadeniz mutfağını sembolize eden mükemmel yöresel lezzetler var. Onlar da programımız içerisinde olacak detaylar. Eminim çayınızı kahvenizi aldınız efendim. Programımız gerçekten çok renkli. Hani doğaya doyacaksınız, lezzete doyacaksınız. Burası inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten Fındıklı, cennet. Başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil. Efendim burada insanın gerçekten ömrü uzar. Evet değerli izleyenler nehirler bakımından, şelaleler bakımından, dereler bakımından oldukça zengin bir ilçe. Ve burada sizlerle birlikte keşfedeceğimiz mükemmel güzellikler var. Yaylalar, köyler, ormanlar, Karadeniz mutlaka görülmeli. Efendim Karadeniz'de bir tekne gezisi mutlaka yapılmalı ki biz yapacağız. Programımız içerisinde tekne gezisi de olacak. Buraya özgü lezzetler olacak. Bol bol doğa olacak, yeşil olacak, mavi olacak. Doğaya doyacaksınız. İddia ediyorum keyifle izleyeceğiniz mükemmel bir bölüm başladı bile. O halde efendim Fındıklı'yı gezmeye, keşfetmeye sizler için devam ediyoruz. Buyurun.

0: da bir daha. Değerli izleyenler, programımız Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Çayın cennetindeyiz, çayın ana vatanındayız. Burası Rize Fındıklı. Alabildiğine her tarafta çay bahçesi var, çay var. Çayın en güzel yapıldığı, en çok yetiştiği yerlerden birindeyiz. Evet efendim, şu anda çay bahçesindeyiz. Burada inanılmaz güzel görüntüler var. Zaten her taraf yemyeşil. Efendim, yemyeşil ağaçlarla, ormanlarla bütünleşen çay bahçeleri inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Yanımızda deniz var. Çay toplayacağız efendim. Ben de eşarbımı taktım, önlüğümü taktım. Denizciğim, nasılsın?
1: Ben iyiyim, size hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Burası çok güzel.
1: Evet. Çok güzel memleketimiz.
0: Evet, memleketiniz cennet, cennet. Evet. Allah vermiş, size her şeyi vermiş. Çayı, fındığı, ormanı, denizi, doğayı, temiz havayı, her şeyi vermiş. Efendim, şimdi çayın hasadı öğrendiğime göre yılda 3 defa yapılıyormuş.
1: Evet,
0: 3 defa. Hangi aylarda?
1: Mayıs. İlk Mayıs.
0: İlk Mayıs'ta yapılıyor.
1: İlk Mayıs, Haziran, Temmuz.
0: Tamam.
1: En sonu da Eylül.
0: Eylül.
1: Eylül.
0: Yani biz şu anda Temmuz hasadının aslında sonundayız.
1: Evet.
0: Efendim, çayın hasadında artık sona gelinmiş. Çay kalkıyor. Yani çayın hasadı bitiyor. Ondan sonra fındık hasadı başlıyor. Yani size durmak yok.
1: Yok. Karadeniz hanımlarına durmak yok.
0: Ne yapıyorsunuz, böyle hep bahçede misiniz?
1: Çoğunlukla bahçedeyiz. Bundan sonra mesela çayın okunusu deriz. O gelir, onu alırız.
0: Ne yapıyorsunuz onda?
1: Onu çayların altına sereriz. Üçüncü mesula iyi olsun diye,
0: tamam,
1: çay versin diye üçüncüye hazırlıklı onu bekleriz.
0: Evet.
1: Öyle toplarız.
0: Yani
1: işte,
0: size durmak yok. Çay yok. Bitiyor, fındık başlıyor.
1: Aynen,
0: fındık
1: aynen, devam
0: bitiyor,
1: ediyor.
0: Yemek başlıyor.
1: Aynen.
0: Yemek bitiyor. Bitir. Tekrar çay başlıyor. Yılda 3 defa hasadı yapılıyor ve Allah vermiş. Gerçekten Rize deyince herkesin aklına çay. Çay deyince herkesin aklına Rize gelir.
1: Evet.
0: Nettir yani. Sizin çayınız da çok güzel oluyor. Bu şöyle nedir bu?
1: Bu makas.
0: Makas.
1: Makas deriz
0: buna. Efendim, ama makas, ucunda torba,
1: torba
0: var. Bakın, bir yandan kesiyorlar, bir yandan da torbaya dolduruyorlar. Dolduruyor. Şöyle bir göster. Şunu alayım mı Bekir şuraya? Böyle daha iyi gör.
1: Bakın. Mesela doldu diyelim. Ondan sonra da boşaltma şeyi.
0: Heyben dolunca alıyorsun,
1: evet,
0: çuvala boşaltıyorsun.
1: Evet, çuvala boşaltıyorsun.
0: Yorucu mu?
1: Yorucu.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz?
1: Vallahi saat tutmadık ama bayağı yorucu.
0: Saatlerce burada,
1: evet,
0: güneşin altında çay topluyorsunuz.
1: Sabahleyin saat 6'da çıkıyoruz. Akşamleyin saat 5, 5.30, 6 civarı.
0: Oo, bayağı çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani sabah 5, akşam 5, yaklaşık böyle 10-12 saat,
1: evet,
0: falan çalışıyorsunuz günde. Şimdi burada iri iri yapraklar var, burada da minik minik yapraklar var. Anladığım kadarıyla şu anda hasatta topladığın yapraklar bunlar.
1: Evet,
0: büyük olanlar.
1: Büyük olanlar.
0: Onları alıyoruz ve daha sonra diğer hasat dönemine, yani Eylül ayına böyle geride kalan küçük yapraklar,
1: evet,
0: büyüyor ve onlar da Eylül ayında toplanıyor. Kışın olmuyor tabii.
1: Yok, kışın yok.
0: Deniz, ver bakayım, ben de yapayım. Onu
1: kolay
0: bir boşaltalım. Nasıl boşalıyor?
1: Şöyle açılıyor. Aha. Şöyle boşalıyor.
0: Ha, tamam, tamam, tamam. Evet, hadi bismillah. İyi de benim topladığım çaylar yere dökülüyor.
1: O işte ilk topladığın için, alışmadığın için, el
0: alışmadığı
1: için.
0: Aa, bir dakika, torbaya gitmiyor.
1: Evet.
0: Ya onlar nasıl? Ay, çok zor. Vallahi 3 defa açtım, kapattım, kolum ağrıdı. Allah yardımcınız olsun. Şu kadarını söyleyeyim. Yorucu iş. Bakın. Yani şurada 5-10 defa kestim, torbaya atmaya çalıştım. Şimdi beliniz ağrıyor, kolunuz ağrıyor. Ben de ne çok şikayet ettim.
1: Ama doğru dedin çünkü susan çaydan insanın bayağı bir...
0: Bir de boyum uzun ya şimdi böyle.
1: Aynen.
0: Eğilince yemin ediyorum belim ağrıdı, kollarım ağrıdı. Siz ne yapıyorsunuz böyle 10-12 saat
1: biz
0: burada?
1: Biz yarış ediyoruz arada.
0: Akşam
1: aranızda,
0: aranızda
1: yani
0: yarış
1: gidelim diye, o güne napra atalım diye.
0: Ne atalım diye?
1: Yani izli gitsin. Yani çay...
0: Bir an önce toplayalım, gidelim
1: çaylık
0: diye.
1: Bitsin yani.
0: Ha.
1: Bir an önce çaylık bitsin ki ben seni geçeceğim, sen beni geçemezsin.
0: Yarış yapıyor.
1: Yarış yapıyor.
0: En iyi kim bu konuda?
1: En iyi ne bileyim, daha izli vuran, benden de izli vuranlar var. Ben o kadar izli değilim.
0: Böyle şak şak,
1: evet,
0: şak.
1: Gidiyorlar.
0: Ay, yok yok, bu iş zor. Kadınlarımızın hakkı ödenmez. Peki çay bahçesinde, fındık bahçesinde çalışanlar kadınlar mı? Erkekler çalışmıyor mu?
1: Erkekler çalışmaz bizim burada genellikle.
0: Efendim, niye çalışmazlar? Onlar ne yaparlar?
1: Onlar genellikle üst baş giyerler. Kahvaltı, önce de sabahleyin kalkarlar, üst baş giyerler, kahvaltı edilir.
0: He.
1: Kahveye giderler çoğunlukla.
0: Bak sen.
1: Benim eşim de dahil buna.
0: Adı ne eşinin?
1: Ali İmdat Kartal.
0: Ali İmdat Kartal Bey, yani bu zor iş, bu erkek işi bana sorarsanız. Gerçekten.
1: Ama yardımcı değildir.
0: Ama burada Karadeniz,

0: erkeği kadını çok eziyor.
1: Tembel mi?
0: Ya tembel değil, aslında da çalışmaya pek meraklı değildir.
1: Çay bahçesinde çalışanlar kadınlar mı hep?
0: Kadınlar, çoğunlukla kadın ezilir.
2: Peki akşama kadar günde 12 saat, bakın sabah 5.30-6'da başlıyorlar, akşam 5-6'ya kadar, yani 12 saat şu anda benim yaptığım işi yapıyorlar. Benim yapmaya çalıştığım işi yapıyorlar daha doğrusu. Ondan sonra akşam eve gittin, yemek yok.
0: Yemeği kadın yapıyor. O arada ahırda ineğin varsa kadın gidiyor. Çocukla varsa çocukla kadın ilgileniyor.
1: Bacım sen de ne dertliymişsin. Belma gelse de şöyle bir içimi döksem diye beklermişsiniz. Ama kadınların hakkı ödenmez.
0: Ama gerçekten Rize'de, bunlar yapıyoruz yani.
1: Rize'de kadınların hakkı hakikaten hiç ödenmez. İşte gerçekten zor iş, çok büyük emek istiyor. Afiyetle içtiğiniz çaylar kolay elde edilmiyor. Kolay
0: evet.
1: Bardağınıza gelmiyor. Dikkatinizi çekerim. Çay bahçesini ziyan etmezsem iyidir.
0: İyidir.
1: Sen yine de beni kontrol altında tut.

0: Yöresel yemeklerle donatılmış masamız enfes görünüyor.
1: Efendim programımız Rize Fındıklı'da lezzet dolu, keyifli keyifli devam ediyor. Yanımızda Bedriye teyzemiz var. Onun evinin bahçesindeyiz. Ve efendim Rize'de olunca, Fındıklı'da olunca Rize'nin, ocağının güzelim yöresel yemeklerini sizlere tanıtmadan, tadına bakmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Bedriye teyzemizin şu anda evinin bahçesindeyiz. Aslandere köyündeyiz. Aslında iş insanı. Sayın Hasan Kartal'ın anne evindeyiz.
2: Annesiyim.
1: Bedriye teyzem nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim hamdolsun, şükür bugünkü günüme.
1: Sağlığın saatini ye.
2: İyi.
1: Buralar çok güzel.
2: Çok güzel. O kadar güzel ki bırakma gibi değil.
1: Hava tertemiz, her yer yemyeşil.
2: Evet. Evet.
1: Efendim gerçekten ortamımız her yerde şahane. Yani Fındıklı'nın ne tarafına gidersek gidelim, kartpostalı andıran bu manzaraları görmek mümkün. Yani adeta Fındıklı ilçesi böyle yemyeşil ormanlarla kaplanmış Bedriye teyzem.
2: Evet.
1: Şimdi neler yapmışsınız? Bir sürü uğraşmışsınız, yorulmuşsunuz. Masamız şahane.
2: Biz
1: şimdi,
2: her zaman yapıyoruz onları.
1: Çay nerede içilir? Fındıklı'da.
2: Çay Fındıklı'da içilir.
1: Çayın cennetindeyiz değil mi?
2: Evet. Toplanırız böyle arkadaşlarla içeriz. Yani gün yaparız, içeriz.
1: Gün yapıyorsunuz, o günlerde karalahana sarmaları yapıyorsunuz.
2: Her şey.
1: Laz börekleri, mısır ekmekleri, turşu kavurmaları. Aman
2: bak,
1: lan hepsi masamızda var.
2: Bu hamsili ekmek.
1: İnanmıyorum.
2: Vallahi.
1: Nasıl yaptınız bunu?
2: Hamsili
1: mısır ekmeği.
2: Hamsili mısır ekmeği.
1: Ben şöyle bir göstereyim size efendim. Burası Rize Fındıklı. Hamsili mısır ekmeği, bakar mısınız? İşte mükemmel bir yöresel lezzet. Ben bunu tadına hemen bakarım. İçinde bak, ne var? Hamsi var.
2: İçinde hamsi var, sebzesi var.
1: Ne sebzesi var?
2: Sütle yoğurulmuş. Pazi diyoruz biz. Pazi var, ne bileyim maydanoz var, şey.
1: Mükemmel
2: her şey
1: olmuş.
2: Var.
1: Mükemmel olmuş.
2: Ondan sonra sütle yoğurduk, yağ koyduk içine.
1: Evet.
2: Öyle yapıyoruz.
1: Sen mi yaptın Bedriye teyze?
2: Ben başlarındaydım. Çocukları gelinlere yaptırdım.
1: Boş ver. Sen zamanında çok yapmışsın. Sen talimat vermişsindir.
2: Evet.
1: Onlar da yapmışsın.
2: Evet.
1: Çay topladın mı? Fındık topladın mı?
2: Çok,
1: zamanında.
2: Çok.
1: Yorucu iş. Yorucu iş. Valla ben çay bahçesine şöyle bir topladım. Kollarım ağrıdı. Hamsili mısır ekmeği tavsiye ederim. Rize'ye gelince, Fındıklı'ya gelince mutlaka tadına bakın. Bu börek gibi. Efendim ha. Burada Laz böreği var. Yine Karadeniz'in olmazsa olmazı. Ne var bunda Bedriye teyze?
2: Onda süt var, yumurta var. Ondan sonra yağ, işte öyle.
1: Börek ama tatlı.
2: Tatlı.
1: İçinde muhallebi var.
2: Muhallebi var.
1: Tamam.

0: turşu kavurması buranın olmazsa olmazı. Orada ne var? Mısır ekmeği mi?
1: O mısır ekmeği.
0: Şimdi bu hamsili mısır ekmeği, o sade mısır ekmeği.
1: Evet, bu buğday ekmeği.
0: Buğday ekmeği, bu da doğal ekmek.
1: Doğal, biz yapıyoruz.
0: Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Her şey doğal, zaten ortamımız doğal.
1: Salatalık da has, A kökü salatalığı.
0: Efendim, salatalığı sağdan topladık. Bakın, masamızda bulunan üzümleri arkamızda bulunan asmalardan topladık. Yani o kadar doğal bir ortamdayız ki. Ne çiçeği bu? Hani genelde böyle Bodrum'da falan Antalya'da görürüz. Kasımpatı mıydı neydi?
1: Bunu çok güzel. Adını bilmiyorum da bunu büyük dedem getirmiş askerlikten. Evin arkasını, o altındaki ev dedemin eviydi.
0: Evet.
1: O evin arkasında dikmiş böyle devamlı o yanı kadar açılmış. Böyle.
0: Yıllardır da yetişiyor, açıyor.
1: Kendisi
0: böyle.
1: Açıyor.
0: Gerçekten çok güzel.
1: Bakım yaparsız, kesersiz.
0: Oo.
1: Sonra yazın daha güzeli çıkar, öyle oluyor.
0: Valla mor mor mis gibi koktu. Efendim fındık bakar mısınız? Şu güzelliğe şanslıyız. Şimdi çay bitiyor. Aslında fındığın hasadı başlıyor. Evet, evet. İşte efendim fındıklının fındığı. Bakın nasıl bol, nasıl bol, nasıl bereketli, nasıl verimli topraklar.
1: Evet.
0: Şimdi salatalığımız, fındığımız, üzümümüz armut dallarda yıkılıyor. Şimdi Bedriye teyzem, kara lahana sarması olmadan olur mu?
1: Yok, olmaz.
0: Bakın kadınlarımız yapmış elleriyle, ben şöyle tadına bakmaz mıyım? Bunu her zaman yapıyorsunuz değil mi?
1: Yapıyoruz. Her evde yapılır.
0: Çok mu seversiniz?
1: Yapılır.
0: Hepsi şahane. İnanılmaz lezzetli. Bu nedir?
1: O saç kavurma.
0: Saç kavurma. Bu?
1: O taze fasulye. Benim bahçemdeki fasulye.
0: Hepsi bahçeden.
1: Evet.
0: İşte Rize evet. Fındıklı, işte Rize Fındıklı'nın yöresel mutfağı, işte yöresel Karadeniz kadını Bedriye teyzemiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bedriye teyzem şöyle bir el sallar mısın?
1: Teşekkür ederim sizin buraya gelip de beni tanıştığınızda çok memnun oldum.
0: Ne demek?
1: Allah her zaman gelme annesi versin. Amin. Ama benim yaşım ilerledi, o başka.
0: Allah uzun ömür versin Bedriye teyzem. Allah sana sağlık versin. Amin. Biz böyle gelelim sık sık senin Amin. O lezzetli yemeklerinden yiyelim. Keyifli sohbetini dinleyelim.
1: Evet.
0: Efendim Bedriye teyzemizin gelinlerine de, torunlarına da hatta buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım.
1: Çok selam ediyorum hepsine. 9 tane torunumun çocukları var. 5 tane kendi torunlarım var. Hepsine, gelinlerime, torunumun ailelerine, hepsine selam söylüyorum.

0: Değerli izleyenler, Rize Fındıklı'da yemyeşil ormanların içinde ATV turu yapıyoruz. İnanılmaz keyifli, inanılmaz keyifli. Hava tertemiz, bakar mısınız? Şu ortamın, şu doğanın güzelliğine her yerden adeta doğa fışkırıyor, yeşil fışkırıyor. ATV'm çok büyük, gördüğüm en gelişmiş ATV'lerden biri. Aslında çekimlerde sık sık biniyorum. Elimden geldiğince, ama efendim Rize'de, Fındıklı'da ATV'ye binmenin, ATV turu yapmanın keyfi inanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten keyfimiz yerinde şu anda. Mükemmel bir doğaya bakarak, bol bol oksijene, ciğerlerimize çekerek ATV turu yapıyoruz. Daha iyisi can sağlığı. Gerçekten mükemmel. Alabildiğine her taraf yeşil, yeşille kaplanmış mükemmel bir şehir, mükemmel bir ilçe. Yani yeşilin bu kadar tonunu bir arada görebileceğiniz, hem de yaz kış görebileceğiniz mükemmel bir yer.
1: Fındıklı'ya kadar gelmişken balık yemeyelim mi?
0: Değerli izleyenler, programımız lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Fındıklı'ya geldiğinizde muhlama yiyin, mısır ekmeği yiyin, hamsile ekmek yiyin, karalahana sarması yiyin. Ancak mami

0: ekmek arası balığını yemeden de buradan asla ayrılmayın. Şu anda Fındıklı sahildeyiz. Mangalın başındayız. Mami'nin ekmek arası balığı inanılmaz lezzetli. Efendim biz de burada inanın aşırı yedik. İnanılmaz lezzetli. Çayı çok güzel. Şalgamı çok güzel. Ekmek arası balığı çok güzel. Mami merhabalar.
1: Merhaba. Hoş
0: geldiniz. Tekrar merhaba. Vallahi buradan çıkmadık. İnanılmaz lezzetli.
1: Nasıl ama?
0: İnanılmaz lezzetli. Ne balığı bu?
1: Kuskumlu.
0: Kılçık var mı?
1: Yok.
0: Mangalımız yanıyor mu?
1: Yanıyor.
0: Tamam efendim, Mami son derece renkli bir kişilik. Planlama anlamında çekimlerimizde çok yardımcı oldu. Kendisini çok seviyoruz. Şu anda sahildeyiz. Burası salaş, sevimli bir yer. Efendim deniz manzarasına karşı, bu eşsiz doğaya karşı balık ekmek yemenin keyfi başka. Uskumru yapıyoruz. Evet.
1: Başlayalım Mami. Mı?
0: Evet, söz sende.
1: Devam o zaman, başlayalım. Sese bak, sese.
0: Aman aman sese aman bak. Aman uskumrular ızgarada.
1: Ses böyle gelecek.
0: Müzik gibi değil mi Mami?
1: Sanki bana tulum çalıyor bu balıklar bana şu an.
0: Sanki tulum çalıyor. Ha. Sanki kemençe çalıyor ama burada tulum çalıyor. Of of yani, of mangalımız
1: gene,
0: yanıyor.
1: Yine misafirin tuz atmasına hiç gerek yok.
0: Evet, tadımız tuzumuz kaçmasın Mami.
1: Aynen öyle.
0: Ne ateşi bu? Odun ateşi mi?
1: Odun ateşi. Altında.
0: Hemen efendim 1-2 dakika içerisinde. Gürgen odunu. Gürgen ağacı deyince aklıma şimdi bir şeyler geliyor. Bedriye teyzem geliyor.
1: Bedriye burada yaktığımı görmezdim bunu.
0: Bedriye teyzemizi seviyoruz. Onu bol bol öpüyorum. Bedriye teyze, Gürgen ağacı diyorum, Mami diyorum. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi çok güzel pişmesini bekliyoruz. İlk alttan pişiriliyor bu.
0: Evet.
1: Esas yağ burada zaten.
0: Tamam.
1: Balığın
0: yağlı bir balık mı? Evet. Uskumru.
1: Uskumru nasıl bir balık?
0: Palamutun. Nasıl bir balık? Şiir gibi bir balık.
1: Palamutun amcasının oğlu.
0: Mami pişti mi?
1: Daha pişmedi. Şimdi çevirdim. İki tur daha attıracağız balığı da.
0: İçinde ne var?
1: Şimdi sumak, soğan var, marul var.
0: Tamam.
1: Bir de limon sıktık işte soğana.
0: Tamam.
1: Misafirler istediği gibi limon da sıkabilir ama biz ekstradan da limon atıyoruz içine.
0: Tamam. Tadından yenmez, tadından yenmez. Burada da limonlarımız bol bol aynen kesilmiş. Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?
1: Ya normalde sıkılmaz, dalga kaçmaz.
0: Sıkılır, çok güzel oluyor. Vallahi ben senin balık ekmeğini içerisine yerken bol bol limon sıktım, sen sık. Balığa gel, balığa.
1: Bizim işimiz de böyle.
0: Biliyoruz bu işi.
1: Bazı misafirler geliyor, biz tabakta yiyebilir miyiz diyor. Ya balık ekmek...
0: Bu ne demek öyle?
1: Balık ekmek yemeye gelmişsin. Yok, biz elimizi değemiyoruz. Neye değemiyorsun? Yani nedir? Değmedi. Ya zaten biz kese kağıdıyla veriyoruz.
0: O zaman Mami ne diyelim? Et, balık, kelle, bunlar yenir.
1: Elle.
0: Bitsin. Öyle çatalla bıçakla falan olmaz, hele böyle bir ortamda şu nefis balık ekmek arası ısıra ısıra yenir. Acıktık da ağzımızın suyu aktı. Bu dağ evet nedir? Karadenizler hani böyle lazlar cümlenin sonuna dağ ekler ya, evet, o dağ ne demek?
1: Laf uzatırlar işte, bir karşıdan geri laf beklesinler. Gel dağ dediğiniz zaman adam dağ şey yapıyor böyle.
0: Bir anlamı yok.
1: Ya bir anlamı yok aslında ama dağ alın bu... Dil, yani bu alışmış, bu bitmiyor. Bu dağ dediğimiz zaman, yani başkasıyla konuştuğumuz zaman dağ demiyor ya, bizim şeye gidiyor, yani tuhafımıza gidiyor.
0: Ha.
1: Bir gel daha, bir gidin daha, bir yiyin daha.
0: Ha, yöresel şive de daha mutlaka eklenecek. Aynen. Gel, gel, gel, ekmek arası balığa gel. Harikasın Mami, harikasın da.
1: Olsun abi, bir dahaki ne dersin da?
0: Harikasın da. Evet, tüm Türkiye'ye efendim Fındıklı sahilden, Rize Fındıklı'dan Mami ile birlikte selamlarımızı yolluyoruz. O halde daha önce gelip yemediyseniz ilk fırsatta efendim Rize'ye geldiğinizde Fındıklı'ya uğruyorsunuz ve Mami'nin ekmek arası balığını mutlaka yiyorsanız. Dünyada ölmeden önce mutlaka gelinmesi gereken yerler vardır. İşte o yerlerden biri Fındıklı. Mutlaka tadılması gereken lezzetler vardır. İşte o lezzetlerden biri de Mami'nin balık ekmeği.
1: Evet. Mami. Nedir yani?
0: Değil mi daha?
1: Gelin yiyin ya. Ne diyor?
0: Gelin
1: yani?
0: Daha. Gelin daha. Mami'nin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun daha.
1: Daha uzatalım.

0: Değerli izleyenler, burası Rize Fındıklı ve Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler bitmiyor. Efendim Laz böreği yapıyoruz. Karadeniz'in olmazsa olmazı Laz böreği, bakalım nasıl yapılıyor? Mükemmel bir ortamdayız. Efendim Fındıklı ilçesinde Aslandere köyündeyiz. Yani Fındıklı'nın en güzel köylerinden birindeyiz. Aslında Fındıklı'nın her tarafı, tüm köyleri çok güzel ve yemyeşil. Yanımızda Kibriye Hanım var. Laz böreğini Kibriye Hanım yapacak. Kibriye Hanım nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne demek
1: ol,
0: Kibriye?
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek Kibriye? Çok değişik. Hani Kibariye falan
1: Kibariye,
0: duyduk da.
1: Evet.
0: Kibariye'nin kısaltılmışı mı?
1: Evet.
0: Kibriye. Kibriye Hanım, efendim sütümüzü, doğal tereyağımızı tenceremize koydu.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi? Laz böreğinin nesini yapıyoruz?
1: Muhallebisini.
0: Muhallebisini yapıyoruz. Efendim börek dediysek öyle tuzlu börek falan
1: yok,
0: değil.
1: Yok yok.
0: Bu tatlı.
1: Bu tatlı börek olacak.
0: Evet. Her zaman yapıyor musunuz bunu?
1: Evet, biz yaparız.
0: Bayramlarda, devamlı, özel
1: evet,
0: günlerde.
1: Özel günlerde. Misafirler.
0: Evet.
1: Ağlamak için.
0: Evet, özel misafir geldiğinde Laz böreği mutlaka yapılıyor. Peki baklava mı, Laz böreği mi?
1: Baklava,
0: en çok hangisini seviyorsunuz?
1: En bu
0: Laz böreğini seviyoruz.
1: Evet. Laz baklava böreği da yaparız da o pek yemezler baklavayı.
0: Ha, Rize Fındıklı'da daha evet, çok Laz böreği yapılıyor. Laz böreği seviliyor. Efendim şimdi böreğimizin hamurunu zamandan kazanmak için hazırlamış.
1: Hı-hı.
0: Hamurda ne var?
1: Hamurda
0: zeytinyağı, hazırlamasın.
1: Sıcak su, un.
0: Maya var mı?
1: Maya yok.
0: Yumurta, yoğurt? Yok.
1: Yok.
0: Kibriye Hanım, Kibariye diyesim geliyor. Valla Kibriye Hanım hamurumuzu hazırlamış, böyle bezelere hmm, ayırmış. Bir
1: evet,
0: güzel dinlendirmiş. Şimdi burada bu nedir? Nişasta mı?
1: O nişasta, açacağım.
0: Ha, Laz böreğinin arasına muhallebi koyuluyor. Yani
1: evet,
0: öyle bildiğiniz böreklerden değil. Hani öyle peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli
1: yok,
0: böreklerden
1: yok,
0: değil. Tatlı bir börek, yöresel bir börek. Yani Karadeniz'de aslında her tarafta yapılıyor. Fındıklı da Laz böreğini çok seviyor. Şekerimiz var, nişastamız var. Tereyağımızda sütümüz eridi. Ne nişastası bu?
1: Şekeri koyacağım.
0: Koyalım. Dökeyim mi hepsine?
1: Koy.
0: Hepsine.
1: Koy.
0: Döküyorum. Çok olmasın.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Olmaz.
0: Hamurlar açılıyor. Efendim hazırladığımız muhallebi o hamurların arasına bir güzel
1: evet,
0: ilave ediliyor.
1: Ha, şimdi yapacağım. Ha, tamam. Bu oldu.
0: Tamam. Muhallebimiz hazır. Hamurumuz hazır. Nişastamızla, mısır nişastamızla hamurlarımız açılsın. Nerede açıyoruz? Ha,
1: buradaymış. Burada tamam, açacağım.

0: Evet. Hamurlarımız kat kat döşendi. Şimdi muhallebimizi bir güzel ilave ediyoruz. Muhallebi bayağı dinlenmiş, kendine gelmiş.
1: Evet.
0: Laz böreği. Efendim aşama aşama yapılışını sizlere gösteriyoruz ve Karadeniz halkı Laz böreğine bayılıyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi?
1: Bu tamam. Şimdi bunu böyle üstüne oturacağım. Şimdi bir tek daha açayım. Üstüne kapatacağım. Tamam.
0: Kibriye Hanım, hazır mı hamurumuz?
1: Hazır.
0: Ellerine sağlık canım benim. Vallahi emek istiyor tabii bunlar. Kolay yapılmıyor. İşte evet. Muhallebisini ayrı pişirdik, evet. Hamurunu hazırladık, yoğurduk, dinlendirdik. Daha doğrusu Kibriye Hanım hazırladı, yoğurdu, dinlendirdi.
1: Bunun üstüne de yağ vurmak lazım.
0: Evet, muhallebimizi ilave ettik. Üzerine hamurumuzu açtık, bir güzel kapattık. Şimdi ne yapacağız?
1: Keseceğiz.
0: Keselim. Efendim Laz böreğimiz artık hazır. Mis gibi Kibriye Hanım'ın elleriyle açtığı, şöyle sevgisini kattığı, el lezzetini kattığı Laz böreği. Daha önce denemeyenler, bilmeyenler için yapılışını özellikle göstermek istedik. Aslında tatmadığınız ama adına eminim duyduğunuz Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı Laz böreği işte bu şekilde yapılıyor. Değerli izleyenler, malum köy ortamı. Efendim fırınımız biraz uzakta. Şimdi tepsimizi yollayacağız. Üzerine tereyağı sürüp fırına vereceğiz. Çıkınca şerbetini ilave edeceğiz. Ve Laz böreğimiz artık...
1: Sakız. Çok şerbet değil.
0: Sakız. Kuyu bir şerbet. Değil mi?
1: Öyle.
0: Sakız gibi. Öyle vıç vıç değil.
1: Evet.
0: Ondan sonra şerbetini sakızına ilave edeceğiz. Ve Laz böreğimiz hazır olacak.
1: Hazır olacak.
0: Evet, birazdan mis gibi, nar gibi kızarmış Laz böreğimiz masamıza gelecek. Efendim şimdi tereyağını sürmek, fırında pişirmek ve piştikten sonra şerbetini, yani sakızını vermek üzere fırına yolluyoruz. Laz böreğimiz tablo gibi önümüzde efendim, mis gibi kızardı. Tereyağlısından, muhallebilisinden üzerine sakızı şerbeti ilave edildi. Şimdi artık tadım zamanı. Yiyelim artık da.
1: Yiyelim.
0: Yiyelim da, sabrımız kalmadı, taliplisi çok.
1: Evet.
0: Evet efendim, bakın muhallebiler
1: evet,
0: pişmiş,
1: içinde.
0: Koyulaşmış içinde şöyle, bakın güzelliğe bakın. Bakın. Çay zaten hiç eksik olmuyor.
1: Evet.
0: Budur.
1: Evet.
0: Bizim tek kelimeyle şahane. Hem muhallebi hem baklava gibi mükemmel bir tatlı Laz böreği. Efendim Rize'ye geldiğinizde, Fındıklı'ya geldiğinizde Laz böreği yemeden buradan asla ayrılmayı bayıldım. Evet. Çok güzel yapmışsın.
1: Afiyet olsun.
0: Kibriye Hanım, hakkını helal et, çok yorduk seni. Helal vallahi zahmetli olsun. Yemek bu. Hamurları aç, muhallebisini yap.
1: Biz akşam biz açtık, onu da yaptık.
0: Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Ne söylemek istersin? Selam söyle herkese.
1: Selam söyleyin.
0: Sevgilerini yolla, el salla.
1: Yine gelebilirsiniz.
0: Gelebilir miyiz?
1: Evet.
0: Geliriz, tamam.
1: Gelin böyle köyümüzün şeyini tanıtın.
0: Köyünüz çok güzel. Tanıttık, daha nasıl tanıtalım? Daha tanıtıyoruz işte.
1: Tanıtın.
0: Selam söylemek istediğim birileri var mı?
1: Selam, Ankara'da teyzem onlar var, yeğenim var. Çok selam söyleyeyim.
0: Almanya'da amcalarım, dayılarım. Ellerine sağlık canım benim, harikasın.

0: çay bahçesiyle bütünleşen geleneksel Karadeniz evine hayran kalıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Fındıklı turumuz keyifli keyifli tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Fındıklı'ya dair her detayı, Fındıklı'ya dair her güzelliği elimizden geldiğince ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Efendim, size tanıtılacak, sizi götürülecek, evlerinize getirilecek o kadar güzel yerler var ki. Şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, 360 derece bulunduğum yerde dönüyorum. İnanın, her taraf yemyeşil. Her taraf yemyeşil. Şu anda yine çok güzel bir çay bahçesinin içindeyiz. Her tarafta çay var. Her tarafta yemyeşil ağaçlar, yemyeşil ormanlar var. Peki buraya neden getirdik sizi? Değerli izleyenler, arkamızda özgün mimarisiyle, muhteşem işçiliğiyle geleneksel Karadeniz evi var. Aslında geleneksel Rize evi var. Tamamen taştan inşa edilmiş. Ve yemyeşil ormanların, yemyeşil ağaçların ve çay bahçesinin içerisinde efendim geleneksel Rize evi inanılmaz güzel bir görüntü sergiliyor. Bakar mısınız? 350 yıllık bir ev. Aslında ev diyoruz ama bu bir konak. O kadar büyük ki, o kadar büyük ki. Yani burada yaşamak ister miydiniz? Ben isterdim. Gerçekten insanın böyle bir evinin olması, böyle bir ortamda yaşaması, böyle bir ortama uyanması büyük bir ayrıcalık. Evet, gerçekten geleneksel Karadeniz evi inanılmaz güzel. Efendim, sizlere bu mimariyi, bu güzelliği göstermek istedik. Ve efendim, geleneksel Rize evinin etrafta tamamen gördüğünüz gibi çaylarla, çay bahçesiyle kaplı. Ama alabildiğine her taraf yemyeşil. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Efendim, işte hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği Türk toplumunun olmazsa olmazı, hele benim hiç olmazsa olmazım, çayın tohumu budur. İşte bu tohum ekiliyor ve ondan sonra çay bitkisi üretiliyor ve değerli izleyenler, Rize'de olduğumuz, Fındıklı'da olduğumuz gerçekten o kadar belli ki, Allah vermiş, Allah'ın mucizesi, Allah'ın vergisi. İşte alabildiğine her yer çay.

0: Değerli izleyenler, bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'dayız ve Fındıklı bölümümüz doğayla, lezzetle, iç içe keyifli keyifli devam ediyor. Efendim yine mükemmel bir ortamdayız. Evet, gerçekten başımızı ne tarafa çevirsek ayrı bir hazine var, ayrı bir güzellik var. Her taraf yemyeşil. Efendim şu anda nefis bir yöresel kahvaltı masasının başındayız. İbrahim Bey'in misafiriyiz ve kahvaltı masamız son derece iştah açıcı. İbrahim Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi bilen bilir, ben kahvaltıyı çok severim. Aslında kahvaltının en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Peki neden? Efendim çünkü burası Rize. Çünkü buranın çayı inanılmaz güzel oluyor. Evet, Rize deyince zaten akla gelen sembollerden biri de çay.
1: Çay.
0: Öyle değil mi İbrahim Bey? Evet efendim, taze demlenmiş çay eşliğinde yapılan yöresel bir kahvaltının tadı hiçbir şeyde olmaz. Üstelik efendim yemyeşil orman manzarası ve tertemiz havada bonusu. İbrahim Bey, şimdi burası çok güzel. Hem restoran var hem de bungalov evler var.
1: Evet. Tabii ki biz elimizden geldiği kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları içerisinde, kanunları içerisinde yapmaya çalıştık burayı.
0: Evet.
1: Ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 yıldızımızı aldık. Yani yöredeki sanıyorum tek kuruluşuz bu konuda. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi rahat ettirmeye ve farklı bir ortam sunmaya çalıştık. Yani her şey doğal burada, her şeyi bulabilirler. Hatta bazı firmalar bana işte havuzumuz var mı diye sorduğunda ben derelerin resmini çekip göndermiştim onlara.
0: Doğal havuz.
1: Bizimki doğal havuz, doğal jacuzzi, her şey doğal.
0: Daha ne olsun, müthiş bir doğal zenginlik,
1: doğal.
0: Bu manzara, bu hava, bu doğa herkese nasip olmaz, her yere nasip olmaz. Gerçekten doğanın Fındıklı'ya armağanı. Şimdi hani son yıllarda özellikle bungalov turizmi çok yaygın. Ancak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde böyle bungalov evleri çekiyoruz. Hani çok daha basit. Evet. Bungalov evler var. Şimdi sizin bungalov evleriniz gerçekten villa görünümünde.
1: Evet.
0: Çok şık.
1: Evet.
0: Şimdi hem doğayla iç içe hem de konforlu bir tatil yapma imkanına sahip oluyor buraya gelenler. Efendim her taraf yemyeşil. Buraya geldiğinizde şimdi buranın yöresel lezzetlerinin tadına bakın. İşte muhlama eşliğinde yöresel kahvaltınızı yapın. Birazdan kahvaltımızda neler var İbrahim Bey'e onu da soracağız ama gerçekten sürekli etrafıma bakıyorum. Şu anda yemyeşil bir vadinin içindeyiz ve duyduğumuz ses sadece suyun sesi. İbrahim Bey, kahvaltımızda neler var? Şimdi böyle bir ortamda kahvaltı yapmanın keyfi başka.
1: Doğru diyorsun. Yani
0: şimdi burası Karadeniz, muhlama olacak tabii.
1: Tabii muhlama olacak yani. Onun dışında yöresel olarak pek fazla bir şeyimiz yok. Kavurmalı yumurtamız var.
0: Evet.
1: İşte, mısır ekmeğimiz var.
0: Evet.
1: Likapa reçelimiz var.
0: Evet, bu da çok güzel.
1: Evet.
0: Saçta yapılıyor sanırım.
1: Evet.
0: Bu nedir? Kavurma mı?
1: Kavurmalı yumurta o.
0: Kavurmalı yumurta. Evet. Efendim işte bir kahvaltıda olması gereken peynirler, zeytinler, evet, işte marmelatlar, reçeller hepsi var. Ama tabii mısır ekmeği, evet, işte muhlama, hı-hı, ve çay. Efendim Rize'nin taptaze tavşan kanı yeni demlenmiş çayı. O da masamızda. Bu yüzden de zaten Fındıklı ve Rize kahvaltının en güzel yapıldığı, en keyif alındığı yerlerden biri diyor. Çünkü burada taze çay var. Türkiye'nin en kaliteli çayı
1: burada, evet,
0: burada var. Çayın, evet, cennetindeyiz değil
1: cennetindeyiz,
0: mi?
1: Cennetindeyiz, evet.
0: İbrahim Bey, bu muhlama uzuyor mu?
1: Uzar.
0: Uzasın.
1: Ama
0: görelim.
1: Bakayım öyle biraz soğudu.
0: Biraz soğudu.
1: Soğuduysa uzamayabilir de gene de bir
0: sohbeti uzatmaya
1: çalışırım böyle.
0: Vallahi evet, bravo. Soğumasına yani, rağmen uzuyor.
1: Soğumasına
0: bakar
1: rağmen
0: mısınız? İşte bu. Karadeniz yani, bu. Yani. Rize Fındıklı bu. Muhlama bu. Vallahi ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Sağ
0: şahane.
1: Olsun.
0: Muhlama burada sofraların baş tacı. Olmazsa olmazı. Şimdi kahvaltıda oluyor.
1: Evet.
0: Öğle yemeğinde, akşam yemeğinde. Yemeğinde.
1: Orada da oluyor.
0: Her
1: genelde
0: zaman oluyor. Evet. Her gün yiyor musunuz muhlama?
1: Ben her gün sabah yiyorum. Evet.
0: Kahvaltıda bunu yiyorsunuz.
1: Kahvaltıda bunu mutlaka
0: İçinde ne var?
1: Yani. Tereyağı var. Peynir
0: doğru
1: var.
0: Doğru tereyağı,
1: evet,
0: peynir.
1: İşte bu şey, biraz un var. Mısır unu.
0: Evet.
1: Onu, o şekilde yapılışı bu.
0: İbrahim Bey'in sesinin çok güzel olduğunu duyduk. İbrahim Bey doğru mu?
1: Yok yok.
0: Ya hadi bir türkü söyleyelim. Burası Karadeniz. Yok mu bir Karadeniz
1: ben
0: türküsü?
1: Karadeniz hiç bilmem zaten.
0: Ne söylersiniz o zaman? Hadi birlikte söyleyelim. Keyfimiz yerinde. Kırma beni.
1: Ne söyleyelim? İslak ıslak söyleyelim.
0: Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine, Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak.

0: Acaba Serender nedir?
1: Değerli izleyenler, şu anda Çağlayan Vadisi'nin içindeyiz. Efendim, eşsiz bir güzelliğin tam ortasındayız. Ve Rize Fındıklı'ya özgü sembolleri elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben şu anda neredeyim? Efendim, ben şu anda bir evde değilim. Aslında günümüzde ev olarak kullanılıyor üstte gördüğünüz kısım. Bu bir serender. Aslında sadece Fındıklı'ya özgü değil. Efendim, Artvin'de de görebilirsiniz, Rize'de de görebilirsiniz. Evet, önemli bir sembol. Efendim, yıllarca ama yıllarca işte Rize halkı, Fındıklı halkı erzaklarını bu serenderde saklamış. Tamamen ahşaptan inşa edilen serenderler günümüzde son derece nostaljik bir görünüm sergiliyor. Efendim, artık erzakları, tahılları depolamak, muhafaza etmek için farklı yöntemler var. Ancak serenderler hala nostaljik anlamda Fındıklı için önemini koruyor. Gördüğünüz gibi tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Üst kata Fındıklı halkı, Rize halkı erzaklarını depoluyordu geçmiş yıllarda ve erzaklarını güven altında tutuyordu. Özel bir mimarisi var aslında. Yani buradaki yuvarlak kısmın bir anlamı var. Değerli izleyenler, özellikle farelerin işte buradan çıkıp ambara ulaşıp erzağa zarar vermemesi için bu yuvarlak bölüm yapılmış. Yani fareler buraya kadar çıkıp buradan sonrasını aşamıyordu. Dolayısıyla erzaklara, ambardaki erzaklara zarar veremiyordu. Yani efendim, o dönemin teknolojisiyle aslında her

şey düşünülmüş. Görüntüsü çok güzel. Şu anda Çağlayan Vadisi'nde, Çağlayan Deresi'nin hemen yanı başındayız. Duyduğumuz tek ses, suyun sesi, yemyeşil ormanların içindeyiz ve efendim Çağlayan Deresi'yle, Çağlayan Vadisi'yle bütünleşen Serender inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Ve Rize'ye, Fındıklı'ya geldiğinizde Serenderlerin önünde bu mükemmel doğada bol bol fotoğraf almayı sakın ama sakın unutmayın.

0: Fındıklı'da tulum sesi kulağa çok hoş geliyor.
1: Değerli izleyenler, burası Rize, burası Fındıklı. Kemençe olmadan, tulum olmadan Fındıklı bölümü asla olmaz. Yanımızda Tolga var, tulum sanatçısı. Aslında biz kemençe istemiştik ama Fındıklı'da kemençe çok kullanılmıyormuş. Ağırlıklı olarak tulum çalınıyormuş. Bakalım neden? Tolga merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burası çok güzel, manzaramız çok güzel, havamız çok güzel. Şimdi tulum nedir? Yani, üflemeli bir çalgı.
2: Aynen, üflemeli çalgı.
1: Bu nedir bu?
2: Bu keçi veya oğlak derisinden yapılan bir derim.
1: Tamam.
2: Yani.
1: İçinde keçi ve oğlak derisi var. Keçi ve oğlak derisinin üzeri kadife ile kaplanmış.
2: Aynen.
1: Kadife değil mi?
2: Aynen. Kılıf
1: Peki,
2: deniyorum.
1: Biz şimdi geldiğimizde aslında kemençe istedik ama burada kemençenin çok olmadığı, tercih edilmediği, yani tulumun daha çok çalındığı, tercih edildiği söylendi. Neden?
2: Yani
1: tulum mu seviyor Fındıklı?
2: Fındıklı, Ardeşen, Pazar,
1: tamam.
2: Çayeli.
1: Hep Rize merkez?
2: Çevir. Rize merkezde falan güneş şura çok tulum tercih edilmiyor herhalde.
1: Oralara yani, doğru, Trabzon'a doğru daha çok kemençe var.
2: Aynen.
1: Ama burada tulum var efendim. Tulum sesi çok güzeldir. Tolga da çok güzel çalıyor. Evet, ne yapalım şimdi? Dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim o zaman. Allah nefesine kuvvet versin diyoruz.

0: bir Karadeniz geleneği, muhlama. Bakın nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi Fındık Cenneti, Çay Cenneti Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Karadeniz mutfağının, Rize mutfağının, Fındıklı mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti muhlama yapıyoruz. Hem de muhlamayı mükemmel bir ortamda yapıyoruz. Değerli izleyenler, burada fotoğraf alma için, video alma için inanılmaz güzel yerler var. Yöresel yemekleri tanıttığımız bölüm programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri. Ve efendim mecbur kalmadıkça, hani hava şartları kötü olmadıkça yöresel yemek çekimlerine elimizden geldiğince böyle evlerinizi güzelleştirecek, ekranlarınızı güzelleştirecek, şenlendirecek alanlarda yapmayı tercih ediyoruz. Hani bazen böyle yeşil bir alan arayabiliyoruz ama inanın Rize Fındıklı'da asla ve asla öyle bir sıkıntımız olmadı. Çünkü başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil.

0: Evet, konumuz Muhlama. Yanımızda deniz var. Efendim, Karadeniz'in, Rize'nin nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, hepinizin çok severek yediği muhlamasını Deniz yapıyor. Deniz, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Muhlama yapmak için ne lazım?
1: Önce tavayı koyuyoruz.
0: Ocak lazım tabii, evet. Sahan lazım. Efendim, bakır sahanımız var. Tereyağı, suyumuz var.
1: Peynirimiz.
0: Peynirimiz özel mi? Muhlama peyniri. Aslında böyle baktığında kaşar peyniri
1: kaşar
0: gibi.
1: Kaşar peyniri gibi görünür aslında, muhlama peyniri.
0: Muhlamayı her zaman yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet. Bu eski muhlama. Ben un muhlaması değil de normal su muhlaması diyorum. Bir de bunun
0: tabii, un muhlaması var, bir de su muhlaması
1: bu
0: var.
1: Bu eski yerlerin muhlaması.
0: Yani ha, geleneksel yöntemlerle yapılan, büyüklerimizin yıllardır yaptığı, evet, muhlama bu.

0: Deniz, tamam mı?
1: Tamam, şimdi peynirini.
0: Tereyağımız eridi efendim. Bir güzel peynirini. Kokular yaymaya başladı. Şimdi muhlama peynirini yavaş yavaş peynir ilave evet ediyoruz. Tereyağımız bol, evet, peynirimiz evet bol.
1: Peynirimiz de bol.
0: Efendim bir Karadeniz klasiği muhlama.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar, obsesor. Yeah, silver moon,
4: got me glowing, every drop, got the magic flowing. Obsesor'un yeni yıldızı, bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman obsesor.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım.

0: mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
1: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi.
1: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
1: Şeftali
2: budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Volkan. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Koçakla Festival şimdi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Sereyağı çok güzel koktu.
2: Evet. Ondan mis tavsiye
1: koktu,
2: ederim.
1: Mis gibi koktu. Ya çok enteresan. Köy tereyağı, evet, köy peyniri. Suyumuzu ilave ettik. Bakın çok enteresan.
2: Şöyle.
1: Çok enteresan.
2: Şu anda hazır. Şekli hazır.
1: Uzayacak mı? Biraz, sünecek mi?
2: Tabii biraz bir şey olsun, bir kaynasın.
1: Pişsin, kendine evet, gelsin. Evet. O tereyağı, o muhlama peyniri, o su birbirine böyle karışsın, pişsin, özleşsin. Evet. Peynirimiz bu hale aldı, eridi, birazdan pişecek, evet, afiyetle yenmeye hazır hale gelecek ve bol bol sünecek. Efendim muhlamamız hazır, işte mis gibi Karadeniz muhlaması, bol tereyağlı, bol peynirli. Evet Deniz, sünecek mi?
2: Bak uzadı, bak
1: uzuyor,
2: deninde. Evet,
1: uzuyor, deninde
2: bak.
1: Uzuyor, bravo uzun sana, kopmuyor. Kopmuyor, bravo bana. Vallahi kopmuyor, hiç kopmuyor. Hala kopmuyor, daha da kopmuyor.

0: Bak dediğin oldu.
1: Aynen.
0: Metrelerce uzunluğunda. Bak boyum yetmiyor. Benim bile boyum yetmiyor. Metrelerce uzunluğunda muhlama yaptık. Şov var, şov. Karadeniz'de, Rize Fındıklı'da şov var. Vallahi inanın değerli izleyenler, bir tabure yok mu? Tabureye çıkayım. Daha da uzatayım. Kopmuyor gerçekten. Kaç metre bu?
1: İşte uzadık.
0: Bir dakika, bir metre da oldu. Şöyle dur, ben sana tutunayım. Maksut sağ ol. Düşmeyeyim.
1: Düşmezsin.
0: Düşmeyeyim.
1: Düşmezsin.
0: Evet.
1: Daha ne istiyorsun bundan başka uzunluğu olabilir?
0: Daha ne olsun? Bir muhlama daha ne kadar uzayabilir? Nazar değmesin. Ah, kopmadı.
1: Aman üzülme.
0: Kopmadı. Yemin ediyorum bir sandalye daha getirin. bir sandalye daha getir. Rekor. Bu bir rekor. Efendim, muhlama rekorunu Rize Fındıklı'da kırmış bulunuyoruz. Evet, yo, alsa. Bakın şimdi muhlamayı belli bir miktar sündürdükten sonra mutlaka kopar. Yani defalarca çekimini yaptık. Ama bakın, taburenin üstüne çıktım ve muhlama hala kopmuyor. İnanın kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Fındıklı'da kopmayan muhlama yapmışlar. Nazar değdi. Yani bu mısır
1: aslında
0: ekmeği çok
1: ekmeği,
0: lezzetli. Çok bayılıyorum ben şöyle, buna.
1: Şöyle bak. Şöyle.
0: Bayağı sulu bir muhlama.
1: Evet, şöyle. Hı.
0: Şöyle. Ha, böyle yiyoruz. Heh. Batırıyoruz şöyle. Heh. Tamam.
1: Tamam. Peşine de
0: çay.
1: Çay.
0: Daha ne olsun. Daha ne olsun. Muhlama, mısır ekmeği, Rize'nin çayı. Cennetteyim ben şu anda, cennetteyim. Vallahi cennetteyim şu anda. Horon oynayasım geldi. Oynuyor musunuz horon?
1: Ben çok horon oynarım.
0: Hadi oynayalım. Nasıl oynuyoruz? Söyleme bir yandan. Bir yandan söyleme. Hadi Maksut, Ahmet Bey.
1: Evet, onun bile oynayayım ama.
0: Sen biraz şöyle yap. Sen biraz müzik yap. Hadi.
2: O taşı canım, o taşı bu

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Merkür Retrosu başladı. Retroda ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Astrolojik olarak kimler cebine dikkat etmeli? Hangi yatırımlar kazanacak? Aşkta kimin yüzü gülecek, kimin kalbi kırılacak? Burçları sağlıkta neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Ferdi Bozduman Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarına, Nilüfer Zaman'ına hoş geldiniz. Bugün yılın en şanslı günü deniliyor. Bakalım bu şansı nasıl kullanacağız? Bizler de birazdan size hayatlarınıza çok etkisi olacak harika ritüeller paylaşacağız ki bugünü hep birlikte çok güzel değerlendirelim. Bugün hepimize şans, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Pazartesi günlerinin klasiği Ferdi Bey stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili
1: Nilüfer. Nasıl geçti bir seneniz?
2: Şükürler olsun diyelim. İnişli çıkışlı, hayat sürprizlerle dolu. Ummadığımız imtihanlara bizleri maruz bırakabiliyor. Önemli olan olayları karşılarken şükrümüzü kaybetmemek çok önemli. Kesinlikle. Bu arada evet bugün önemli bir gün ama şunu da değinmeden geçmek istemiyorum. Sanat benim için çok önemli. Hı hı. Tiyatro benim için çok önemli. Zihni Göktay'a
1: evet,
2: Allah'tan rahmet diliyorum
1: evet.
2: Ve sevenlerine sabır diliyorum.
1: Ya, kesinlikle öyle. Nurlar içinde yatsın. Sanata çok katkıları oldu yıllarca. Ona hep o gülen yüzüyle, askılarıyla hatırlayacağız. Nurlar da yatsın inşallah.
2: Amin inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz hatırlattığınız için de. Programın başında şunu söyledim. Bugün en şanslı gün dedim. Güneşle Sirius mu kavuşuyor? Ne oluyor gökyüzünde?
2: Senede bir olan bir kavuşmadır aslında bu. Sirius biliyorsunuz ki en parlak yıldızlardan birisidir. Hı. Ve aynı zamanda insanlığa şifa getiren bir uzaylı enerjisini verir bizim üzerimizde. Nedir o işte? Yeni hastalıkların hastalıkların tedavisiyle ilgili yeni tedaviler, yeni teknolojik cihazların keşfi, hislerin artması, sezgilerimizin artması, aynı zamanda görüş gücümüzün artmasını ve otorite yani yüce yaradanın çünkü o bir Allah bir otorite figürüdür doğal olarak ki onun bizim isteklerimize cevap vermesini sağlayan bir dönemdeyiz. Bir gündeyiz. Aklımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz her duyguya, her düşünceye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Nilüfer şu an burada kullandığımız ya da herhangi bir yerde evinizde kullandığınız bir sözcük, iş yerinizde kullandığınız bir sözcük, bir kafede otururken arkadaşınızla kullandığınız bir kelime kaybolmuyor. Hı. Evren onu kayıt ediyor. Ve zamanı geldiğinde isteklerimizi, kullandığımız kelimeleri bizim önümüze getiriyor. Birisini mi yargılıyoruz? Hı hı. Birisiyle ilgili kötü bir şeyler mi düşünüyoruz? Bir süre sonra o bize geri dönebiliyor ya da o insana olumsuz olarak yansıyabiliyor. Ama bugünün özelliği nedir? Bugünün özelliğinin en sevdiğim tarafı kalbi temiz olan. Hiç kimseye hasetlik, kıskançlık, nefret beslemeyen insanların dilek kapılarının dünden bugüne ve yarın çarşamba ve bu önümüzdeki cumaya kadar gökyüzü öyle açık ki mucizeler inecek ruhumuza, aura alanımıza. Aura alanımız öyle bir güçlenecek ki sezgilerimiz artacak, isteklerimiz evrenden direkt bize gelecek. Çocuğumuzla ilgili, kendimizle ilgili, eşimizle ilgili, annemiz, babamız, bir arkadaşımızla ilgili, dostumuzla ilgili tüm isteklerimize dikkat edelim. Şimdi bugün özellikle avuçlarının ortasına kına yakabilirler. Evet bugün güzelce onu zeytinyağıyla, sirkeyle karıştırıp, hafif bir suyla karıştırıp, güzelce yoğurup kına yapabilirler. Gerçekten erkek kadın fark etmez. Ayak topuklarının altlarına yine aynı şekilde bunu yapmaları onların hayrın olacaktır. Çünkü avuçlarımızın çakraları, tüm enerjimiz bu ortadan yayılır.
1: Evet özellikle hani enerjiyle uğraşanlar hep evet. Ellerinde şu hareketi
2: tabii.
1: Yaparlar.
2: Özellikle iyi ki de biyoenerjide biliyorsun ve farklı şifa tekniklerinde eller kullanılır. O yüzden kına yakabilirler. herkes deneyebilir. Bebeklere yapabilirler. Ciddi çocuklarının bir rahatsızlıkları
1: üşüdüm yoksa, bu yüzden onu anlattım.
2: Evet, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Güzel bir zaman açıkçası. Bunu değerlendirsinler bugünü. Ama ne diyoruz? Kıskançlık, fesat, içi kötülük dolu bir insan hangi ritüeli yaparsa yapsın, hangi duayı yaparsa yapsın kabul olmaz. Rabbim iyilerin yanındadır. Bu zamanlarda özellikle.
1: Oh, harika.
2: Bunu belirtelim diyorum.
1: Evet, süpermiş. Şunu sormak istiyorum. Başında dedim ya, bugün gökyüzünde çok güzel enerjiler var. Biz de izleyicilerimizle ritüeller paylaşacağız diye. Özellikle hangi konu başlıklarında paylaşacağız bunları?
2: Öncelikle parayla ilgili, işle ilgili. Para sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Parasal olarak güzel bir şekilde parayı kendinize çekmeniz adına. Kendi

0: nurunuzu, bereketinizi yaratmanız, çoğaltmanız adına bu birincisi. Bir de ben bugün eşlerle aranızda sivri, partnerinizle sivri, atışmalı, yaralayıcı kelimelerin gitmesi adına, birbirinizi doğru anlamanız adına, ilişkinizin daha da güzelleşmesi adına muhteşem ritüeller vereceğim.
1: Aa, ne güzel,
0: uygulaması
1: harika.
0: Son derece kolay, pratik. Bu sürüyüz günlerinde rahatlıkla yapabilecekler.
1: Harika. Tabii burçları da konuşacağız sevgili izleyenler. Siz de Ferdi Bey'e soru sormak isterseniz Instagram hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Arkadaşlarım paylaşıyor. Yine Ferdi Bey'e ulaşmak isteyenler de onun da Instagram hesabını paylaşıyor olacağız. Nilüfer.Batur'a da yazabilirsiniz. Beyaz TV'ye de son postumuzun altına lütfen sorularınızı, merak ettiklerinizi yazın. Ritüellerde birazdan paylaşacağımız ritüellerde kafanıza takılan bir şey varsa, çünkü yapılış şekli önemli değil mi? Kullanılan şey önemli. Söylediğimiz sözcükler belki önemli. Yine orada da aklınıza takılan her şeyi her zaman bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, bir de tabii Merkür'ün geri gitmesi var değil mi? Ne zamana kadar devam edecek
0: 23
1: Merkür?
0: 23 Temmuz'a kadar devam ediyor. 29 Haziran'da başladı. Ve 23 Temmuz'dan sonra da bir 4-5 gün gölge noktalarını çok yoğun bir şekilde tecrübe edeceğiz. Merkür retrolarında ne yapılmıyor? Yeni, kesinlikle yeni anlaşmalar yapmıyoruz. Hiç gündemde olmayan bir sözleşme, bir ev alımı satımı yapmıyoruz. Çünkü evimizi daha ucuza satmış olabiliriz. Arabamızı daha ucuza, arsamızı, tarlamızı daha ucuza satmış olabiliriz. Alan kişi daha pahalıya almak durumunda kalabilir farklı bir şekilde. Ama geçmişten getirilen, daha önceden olmayan bir iş anlaşması önümüze gelmişse masaya yatırıp onun imzasını atabiliriz. Daha önceki sene bir ev almak istemişiz, olmamış. O ev önümüze gelmiş, onu alabiliriz. Bu arada verilerimizi çok yedeklememiz gereken bir zaman. Verilerimizin sızacağı, bankalarda verilerin sızabileceği, kişisel verilerin çok böyle manipüle edilebileceği bir zaman gökyüzünde. Çok dikkatli olmak lazım. Gelen maillere dikkat etmek gerekiyor, dolandırılmamak açısından. Zihin şu sıralar çok karışık. Geçmiş hesaplaşmalar yaptığı için bir an gelen bir telefonla bir boşluğa düşüp bir dolandırıcının kurbanı olmamak adına çok dikkatli olmamız gerekiyor. Merkür retrolarından korkmayın. Geçmiş yaralarınızı iyileştirmek, geçmiş yaralarınızı şifalandırmak, geçmişten gelen o çocukluğunuzdan getirdiğiniz ya da ilişkinizden, işinizden aldığınız darbelerden dolayı boşluktasınız ya. Çok yalnızsınız değil mi? Ben de sizler kadar yalnızım. Ama beraber dertleşiyoruz ya burada.
1: Evet, değil
0: hepimiz
1: mi?
0: Kendi içimizde yalnızız. Sen de öyle.
1: Tabii.
0: Hepimizin bir yalnızlık çektiği nokta var. Ne kadar eşimiz dostumuz olsa da, özellikle ekran önünde olan insanların, böyle geçmişi masaya yatırdığımız bir süreç olacak bizler için. Daha duygusal olacağız ama bu retroda. Çok duygusal. Çok sezgilerimiz artacak. Böyle üçüncü gözümüzü en aktif edebileceğimiz bir zaman, çok doğru kullanalım. Olumsuz noktası ne? İşte bir mesaj başka bir yere gidebilir. Bir mail birilerinin eline geçebilir.
1: Ay, bu en çok WhatsApp gruplarında
0: çok
1: oluyor
0: olabilir.
1: Ferdi Bey.
0: Bir takım açığınız çıkarak bu size şantaj olarak kullanılmaya dönebilir. Hiçbir zaman savcıya gitmekten korkmuyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü bir defa evet dediğiniz zaman onun arkası kesilmez.
1: Bir de bu arada sevgili izleyenler, şantajın suçu çok ağır.
0: Çok büyük.
1: Ağır cezada bildiğim kadarıyla da yargılanıyor bu suç. O yüzden hiçbir şey size yapılan şantajdan daha kötü sonuç vermez.
0: Şimdi Nilüfer, danışmanlık verdiğim için yoğun bir şekilde bu durumlara maruz kalan danışanlarım savcılığa gitmekten çok korkuyorlar. Ve benim baskımla gittikleri zaman, rahatladıkları zaman iyi ki sizi dinlemişiz. Çünkü insanlar her türlü şekilde ya sizi kendisiyle beraber olmaya ya da bir şekilde sizden para sızdırmaya çalışabiliyor. Sizi etrafa rezil etme şeyi yapabiliyor. Utanacağınız hiçbir şey yok. İnsanın başına hayatta her şey gelebilir.
1: Doğru.
0: Her şeyi yaşayabilir. Önemli olan dur diyebilmek size zarar verenlere. Bunu unutmamak lazım. Bir de gerçekler önümüzde dökülebilir. İfşalar nedir mesela? Sevgilimizle ilgili, eşimizle ilgili, çok güvendiğimiz arkadaşımızın arkamızdan çok büyük işler çevirdiği ve bu işlerin teker teker tüm hakikatlerin önümüze döküldüğünü görebiliriz.

0: biliriz. Yani açıkçası ilahi adalet diyor ki ben mağdur olanı mağdur durumunda tutmayacağım diyor.
1: Harika. Evet, o zaman burçlara yavaş yavaş
0: Başlayalım.
1: geçelim. Çünkü bütün burçlara eşit zaman kalsın istiyoruz. Bakalım ilk burcumuz koçlar gelsin. Koçları tüm bu gökyüzünde bu kadar canlı hareketli bir hafta varken neler bekliyor? O koçun para durumu gayet iyi
0: Evet,
1: görünüyor.
0: para konusunda özellikle finansal açıdan çok ciddi bir bilgi alışverişi yaşayacak. Sevgili yükselen koçlar ve güneş burcu koçlar bu bilgi alışverişini Merkür retrosuyla beraber geçmişteki tecrübelerine bakarak "Aa, geçmişten ben bu dönem bu zorluklardan geçtim, bu badirelerin üzerinden geldim" diyerek parasal kaynaklarına yeni birikimler koyma durumu elde edebileceği gözüküyor.
1: Harika.
0: Borçlarını, gelirlerini ve giderlerini dengeleyecekleri bir hafta sürecinden geçmeleriyle beraber bir takım almakta zorlandıkları ödemeleri alacaklar ve kendi yapması gereken ödemeleri yapacakları gözüküyor. Yine bir alımlar, satımlar gündeme gelebilir. Aman dikkat edelim. Merkür retrosu sürecinden geçiyorsunuz. Hızlıca kararlar vermemesi gerekiyor. Koç hayatta en çok neden kaybediyor? Çok hızlı. Yakıcı gücünü çok kötü kullanıyor. Ben ne diyorum? Allah bile kullarını cezalandırırken su ve ateşle cezalandırır. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Ve bu yüzden su ve ateş burçlarına karşı her zaman çok temkinli ve her zaman çok dikkatli olmak gerekiyor. Onların ayrı bir ilahi koruyan bir güç var onları. Ama aynı zamanda bu burcun en büyük eksiği bu burçların kendilerini kontrol edememeleri. Ama kendi potansiyellerini kontrol ettikleri takdirde bir koçu hiçbir şey yıkamaz.
1: Evet, işte de çok başarılı
0: Evet,
1: oluyor koç
0: bravo.
1: burçları.
0: Maddi konularda disiplinli ve stratejik adımları sergilemeleriyle beraber aniden ortaya çıkabilecek büyük kazançlar elde edebilecekleri
1: Harika.
0: gözüküyor. Yani gökyüzü siz koçlara diyor ki paradan yana kazanacağınız bir haftada olacaksınız. Ama sağlık konusuna gelirsek biraz duygusal koçlar. Dışarıya bir şey belli etmiyor. Koçun aslında sert bir kabuğu vardır dışarıda. Güçlü, hiçbir şeyi umursamayan, böyle bencil ama içinde duygusal, kırgın ve aldığı yaraları taşıyan bir burçtur. O yüzden sindirim sistemine bu hafta çok dikkat etsin, bağırsaklarına dikkat etsin, beslenmesine dikkat etsin, doğada yürüyüş yapsın, sağlık kontrollerini düzenli yaptırsın. Ben her zaman ne diyorum? Ben bir doktor değilim ama sizlere dediğim en önemli şey erken teşhis hayat kurtarır. Bu yüzden erkek ya da kadın tüm tetiklerini belli aralıklarla periyot mu diyorsunuz
1: Veriyor.
0: siz? O şekillerde kontrol ettirsinler. Özellikle hafta boyunca sosyal hareketlilikleri, sosyal ortamlarda bulunmaları, yaz ayı biçlere gidecekler, akşamları kulüplere gidecekler, parklarda arkadaşlarıyla buluşacaklar, sahilde çekirdek yiyecekler ama çekirdekleri tabii ki çöpe atıyoruz efendim. Doğayı kirletmiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Doğamıza sahip çıkıyoruz. Bunu yaptıkları takdirde biraz yorulacaklar. O yüzden uyku düzenlerine de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi kariyerlerinde özellikle iş yerinde yeni bir projeye başlayabilirler. Ama kendilerini ifade etme biçimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bilgiyi doğru kullanırlarsa, kendilerini doğru ifade edebildikleri takdirde onların ayaklarına muhteşem fırsatlar gelecek diyor. Ancak kariyerleriyle ilgili hedeflerinde birazcık sabırlı mı olmaları gerekiyor? Her şeyi bir anda üst basamağa gelemezsiniz. Step step, basamak basamak. Hani ilerleyebilirsiniz. O hayalinizdeki kazançlara ulaşacaksınız. Ama elinizdekilerle de yetinin. Sevgili koçlar, sadece sizin için söylemiyorum. Tüm ekran başındaki seyircilerimize söylüyorum. Her zaman sizden daha yukarıda olan insanlara bakarsanız, hayatlara bakarsanız mutsuz olursunuz. Sizden daha aşağı olanlara bakarak bulunduğunuz duruma şükür ederseniz hayattan tat almaya başlarsınız. Yoksa ben ona geleyim, ona da ulaşayım. Bunun sonu yokmuş
1: hayatta. Evet,
0: yok hayatta.
1: Gerçekten yok.
0: Gerçekten yokmuş. Ben de bu yaşımda daha yeni öğreniyorum bunu. Şimdi aşk konusuna gelirsek, aşkta da gerçekten 10 numara 5 yıldız bir haftadan geçiyor gibi veriyor gökyüzü. İlişkilerde açık iletişimin önemi artıyor. İlişkilerde empati, anlayış gösterdiğiniz takdirde ilişkiniz son derece yolunda gidecek. Ama Merkür retrosu sebebiyle bazı yanlış anlaşılmalar, bazı söylenmeyen sözler çok ciddi kırgınlıklara sebebiyet verebilir. Aman dikkat edelim. Mesela mesajlaşarak konuşmayın. Oradaki bir kelimeniz yanlış anlaşılıp bir tavır alabilir. Çünkü biliyorsunuz ilişkilerdeki en büyük problem karşı taraftaki insanın bir algı süreci var. Sizin de sevgili koç bir algı düzeyiniz var. Benim anlattığım bir şeyi siz farklı anlayabilirsiniz. Sizin anlattığınız bir şeyi ben çok farklı anlayabilirim. O yüzden kelimelerinizi telefonda konuşarak, yüz yüze konuşarak, birbirinize ego yarıştırmadan ifade ederseniz sizler için çok güzel bir hafta olacak diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.
1: Uğurluyoruz
0: ve sizleri uğurluyorum sevgili
1: evet, o zaman
0: yükselen koçlar.
1: Bakalım gelsin ekrana boğalar. Onların da şöyle yıldız haritasına bir bakalım. Neresi ışıl ışıl? Aşk ışıl ışıl, para ışıl ışıl. Sağlıkta sanırım bir tık bir şeye dikkat etmeleri gerekecek. Onun cevabı tabii ki Ferdi
0: evet.
1: Bey'de.
0: Özellikle sevgili yükselen boğalar ve güneş burcu boğalar, Merkür retrosunun etkisi sizi birazcık zorlayabilir. Ama uzun vadeli planlar ve finansal yatırımlarınızı daha derin düşünmek açısından kullandığınızda stratejik zekanızla büyük kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Bunun için harcamalarınızı gözden geçirmeniz lazım, kaynaklarınızı ele almanız lazım. Daha iyi kazançlar elde etmek için iletişim ve bilgiyi de doğru kullanırsanız kazançlı çıkacağınız gözüküyor. Açıkçası fırsatlar önünüzde var ama bu fırsatlar bir anda gelmez size, gelebilmesi için sizin de bu ağırkanlılığı bırakıp artık biraz riske girmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Ani kararlar yerine strateji belirleyerek hamleler ve adımlar atarsanız kazançlı olacaksınız. Para konusunda ise finansal durumunuzu değerlendirmeniz çok önemli. Maddi durumunuzu gözden geçirip istikrarlı bir şekilde harcamalarınızı düzenli yaparsanız, yatırımlarınızı ve birikimlerinizi dikkatli davranarak, gözden geçirerek bütçeyi ele aldığınız takdirde hiçbir sıkıntı hafta boyunca yaşamayacaksınız. Finansal kararları gözden geçirirken ihtiyaçlarınızı vurgulamanız, ihtiyacınız dışında olan harcamaları ertelemeniz çok önemli. Emin olun ki bütçe planınız size büyük birikimler getirecektir. Bu birikimler de geleceğinize yatırım yapmanızı sağlayacaktır. Yavaş ilerleyip her detayı incelemek boğa burçlarının maddi kazançlarını arttırmasına olanak tanıyacak diyor gökyüzü. Ama sağlık konusunda bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Dört yıldız vermişim çünkü sizlere. Bu dönemde zihinsel stresiniz artabilir. Çok fazla kendinizi düşünürken hafta boyunca bulabilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyaçları var boğaların sevgili Nülüfer. Ne kadar dinlenirlerse kendi içlerini de dinledikleri takdirde rahatlayacaklarını görecekler. Özellikle boğanın en büyük problemi beslenme alışkanlığı.
1: Evet, biraz iştahı da fazla.
0: Homini gırtlak yemeği seven, evet, gurme bir mideye sahipler. Bedensel rahatlamalarını sağlayacak hafif beslenmeye özen gösterdikleri takdirde daha sağlıklı bir hafta geçirecekleri gözüküyor. Zihinsel dinginlik için meditasyon, nefes, yoga, spor bu hafta onlara çok iyi gelecektir. İş ve kariyer hayatlarında yine şunu söylemem gerekiyor. Bilgi akışı hızlanacak. Yoğun bir iletişim trafiği var bu hafta boyunca. Yenilikçi fikirlere yer versinler. Daha açık fikirli ve esnek oldukları takdirde yeni

0: projelere farklı açılardan baktıkları takdirde kazançlı olacakları gözüküyor. Yeni bir vizyon edinmeleri lazım boğaların bu hafta. Bilgiye aç bir yaklaşımla işlerine sarılsınlar. Bu da onların iş konularında öne çıkma şanslarını arttıracaktır. Özellikle hafta boyunca aşk konusunda partnerleriyle çok açık sözlü olmaya özen göstermeleri gerekiyor. Özellikle haftanın enerjisi ilişkilerde eski meselelerin, eski kırgınlıkların, eski sözlenmemiş sözlerin gündeme geleceğini gösteriyor. Aman yaralayıcı, inatçı tavırlardan kaçınalım. ama sabırlı, anlayışlı ve açık davranırsanız da ilişkinizde ılımlı bir hafta geçireceksiniz diyor.
1: Harika. O zaman gelelim ikizlere. Ben de bir ikizler olarak can kulağıyla dinliyorum.
0: Sevgili yükselen ikizler, güneş burcu ikizler. Bakalım, ben hepimizin ihtiyacı değil mi para bu sıralar?
1: Tabii.
0: Paraya da siz bir ikizler de olarak da çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü eşinize, dostunuza güzel harcamalar yapmak, kendinize hediye almak, kendinize özen göstermek sizler için çok önemli. Farkındalığınızın arttığı bir haftadasınız. Sevgili yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler olanlar, özellikle harcamaları düzenlemek, eski projelere dönmek isteyebileceğiniz bir hafta. Bu da finansal anlamda demek ki kazancımı artık yenilemem gerekiyor. Yanlış yaptığım bir şey var. Bu yolda bu yöntemi de denemem gerekiyor diyeceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Özellikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yapmış olduğunuz bir yatırım varsa, bu bir gayrimenkul olur, bu bir döviz olur, bu bir değerli maden olur. Onu şu an kullanmak için aceleci davranmamanız gereken bir haftadasınız. Aman dikkat diyor, ama biz hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Mevcut durumlarınızı değerlendirip, mevcut harcamalarınızı yaparak adımlarınızı atmanızı gökyüzü size tavsiye ediyor. Finansal kararlarınızda maddi güvenliğinizi sağlamanız sizin için bu hafta çok önemli. Gelelim sağlığınıza. Zihin yine yorgun. Zihin yine çok düşünürken buluyor kendini. Stres ve yorgunluğunuz bu hafta artabilir. Solunum yollarınıza biraz dikkat edin. Ellerinize dikkat edin. Klima altında kalırken sorunlar ve problemler yaşayabilirsiniz. Bedeninize çok dikkat etmeniz gereken bir hafta. Ses tellerinize ve baş bölgenize dikkat etmeniz gereken bir hafta. Meditasyon, egzersizler, hafif yürüyüşler, dengeli beslenmek size çok iyi gelecek. Bir de sürpriz, böyle heyecan katacak bir aktive edinmeniz gerekiyor bu hafta. Ne size iyi gelir, ne size...
1: Şöyle rutinimizden bizi çıkaracak bir şey, adrenalin lazım.
0: Evet,
1: diyorsun.
0: Biraz bu lazım. İş ve kariyer konusunda ise gerçekten açık fikirlisiniz. Geniş düşünen birisi, bir burçsunuz sevgili ikizler. İş hayatında projeleri paylaşacağınız bir hafta, susmayacaksınız. Çünkü ikizler kolay kolay projeleri paylaşmaz. Dinler, insanların sunduklarına bakar. Ama bu hafta fikir alışverişi yapmanız gereken, istihare yapmanız gereken bir hafta. Yenilikçi düşüncelerle öne çıkmanız terfi almanızı sağlayabilir Merkür retrosuyla beraber. Daha büyük bir kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Profesyonel olarak kendinizi doğru ifade etmeniz önemli. Aşk ve ilişkiler olmazsa olmazımız. Yalnızlık Allah'a mahsus değil
1: mi?
0: Tabii,
1: evet.
0: Biz insanoğlu için değil. Özellikle ilişkilerde netlik kazanmanız gereken bir hafta yine. İlişkilerde dürüst iletişim, özellikle geçmişten gelen çözülmemiş, konuşulmamış, söylenmemiş kelimeler gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde daha aktif olabilirsiniz. Yalnız birisiyseniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer yalnız değilseniz, hayatınızda birisi varsa mevcut ilişkinizi derinleştirebilirsiniz.
1: Harika.
0: Evet.
1: Evet, ikizleri bitirdik herhalde. İkizleri de uğurluyoruz efendim. Hepsi şans, mutluluk, bereket, aşk, hepsini bulsun inşallah. Gelsin o zaman yengeçler bakalım. Onların ışıl ışıl bir tablosu var mı? Evet, ortalamanın üzerinde herhalde her biri.

0: dengeli bir tabloları var
1: aşk
0: gibi.
1: Güzel
0: ama
1: gidiyor.
0: Mükemmel de değil gibi.
1: Evet, bir bakalım. Evet, tamamdır. Aldık. Şimdi sevgili yükselen yengeçler ve güneş burcu yengeçler, parasal güvenliğinize bu hafta daha çok özen göstereceksiniz. Her zamankinden daha önem vereceksiniz ve paranın artık sizin bir dostunuz olduğunu göreceksiniz. Var olabilmeniz için, yaşayabilmeniz için, ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz açısından artık para kazanma konusunda hiçbir utanç duymayacaksınız. Parayla barışacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Merkür Retrosu size finansal konularda içsel bir sorgulamaya çağıracak sizi bu hafta boyunca. Ve bu yüzleşmeyle beraber nerede hata yaptığınızı bularak artık büyük finansal kararları ertelemeden önemli adımlar atacağınız gözüküyor. Eski yatırımlarınızı gözden geçireceğiniz ve bütçenizi yeniden düzenleyeceğiniz bir haftadasınız. Gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz bu hafta ya da geçtiğimiz haftalarda da çok fazla yaptınız. Bu sizi zora düşürdü. Bu haftadan sonra yoluna girecek, hiç merak etmeyin. Maddi konularda aceleci olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Düşünerek harcayın diyor. Sağlık olarak ise zihninizi rahatlatmanız gereken bir hafta sevgili yengeçler. İçinize dönmeniz gereken, günlük rutinlerinizi düzenlemeniz gereken, doğada yürüyüş, rahatlatıcı aktivitelerle vakit harcamak, işte bu pilates olur, bu boks olur yapabiliyorsanız.
0: Neden keyif alıyorlarsınız?
1: Neden keyif alıyorsanız bu bir egzersiz olur evinizde kendi kendinize yaptığınız. Beslenme ve uykunuza ciddi anlamda dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Enerji seviyenizi korumanız da çok önemli. Ruhunuzu, gardınızı düşünecek, kötü sözler söyleyen, dedikodunun olduğu ortamlardan kaçının diyor gökyüzü sizlere. Daha iyi olacaksınız. İş ve kariyer alanında yeni bir projeye başladığınız bir haftadasınız. Bu size büyük bir şans ve başarı getirebilir. Getirme fırsatı sunabilir. İş yerinde gizli kalan ve arka planda olan konular yeniden gündeme gelebilir. Önünüze dökülebilir. Vay be, arkamdan neler dönüyormuş diyebilirsiniz. Sakın kırılmayın ve kişisel algılamayın. Bu onların sorunu. Siz bunu şansa çevirmeye bakın.
0: Hadi inşallah.
1: Evet, yengeç burçlarının iş arkadaşlarıyla daha açık bir diyalog kurmaları onları destekleyebilir. Bu dönemde fazla göz önünde olmaktansa içe dönük bir yaklaşım sergileyerek işlerini sessizce yürütmeleri onlara fayda sağlayacaktır diyor gökyüzü. Aşk ve ilişkiler konusuna gelelim. Aşk ve ilişkilerde sizi bu hafta neler bekliyor? Duygusal derinlik kazanmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Geçmiş ilişkilerle ilgili duyguları işlemesine, derinlemesine işleyerek ele alabilirsiniz. Size nerede yanlış yapıyorlar size? Siz nerede, kime yanlış yapıyorsunuz?
0: Sorgulayacak biraz
1: diyerek
0: o zaman.
1: Sorgulayacağınız bir hafta. Özellikle gizli kalan, konuşulmayan duygularda açığa çıkacak Merkür Retrosu'nun durumundan dolayı. İlişkilerde net olan insanlarla ilerleyin. Net olmayanlarla bağınızı kesme kararı alabileceğiniz bir haftadasınız. Yengeç burçlarının duygularını açıkça ifade etmelerini teşvik ediyor gökyüzü bu hafta. Bu dönemde romantik ilişkilerde içsel farkındalık geliştirerek bir bağ kurma fırsatı olabilir. Geçmişten gelen bir aşk, yalnız iseniz yeniden kapınızı çalabilir diyerek sizleri uğurluyor.
0: Evet, tam Merkür'ün etkisini alacaklar o zaman.
1: Evet, fazlasıyla.
0: Evet, aslan burçlarını görelim bakalım. Aslan burçları pırıl pırıl mı? Aşk da pırıl pırıl. Para ve sağlık da hiç fena değil aslan
1: burçları
0: için.
1: Fena değiller. Evet. Sevgili yükselen aslanları ve güneş burcu aslanları özellikle Merkür retrosundan dolayı yeni projeleri biraz erteleyeceklerini görüyorum. Geçmişten yapmak istemedikleri projeleri, eski gibi görünen bir projeyi hayata geçireceklerini görüyorum. Aslan burçlarının çevrelerinde ise arkadaşlık ortamlarında ve sosyal ortamlarında büyük bir hareketliliğin olacağı bir hafta. Özellikle sosyal hayatın içinde fazlasıyla yer almak, yeni insanlarla tanışmak onlara iyi gelecek.

0: Bu da onların vizyonunu geliştirecek. Strateji geliştirmelerini sağlayacak. Bağlantı kuracaklar açıkçası. Ve bu retrodan sonra da bunları harekete geçirecekler. O network diyoruz
1: Evet,
0: galiba.
1: networklerini oluşturacaklar, sonra da meyvesini
0: Evet.
1: yiyecekler anladığım kadarıyla.
0: Ama finansal anlamda çok dikkatli bir haftadan geçmeleri gerekiyor. Hedeflerine ulaşmak için harcamalarını düzenli ve planlı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Atacakları imzalara dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda sağlıklarını korumak için ilişki ortamı, sosyal ortam çok aktif ya. Bedensel yorgunluğa da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Beslenmelerine çok dikkat etmeleri gereken bir hafta. Zihinlerini rahatlatacak aktivitelere zaman ayırmaları lazım. Egzersizi ertelememeleri gerekiyor. Yani biraz iştahlı olabilirler bu hafta. O anlamda sıkıntılar yaşayabilirler. Daha sonrasında buna da dikkat edelim. İş ve kariyerde ise özellikle kariyerlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Ben şimdiye kadar ne yaptım? Ne bana hizmet ediyor, ne bana hizmet etmiyor. Burada neyi değiştirmem lazım? Hangi söylemimi, hangi noktada kendimi ifade edemiyorum? Ya da sattığım ürün neden elimde istediğim verimi alamıyorum mu? Sorgulamaları gereken bir haftadan geçiyorlar. Merkür retrosu eski iş fırsatlarını onların önüne getirerek bu projelerin gündeme gelerek kazanca dönüşmesini de sağlayabilir. Daha önceden başlamış ama tamamlanmamış projeleri tamamlayabilecekleri bir haftadalar. Aşk ve ilişkiler konusunda ise dikkat çekici bir hale geliyor. Aslan parlayan bir burç.
1: Evet.
0: Biliyorsun enerjisiyle parlıyor.
1: Saçıyla, kıyafetiyle
0: Evet.
1: şıkır şıkır bir burç
0: Yani o
1: gerçekten.
0: parlaklığıyla beraber iletişimi artabilir. Yalnızsa büyük bir rağbet görebilir. Çok çekici gelebilir. Farklı da bir aurası var aslanların baktığımız zaman. Yeni bağlantılar kurabilirler. Mevcut ilişkilerinde ise partnerle daha fazla iletişim kurmak ve beraber vakit geçirmek ilişkinin derinleşmesine katkı sağlayabilir. Ama ancak ilişkilerde güç mücadelelerinden, kırıcı sözcüklerden, imalı kelimelerden uzak durmak, anlayışlı ve sabırlı olmak kazandıracaktır diyor gökyüzü.
1: Evet, yani birazcık aslında söylemlerini yumuşatacaklar, değil mi?
0: Evet.
1: Diğer burçlara geçmeyelim, kısa araya geçelim, hiç yarım kalmasın. Dönüşte ritüellerimizi de veririz,
0: Tamam.
1: değil mi
0: Tamam,
1: izleyicilerimiz için?
0: verelim.
1: Evet, çünkü ekranını yeni açanlar için biz dedik ki bugün yılın en şanslı günlerinden bir tanesi. Güneşle Sirius kavuştu dedik. Peki ne yapacağız, bugünü nasıl değerlendireceğiz? Yine bunun cevabı da reklam dönüşü Beyaz TV'de olacak.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80 Milo Çek, Milo Sil,
1: Milo Puf, Milo Puf Puf. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hepsi Bro'da premium günleri başladı.

0: Tüm para kazan.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Fanta gazlı içecek çeşitleri ve Sprite gazoz 69 lira 50 kuruş. Coca-Cola gazlı içecek 65 lira.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 100

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Başakların tablosu da gelsin, yıldızlarını şöyle bir görelim. Parasal açıdan Başaklar şıkır şıkır bu hafta.
1: Evet, çünkü neden? Sevgili yükselen Başaklar ve Güneş Burcu Başaklar eski iş projeleriyle ilgili yeni fırsatlar elde edebilirler. Maddi meselelerini gözden geçirerek kendi açıklarını kapatmaları açısından son derece önemli bir hafta. Uzun bir süredir finansal durumlarıyla ilgili ciddi anlamda sıkıntılı bir süreci geride bırakacakları bir haftada olduğunu gösteriyor gökyüzü onlara. Özellikle yeni yollar bulma ve yaralarını iyileştirme anlamında da gökyüzü Başaklara büyük fırsatlar veriyor. Sabırlı olmaları lazım. Evet, sabretmekten çok yoruldunuz biliyorum ama biraz daha sabır, hadi biraz gayret, bu süreci atlatacaksınız diyorum. Sağlık konusunda ise yoğun iş temposu nedeniyle ya da özel hayatınızdaki problemler sebebiyle sağlıklı bir yaşam tarzını yitirmemeniz gerekiyor. Zihniniz oldukça karışık. Yoga, yürüyüş, nefes, bunun yanında hareketlilik sizlere çok iyi gelecektir. Klasik müzik dinlemek sizlere iyi gelecektir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sevgili Nilüfer, Başakların iş ve kariyer konusunda hayatlarında bir açılım oluyor bu hafta.
0: Güzel.
1: Yeni bir proje geliyor önlerine. Daha fazla reklam yapabilirler. Kendilerini daha fazla göz önüne getirebilirler. Getirmeleriyle beraber, görünür olmalarıyla beraber, markalarını en doğru şekilde pazarlamalarıyla beraber önemli ek gelirler elde edebilirler. Başak burçlarının geçmiş deneyimlerini göz önlerine alarak bunu harekete geçirerek kazanca dönüştürmeleri gereken bir hafta. Aşk ve ilişkiler konusunda ise özellikle bu dönemde ilişkilerinde anlayışlı ve sabırlı olmaları gereken bir hafta. Geçmişte onları terk eden birileri mi var? Asla üzülmesinler. Yepyeni birisi geliyor. Ama sen geçmişe takılmışsan, geçmişteki kişi hayatını güllük gülistanlık yaşıyor. Yaz ayı tatiline gidiyor, spor aktivitelerini yapıyor. O heyecan verici aktiviteler, paraşütle atlıyorlar. O ne yapıyorlar?
0: Sporlar.
1: Ne yapıyorlar? O su sporları yapıyor, ediyor.
0: Olabilir.
1: Gününü gün ediyor, yiyip içiyor yeni birisiyle. Sen böyle üzülmeye devam edersen yerinde sayarsın. Ama hayatında biri olan Başakların ise artık böyle birbirlerine bir vakit ayırma, birbirlerine bir özel alan yaratma zamanları. Bunu yaptığınızda emin olun ki ilişkiniz yara almayacak, daha sağlam yol alacaksınız. İlişkinizde birbirinize kim büyütmeyin, oldu mu? Kim beslemeyin içinizde birbirinize. Sevgiler.
0: Harika, evet. Başak Burcu'ndan sonraki burcumuzu da görelim efendim.
1: Evet, teraziler.
0: Terazinin tablosuna bakıyoruz ama finansal olarak biraz çok, sıkıntı yaşıyorlar herhalde. Ama aşk ve sağlık ortalamanın çok üzerinde gözüküyor.
1: Şimdi zaten sevgili Nilüfer, teraziler bütçe değerlendirmelerini yapacakları, içsel bir hesaplaşma yaşayacakları bir haftadan geçiyorlar. Terazi son derece verici, fedakar, başkalarına kapı açan bir burç.
0: Doğru.
1: Terazinin doğası bu. Elindeki network dediğimiz sistemi sana, bana, ona, Ayşe'ye, Mehmet'e,
0: ben
1: herkese kullandıran birisi.
0: Terazi çok hoyratça harcarım,
1: evet,
0: network'ümü.
1: Ama pire içinde yorgan yakan birisidir terazi. Bir anda haksızlığa karşısında sabır eder, en son bir anda orayı terk eder, gider. Bu eşi, dostu, arkadaşları için de öyledir. Yaratıcı bir noktası vardır. Yani onu daha yukarı taşımaya çalışır. Ama terazi için diyor ki gökyüzü, bu hafta artık bu yönünü kendine kullan. Kendin için bir şey istemekten çekinme. Talep etmekten çekinme. Bunu yaparsan eğer, emin ol ki senin kapıların zaten açık. Sen zaten bolluk ve bereket içindesin diyor gökyüzü terazilere. Özellikle bu dönemde sosyal bağlarını güçlendirerek farklı insanlarla iletişim kurmak onda çok farklı kazançların oluşmasını sağlayacak. Yine para konusunda mevcut birikimlerini gözden geçirerek, kaynaklarını değerlendirerek planlarını yapması gerekiyor. Buna tatil planı, çocuğunun okulu, kendi kişisel bakımları hepsi dahil. Sağlık konusunda ise

kazançların oluşmasını sağlayacak. Yine para konusunda mevcut birikimlerini gözden geçirerek, kaynaklarını değerlendirerek planlarını yapması gerekiyor. Buna tatil planı, çocuğunun okulu, kendi kişisel bakımları hepsi dahil. Sağlık konusunda ise çok büyük bir zihinsel hareketlilik içinde terazi bu hafta boyunca. Özellikle zihinsel aktivitelerin yorgunluğu nedeniyle denge

0: kazandırma fırsatı elde edecekler. Aynı zamanda bir oğlak kirli çıkıdır. Her zaman
1: köşede var.
0: Cep harçlı, Arjen de Porsche derler. İspanyolca söyleyecektim de.
1: Fransızca, Arjen de Porsche.
0: Fransız, İspanyolcası gelmedi aklıma. Yani cep harçlıkları, ayrıten kötü gün birikimleri, bir arkadaşına borç gerekiyorsa, eşine borç gerekiyorsa ayrı ayrı böler oğlak. Ve bu anlamda yeni kaynaklar, yeni birikimler yapma yoluna gidecek. Uzun süre finansal güvenliğinizi sağlayacak bir durumdasınız. Ama kıtlık bilincinize sakın yer vermeyin diyorum. Ayrıca Merkür Retrosu sebebiyle eski projeler, yarım kalmış işlerden zaten kazançlar elde edeceksiniz. Eski tecrübe ve deneyimlerinden yararlanarak kariyer hedeflerinde level atlayacaklar. Aynen. Yani basamak atlayıp kazanç elde edeceksiniz. İş yerinizde projeleri organize etmek, etkili iletişim kurmak oğlaklara kazandıracak. Özellikle hafta boyunca aşk ve ilişkilerde açık iletişim ve anlayışa vurgu yapıyor gökyüzü. Ne kadar karşılıklı, anlayışlı ve açık bir iletişim içinde olursanız zaten ilişkide ilerleyebileceğiniz doğru, gözüküyor. Doğru. İlişki akacak diyor. Ama tersi davranırsanız, beden dilinizle ya da anlat böyle bazı sözler karşınızdaki insanı kapatır. Orasını kilitler. Bunu yapmadığınız takdirde aşkta da kazanan oluyorsunuz oğlaklar. Sizleri de ayrı bir seviyorum biliyorsunuz.
1: Benim de kuzenim oğlak. Gerçekten sevgiler. Çok tatlı insanlar. Bütün oğlakları da sevgilerimizi gönderelim bu vesileyle. Gelsin bakalım, kovalar mı var sırada?
0: Evet.
1: Evet, kovaların da tablosu geldi. Kovaların aşk hayatı harika gözüküyor. Para ve sağlıkları da kötü değil diyebiliriz. Bakalım onlar neler yaşayacaklar bu süreçte.
0: Ben öncelikle sağlığınızı ele almak istiyorum. Çünkü kovalar sağlığını çok erteleyen bir burç. Özellikle zihinsel yorgunluktan dolayı rahatlatıcı aktivitelere, zihinlerini rahatlatacak aktivitelere zaman ayırmaları gerekiyor. Stres ve yorgunluk onları çok manipüle edebiliyor. Sevdikleriyle ilgilenmek, sevdikleriyle vakit geçirmek, kendilerini dengelemelerine yardımcı olacaktır. Zihinsel rahatlama için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz artık sevgili kovalar. Size neyin iyi geldiğini, neyin hizmet ettiğini biliyorsunuz. Spor yapmak sizlere iyi gelecektir. Doğada vakit geçirmek sizlere çok iyi gelecektir. Para konusunda yaratıcı projeleri gözden geçirmeniz önemli ama Merkür Retrosu sürecindesiniz. Aman dikkatli olun. Ani bir harcama sizi yorabilir. Elektronik bir cihaz alacaksanız bu hafta almak için uygun bir hafta değil. Biraz bir hafta bekleyebiliyorsanız, acil değilse bekleyin. Maddi durumlarınızı gözden geçirerek harcamalarınızı dengeye koymanızla beraber bir kenara da birikim yapmak size gerçekten hafta boyunca iyi gelecek. Çünkü geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Çocuğunuz için, kendiniz için. Efendim, para gençlikte de lazım oluyor. Yaşlılıkta da lazım oluyor.
1: Yaşlılıkta daha
0: gençlikte
1: da oluyor.
0: Gençlikte harcamak için lazım oluyor. Gerçekten yaşlılıkta daha çok lazım oluyor.
1: O zaman da konfor için lazım
0: oluyor. Konfor için lazım oluyor.
1: Kimseye muhtaç
0: geçen
1: olmamak
0: bir
1: için.
0: Arkadaşıma bir tetikler yapıldı. İnanır mısınız, özel sağlık sigortası yoktu. 750 bin lira verdi.
1: Doğrudur.
0: Yani evet. O yüzden para yaşlılıkta da lazım. Geleceğiniz için yatırım yapın sevgili kovalar. Bunu ihmal etmeyin diyor. Aşk ve ilişkilerde ise partnerle daha fazla vakit geçirmek, doyasıya yakınlaşmak, sarılmak, birbirinizi anlamak, el ele tutuşmak size iyi gelecek. Ama yalnız bir kovaysanız hiç merak etmeyin. Geçmişten birisi kendini gösterse de siz Merkür Retrosu'ndan sonra 23 Temmuz'dan sonra özellikle 4-5 günlük de gölge etkisini bıraktığımızda Temmuz'un sonuna gelmiş oluyoruz. Ağustos'un başı gibi yeni bir ilişkiye merhaba diyeceksiniz.
1: Hadi hayırlı olsun inşallah.
0: Sevgiler.
1: Kovalar için. Ve gelsin balık burçları. Hep çok bekliyorlar. Zodyak'ta sıralamada sondalar. Bizi o sırayla yaptığımız için. Ama beklediğinize değecek bir tablo var efendim karşımızda. Her şey 5 yıldız. Aşk, para, sağlık. Balıklar için galiba bu Sirius Güneş kavuşumu en çok onlara yaramış.
0: Bu hafta çok büyük kararları, çok büyük maddi anlamda yapılacak ödemeleri zorunlu değilse,

0: ertelemeniz gereken bir hafta. Hı hı. Mevcut durumunuzu korumanız gereken bir hafta. Bunu yaptığınız takdirde sırtınız yere gelmez. Büyük finansal kararlar almak, büyük hamleler yapmak adına sevgili balıklar uygun bir haftada değilsiniz. Bu hafta kasadan para çıkması yerine kasaya sürekli para girmesi gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Sağlık konusunda çok duygusalsınız. Hı hı. Stres yaşamanıza sebebiyet veriyor. Bu süreçte nefes çalışmaları, meditasyon, yoga size çok iyi gelecek. Duygusal anlamda, duygusal beslenme isteğinizden dolayı iştahınız çok artabilir. Hı hı. Kilo durumunuza dikkat edin. Gereksiz yere tatlı, dondurma tüketmeyin. Buna özen gösterin. Merkür retrosu sebebiyle geçmişte başlamış ama tamamlanmamış projelerinizi iş yerinde tamamlamanız lazım. İş bağlantılarınızı yeniden gözden geçirmeniz gereken bir hafta. İş projelerini bitirmek ve iş yerindeki düzenlemeleri yapmanız size kazanç getirecek diyor. Ama özellikle aşk ve ilişkilerde ise duygusal güvene ihtiyaç duyacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Duygusal güvenlik sizin için ilişkide çok önemli. Çünkü gerçekten sevdiğiniz zaman deli seven birisisiniz. Sadık oluyorsunuz. Sevmediğiniz zaman ise kadın ya da erkek çapkın olabiliyorsunuz. Aa. Ne yazık ki gerçekten sevmeniz lazım sizin. Ama sevdiğiniz zaman yağdırıyorsunuz. Ama o yağdırdığınız yere gerçekten değiyor mu? Karşılığını alabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Sonra günün birinde bu insanlar çekip gittiği zaman ben yıllarımı verdim, ben şunu hı hı. yaptım, ben kredi kartımdan bu kadar para harcadım diye dövünmeyin. Bunu size kimse zorla yaptırmıyor. O zaman burada sizin duygularınızı kontrol edememe probleminiz var. Kendinizi, burcunuzu tanıyan, haritasını tanıyan hayatını yönetir sevgili Nilüfer. Sizleri uğurluyorum.
1: Evet, sevgili uğurluyoruz ve böylece 12 burcu da tek tek anlatmış olduk. Evet. Bu arada tabii şunu da altını çizeyim. Yarısında yakalayanlar, tam duyamadım diyenler, sonuna yetişenler yayınımız bittikten çok kısa bir süre sonra Beyaz TV'nin YouTube kanalında tüm programımız aynı şekilde yer buluyor. Oradan da takip edebilir. Oraya yorumlar yazabilirsiniz. Yine onları da tek tek takip ediyoruz. Gelelim şu ritüellerimize değil evet. mi? Bu güzel günü nasıl değerlendireceğiz demiştik. Önce hangi konuda ritüelimiz?
0: Önce paradan verelim bence evet. Nilüfer. Çünkü paraya hepimizin ihtiyacı
1: evet,
0: var.
1: Evet. Hele ki dünya ekonomisi bu kadar kötüken daha da çok
0: ekonomisi
1: önemli.
0: Ekonomisi dünyada çok kötü. Hı-hı. Avrupa'da, Amerika'da her yerden Hı-hı. danışanlarımla konuşuyorum. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Almanya'dan ciddi bir göç var İsviçre'ye, Danimarka'ya, Hollanda'ya. Herkes bir ülkeden bir ülkeye kaçma
1: evet,
0: durumunda.
1: Nerede fırsat
0: Avrupa'da
1: bulursa oraya gidiyor
0: büyük
1: herhalde.
0: Büyük fırsatlar yakalama peşinden gidiyorlar. Paranız elinde durmuyor mu? Paranız geliyor ama geldiği
1: gidiyor
0: gibi
1: mu?
0: Gidiyor mu? Parayı çoğaltmak mı istiyorsunuz? Para mıknatısı mı olmak istiyorsunuz? İşte lütfen ekran başına bu ritüel tam size göre. Malzemeler çok kolay. Bir tutam tarçın, toz. Bir tutam da tuz.
1: Aa, ne güzel. İki
0: evet,
1: malzemeli bir ritüel.
0: Çok kolay. ve eğer ki paranızın çoğalmasını istiyorsanız 3 gün peş peşe yapmanız gerekiyor. Pazartesi, salı, çarşamba mesela. Bugün başladınız pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe başladınız. Perşembe, cuma, cumartesi.
1: Hangi gün başlarsınız?
0: Evet, hangi
1: gün
0: başlarsınız?
1: Sayarak.
0: Pazar başladınız, pazar, pazartesi, salı. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu rızık kapılarınızın artmasını, auranızın güçlenmesini sağlayacak. Aldım bir tutam tuzu, avucumun içine boşalttım.
1: Şöyle.
0: Bir tutam toz tarçını aldım, avucumun içine lavabonun önünde boşalttım. Ve suyu açıyorum. Önce ellerimi ovuyorum.
1: Tuzla ve
0: ovuyorum.
1: Tarçınla.
0: Çünkü tarçın bolluk ve bereket Aha. getirir. Tuz negatif enerjiyi temizler. Üstümde tıkalı kalan tüm yollarım temizleniyor. Ellerime rahmet ve bereket yağıyor. Elime attığım bollaşıyor diyorum. Bunu 3 gün peş peşe yapıyorum. Etkilerini görmeye başlayacaksınız efendim. İnanarak yapmanız önemli. Ama ne dedim programın başında? Bu ritüeller kalbi, ruhu, niyeti temiz olan da işe yarar. Haset, nazar enerjisi taşıyan, kim taşıyan, kendi nefretinde boğulan insanlar ne yaparsa yapsın,
1: olmuyor,
0: hangi çalışmayı alırsa alsın hiçbir şekilde ayağa kalkamazlar.
1: Çünkü negatif enerji hep baskın oluyor.
0: Baskın.

0: olur.
1: Fenerciye baskın karşı olur. Çok evet. Doğru.
0: Bunu verdim.
1: Harika.
0: Bu birincisi.
1: Çok kolay. Bir tutam tuz aldık, bir tutam tarçın aldık. Lavabonun başında suyu da açtık. Elimizi şöyle ovaladık ve tıkalı olan değil mi? Bütün
0: evet.
1: Negatif enerjiler gitsin üzerimizden. Tıkalı olan bütün her şey açılsın niyetiyle kendi cümlelerimizle söyledik. 3 günde devam ettik efendim.
0: Evet. Şimdi efendim paradan önce bir tane de ilişki verip sonra yine bir paraya geçelim
1: Harika,
0: istiyorum.
1: Harika, tamam.
0: Ne yapalım? Eşinizle olan iletişiminizin artması adına birbirinizi dış enerjiden, nazardan, kötü enerjilerden korumak adına üzerinizde ağır bir karanlık enerji yoksa işe yarayan bir tarif, bir formül, bir ritüel vermek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Bir su bardağını alıyorum ama önce hı hı. Şöyle bir yerden
1: kağıt parçası mı?
0: Evet, bunu böyle şey yırttım. Kırmızı kalemle ikimizin adını yazıyorum.
1: Hı hı.
0: Adını ve soyadını yazıyorum. Bardağın içine koyuyorum. Bardağın içine suyu koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Suyu koymamla beraber bir yemek kaşığı bal.
1: Hı hı. Ağzımız tatlansın
0: evet,
1: diye.
0: Evet, ağzımız tatlansın, hı hı. Tadımız bozulmasın. Yine eve, eşimin rızkına, benim bedenime, kadınlığıma ya da erkekliğime bolluğun, bereketin gelebilmesi için toz tarçını bir kaşık koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Karıştırıyorum onu. Suyla da doldurduk ya bardağı.
1: Hı hı.
0: Adımızı yazdık. İçine koyduk. Suyu doldurduk. Balı koyduk bir kaşık.
1: Hı hı.
0: Bir kaşık da toz tarçını koyduk. Ondan sonra karıştırdık. Ondan sonra yatağımın altına koyuyorum. Vazanın
1: Hı hı.
0: altına. 6 gün orada bekleyecek.
1: Bir dakika, şu soru hemen geldi. Çünkü benim yatağımda öyle 6 yok. Yani baza yere yapışık, yanına koysa olur
0: o zaman
1: mu? O zaman
0: yanına da koyabilirsin.
1: Aha.
0: Bazayı kaldırıp bazanın içinde
1: iç
0: şey varsa
1: harika,
0: oraya da koyabilirsin. Ya da gardırobun bir köşesine ama yatağa yakın olursa daha iyi olur.
1: Hmm.
0: Daha etkili çalışır. Eğer birileri bir nefis kötü göz bırakmışsa bu buraya onları çekecek.
1: Hmm.
0: Buradaki bal ve tarçın da aura alanına bir enerji yayacak. Ve sonra 6 günün sonunda ben bunu oradan alıyorum.
1: Hı hı.
0: Bir saksının dibine boşaltıyorum.
1: Hı hı.
0: Bu kadar.
1: Harika. İkisi de çok kolay tarif.
0: Evet.
1: Bunda da 2 tane malzememiz vardı. Bal ve toz tarçın, 1 bardak da su, 1 minik parça da kağıt gerekiyordu. Bu kadar da basit bir ilişkilerimizi daha olumlu, daha sıcak hale getirmek için. Tabii bu böyle spiritüel bir şey gibi gözüküyor
0: evet.
1: Ama fiziken düşündüğümüzde de sevgili izleyenler, aslında her bir bitkinin kendine ait ölçülebilir frekansı var. Ve biz biliyoruz ki işte gül,
0: tabii.
1: Bal, tarçın doğadaki frekansı çok yüksek
0: şeyler,
1: gıdalar
0: maddeler.
1: Diyelim.
0: O yüzden hakiki gül yağını, hakiki gül yağı çok zor bulunur. mesela kalp çakranızın şifalanması için kalp çakranıza sürebilirsiniz. Şat damarınıza sürebilirsiniz. Yine bileğinize, bileklerinize sürebilirsiniz. Bu sizin auranızın güçlenmesini, sezgilerinizin artmasına vesile olur. Biliyorsun İslam inancında Peygamber Efendimiz de Hazreti Muhammed bir koku uzmanından eğitim alırken bilmiştim, öğrenmiştim, onu söyleyeyim. Şimdi eşlerle ilgili bir tane daha vereyim, içimden
1: olur,
0: geldi.
1: Tamam, tabii ki çok memnun oluruz.
0: Şimdi eşinizle sürekli tartışmalar yaşıyorsunuz. Aranızda zehirli kelimeler var. Sürekli laf atıyorsunuz birbirinize ama o inat kelimeler bir süre sonra birbirinize kırılmanıza, gücenmenize sebebiyet veriyor. Bir kadın kırıldığı zaman ne olur? Ya da bir erkek kırıldığı zaman ne olur? O ailenin bolluk ve bereket alanı darbe alır. Rızkı darbe alır. Hele hele kadının gönlünü kırmamak gerekiyor. Hele hele bir erkek karısını kırıyorsa
1: vallahi bereketi kesiliyor.
0: Bereketi
1: ben buna
0: kesilir.
1: Defalarca şahit oldum çevremde.
0: Sakın kadın buna bakın, sevgiliniz de dahil hiçbir kadının vebalini almayın. Bir kadın da erkeğine tabii ki sadık olursa o ailenin bolluğu, bereketi
1: elbette
0: artar.
1: Ki.
0: Sadakat ikili olarak çok önemlidir. Erkekte de ve kadında da. Efendim o inat, o kötü sözlerin gitmesi adına bir tarif veriyorum.
1: Bunu partnerler de yapabilir.
0: Partnerler
1: sadece
0: de
1: evli
0: yapabilir.
1: Olanlar için değil.
0: Bir tabak alıyorsunuz bu sefer.
1: Hı hı.
0: Bir tabağın içi.

0: içine ayrı ayrı birine kendi adınızı soyadınızı,
1: Vereyim mi
0: birine
1: tabağıma?
0: diğerinin adını soyadını aldım koydum içine. İki tane çubuk tarçın ekledim üstüne tabağın içine. Ondan sonra çubuk tarçını ekledikten sonra vanilya koyuyorum. Toz vanilya. 2-3 kaşık koyabilirsiniz. 2-3 kaşık koyduktan sonra ben bir tatlı kaşığı bal koyuyorum. Ondan sonra elma sirkesini boşaltıyorum.
1: Aa.
0: Sirke oradaki enerjiyi alacak, o inadı kesecek. Bal ve tarçın tatlı dili aktif edecek orada. Ondan sonra bunu yine bazanın altına, yatağın kenarına 3 gün boyunca bekletiyorum.
1: Yine isimleri yazdık,
0: Yazdık, evet,
1: değil
0: o çok önemli, kırmızı kalemle. 3 gün beklettikten sonra bunu yine saksının dibine ya da toprağa boşaltıyorum. Bu
1: mi?
0: çok önemli. Kurallar önemli gerçekten. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok kolay tarifler. Bu
1: Evet.
0: arada bunlar benim kendi evimde de yaptığım, kendi yakınlarıma da uygulattığım,
1: Tecrübe ettiğiniz
0: tecrübe ettiğim
1: aslında.
0: tarifler yıllardır. Ama tabii ki benim daha özel çalışmalarım var. Mümkün değil çünkü onlar kişiye özel işleniyor. Bunu da bir belirtmek istedim sevgili canım arkadaşım Nünüfer. Şu...
1: Zaten bunlar da Ferdi Bey, o kadar önemli ki bu hastalandığınızda bile iyileşeceğim niyetine girdiğinizde plasebo etkisiyle veya
0: Evet.
1: bir hiç için boş olan bir hapı birisi size bu sana iyi gelecek diye verdiğinde bile size olumlu etkisi inanılmaz. Yani o ilacın içindeki maddeler kadar önemli. O yüzden belki bu ritüellerde bu niyete girmek bile birçok
0: Evet.
1: şeyin düzelmesine olumlu anlamda vesile olacaktır diye
0: Peki
1: düşünüyorum.
0: o zaman Nünifer bir tane daha verelim ya para için.
1: Hadi verelim ya. Bugün
0: Bugün bol
1: gönlü
0: bol
1: çok
0: vereyim
1: zengin
0: istedim.
1: Ferdi Bey'in.
0: Evet,
1: Evet.
0: bugün vereyim istedim. Efendim paranın çoğalması için ufak bir kavanoz alın. Ufacık. Ufacık bir kavanozu alın. İçine bir yemek kaşığı toz şekeri koyun. Ondan sonra iki tane de çubuk tarçını koyalım. Çubuk tarçını koyduktan sonra 3 tane bozuk para. 5 lira olur, 1 lira olur, 10 kuruş olur, 5 kuruş olur, 1 kuruş olur. Hiç fark etmez. 3 tane içine atıyorsunuz. Bir avuç da içine pirinç atın. Pirinci attığınız zaman 7 tane de karanfil atın içine. Ondan sonra üstünü suyla doldururken para bana akıyor. İşimde hak ettiğim kazançları elde ediyorum. Gelmeyen ödemelerim geliyor. Para kazanmak bir utanç değil. Para kazanırken gurur duyuyorum. Paramı isterken utanmıyorum gibi sözler söyleyebilirsiniz. Ondan sonra yine görünmeyen bir yere indirin bir hafta boyunca. Ben bazanın altını yine tercih ediyorum. Orada 2 hafta kalsın. 2 hafta sonra onu alın, toprağa boşaltın. O pirinçten biraz koku gelecek. Çok normaldir. Bunun başka tariflerini de ileride veririm size nasip olursa. Ondan sonra bozuk paraları yıkayıp cüzdanınızın içine atın. O bozuk paraları harcamamaya özen gösterin.
1: Evet,
0: Paranın
1: onları belki
0: gelmesi
1: evet
0: için.
1: harcanan yerden başka bir yere ayrıştırmak gerekiyor. Belki ilk bölümümüzü kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Bugün işte bu enerjilerin en yüksek olduğu günde Ferdi Bey dedi ki avuçlarınızın ortasına ve topuklarınıza kına yakın diye.
0: Evet.
1: Şimdi kına baktığımız zaman bütün kadim öğretilerde de aslında hep var işte kadınların saçına kına yakması.
0: Evet.
1: Düğünden bir gece önce işte kına gecesinin olması aslında ek bir eğlence için değildi
0: Değil,
1: muhtemelen
0: değil.
1: eski geleneklerde. Kına
0: Şimdi
1: neden bu kadar
0: kına çok
1: önemli?
0: doğal bir şey. Kınanın frekansı auraya öyle bir bağlanıyor ki farklı boyutlara, farklı kapılara açılıyor ama alt kapılara değil. Bizim bugün görünmeyen, üç harfli dediğimiz ve cin suresi olarak evet geçen Kur'an-ı
1: Evet, o
0: Kerim'deki
1: kelimeleri
0: kısma
1: çok
0: o yüzden dedim.
1: kullanmayalım.
0: Ayette öyle, Kur'an'da öyle
1: Evet,
0: geçtiği
1: tabii onu
0: için
1: söyleyebiliriz.
0: noktadaki varlıklar değil, görünmeyen alt alemdeki varlıklarla da aramıza bir mühür koyuyor. Ve tamamen ilahi katmandan, yukarıdan, baş meleklerden koruyucu enerji indiriyor.

0: yediriyor kına. Kına özellikle mesela Sedef gibi, egzama gibi hastalıklarda bile kullanılmış. Baktığımız
1: Antibakteriyel
0: zaman
1: özelliği var
0: tedavi edici
1: çünkü.
0: Özelliği var. Mikroplardan koruyucu özelliği var. Kokusu çok hoş. Şimdi teyzem halen kına yakıyor saçına.
1: Aynı
0: Annem
1: güzel.
0: Halen kına yapıyor
1: Evet,
0: saçlarına.
1: Saçına kına yapanların çok da gür oluyor.
0: Gür
1: Değil mi
0: oluyor, çok
1: saçları?
0: farklı. Besleyici özelliği var ama kına ruhani bir koruma. Sıradan bir yarattığı bir şey değil. Yüce Yaradan'ın hiçbir şeyi boşuna
1: Elbet.
0: yaratmamış ama gerçekten onun o kına tarif edilemeyecek bir mucize. O yüzden bu Sirius günlerinde avucumuzun ortasına yapmak, ayak topuğumuzun altına yapmak, özellikle erkekler için yuvarlak yapın diyorum. Çünkü erkeklerin iş yerinde alay konusu olabiliyor, spor
1: Ya çok
0: yapıyorlar,
1: uzun da
0: konu oluyor.
1: tutmak
0: Çok
1: gerekmiyor. Yani o
0: gerekmiyor.
1: görüntüyü sevmiyorsanız çok daha kısa da
0: Evet, ben bugün
1: bekletebilirsiniz.
0: deneyeceğim mesela, bugün yapacağım nasipse yapmak onlara hem bolluk bereket getirecek, hem şans getirecek, hem bir de şifa yayacaklar etraflarına. Öyle düşünsünler.
1: Evet. Ne güzel, evet. Hatta kuzulara bile kına
0: Kına yakılır.
1: yakılırdı, değil mi?
0: Askere giden çocuklara
1: Evet.
0: eskiden.
1: Gerçekten yani kınanın bizim özellikle kültürümüzde çok böyle olumlu duygularla çok örtüştüğünü gözlemliyoruz. Bir de nazar için bir şey verir miyiz?
0: Verir
1: İzleyicilerimize
0: miyiz?
1: söyler misin?
0: Verelim o zaman.
1: Çünkü nazar çok enteresan bir şey, değil mi? Yani insanın bedenine, yani nasıl bunu dillendirirsek dillendirelim, nazar diyelim, negatif enerji diyelim, işte bir ağırlık diyelim, herkes bunu kendi inandığı şeyle nitelendirebilir. Ama hakikaten şeyde görüyoruz mesela, kalabalık bir misafir geliyor, değil mi, eve Ferdi Bey? Gidiyorlar, elin kolun kalkmıyor, evde
0: Evet.
1: bir şeyler kırılıyor. Yani bu hep bir tesadüf
0: Evet,
1: olacak.
0: şöyle evde bunu çok yaşıyorum mesela. Bir de ben televizyon kanallarında bazen bu durumu çok
1: Ha, tabii
0: yaşıyorum.
1: çok
0: Çok
1: çok
0: fazla
1: gözle maruz
0: enerji birikiyor.
1: kalıyorsunuz
0: Ya da
1: çünkü.
0: maruz kaldığım gittiğimiz YouTube kanallarında Allah'ım diyorum, burada nasıl bir enerji var? Uykum geldi diyorum. Bizde de hani gitsem
1: Evet
0: mesela,
1: evet
0: bu
1: bazen öyle
0: enerjide
1: oluyor.
0: oluyorsunuz. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, eğer ki kendinizi bir anda enerjinizi düşmüş buluyorsanız, işte burada nazara maruz kalmış olabilirsiniz. Bunun için çok kolay bir uygulama vereceğim. Bir kabın içine ya da bir bardağın içine bir tutam tuzu koyuyorsunuz. 7 tane karanfil koyuyorsunuz. Üstüne suyu boşaltıyorsunuz. Suyu boşaltmanızla beraber üzerimdeki tüm negatif enerjilerin bana musallat olan ne kadar kötü göz, kem göz varsa bu suyun içine yüklenmesine niyet ediyorum diyerek yatağınızın altına koyacaksınız. Bu çok önemli. Amaç burada gün içinde biriken ağırlıkları, göz değmelerini, görünmeyen yorgunlukları alıp götürmesi adına yapılıyor bu sizin için. Yani çok kolay. Bir tutam saf tuz, 7 tane karanfil ve suyla yapılıyor. Bu üzerinizdeki, ve şunu yatağa uzanırken şunu söyleyin. Bu üzerimdeki ağırlık Rabbimin izniyle üstümden oraya aktarılıyor demeniz gerekiyor. Bakın,
1: Önemli bir
0: Rabbimin
1: şey.
0: izniyle oraya aktarılıyor dememiz gerekiyor. Bardağı yatağınızın altına ya da uyuduğunuz yerin yakınına koymanız çok önemli. Suyun enerjisi toplayıcı olarak çalışacak ve siz uyurken auranızda birikmiş, zihninizde birikmiş tüm olumsuzlukları üstünüzden temizleyip alıp götürecektir. Sonra sabah uyandığınızda şafak, özellikle sabah namazına kalkıyorsanız onu yine aynı şekilde bir saksının içine boşaltabilirsiniz.
1: Evet, ben de kendi yaptığım bir şeyi
0: Tabii ki.
1: paylaşayım mı? Siz mutlaka biliyorsunuzdur ama bana çok iyi gelen bir şey. İnanmak da belki çok önemli. Yine aslında yaptığım programlarda şu an ismini hatırlamıyorum ama bir konuğumun tavsiyesiyle denemeye başlamıştım. 7 dükkan süpürüntüsü. Adı böyle geçiyor. Bir marka değil. Bu karışımın adı.
0: Evet.
1: Aktarlarda da bu isimle
0: Rahatlıkla
1: satılıyor.
0: bulunuyor.
1: Evet, içinde yani benim aldığımda neler var, gözlemlediğim yani en azından. Üzerlik otu var, çörek otu var içinde, rezene var, ada çayı var hatırladığım kadarıyla. Çörek otunu saydım
0: Üzerlik
1: galiba.
0: zaten çok önemli Nilüfer. Üzerliğin
1: Ha,
0: enerjisi
1: şey var,
0: çok
1: şap var
0: yüksek.
1: ve göz taşı var mavi.
0: Evet.
1: O yüzden bunu yaparken böyle deliği olan, yani buharının çıkabileceği ama
0: Tüslülükler var.
1: kapağı
0: Bakır
1: olan.
0: tüslülükler var.
1: Evet, ama onda yapamazsınız bunu çünkü şap ve göz taşı inanılmaz

0: patlıyor. Yani sesinden korkarsınız, o kadar patlıyor. Yani yüzünüze gözünüze de temas ettiğinde yakabilir. O yüzden ben böyle kapaklı ama minik bir deliği olan bir tencereyi bunun için kullanıyorum.
1: Benim de öyle kapaklı tüstülükler.
0: Bakır, onda
1: bakır
0: olur.
1: Uzun, üstlük iyi oturan bakır kapaklı tüstülükler var.
0: Harikaymış.
1: Fiyatı da çok uygun zaten onların. Yani bakır olması da ayrı bir güzel. Ama üzerliği biz çocukken sevgili Nülüfer dağlarda toparlardık Malatya'da.
0: Evet, çok var
1: yeşil
0: tabii.
1: Yeşil olur o nohut
0: evet,
1: gibi böyle.
0: Tohum tohum.
1: Onu böyle iğneyle iplerden geçirir. Bez parçalarıyla evin duvarlarına koruyucu olarak asılırdı.
0: Evet, gözümün önüne geldi o. Birçok
1: evet.
0: Anadolu'daki evlerde var aslında.
1: Hep çocukluğumuzda çok kullanırdık ve nazara karşı korur. Mesela çörek otumu kavanoz içinde ben çantamda taşırım. Ve böyle arada bir alırım onun içinden. Ağzım atar üstüne su
0: evet,
1: içerim
0: spiritüel
1: yani.
0: Tarafı tabii öyle ama çörek otu fiziken de aslında
1: Çok yararlı, çok
0: evet,
1: faydalı.
0: birçok fitoterapistin önerdiği bir şey ama tabii ki bunu bir uzmanının tavsiyesiyle
1: O bizim işimiz
0: yapmak
1: değil tabii.
0: gerekiyor elbette ki çünkü.
1: Peki bir niyet ediyor musun bu süprüntüyü yaparken?
0: Yani evet, kendim hani kötü enerjilerin gitmesine niyet ediyorum. Bu benim hani bir tavsiye olarak hani tabii ki iyileşirsiniz gibi verebileceğim bir şey asla
1: İyileşmediği
0: olamaz.
1: zaten
0: Bu
1: bunlar.
0: bizim evet böyle kendi kendime hani yaptığım, iyi
1: Evet.
0: olduğuna inandığım, tecrübe ettiğim bir şey bu. Tabii ki herkes de
1: İnançla ilgili
0: çalışacak
1: bir
0: diye
1: şey.
0: de bir şey yok.
1: İnandığınız şey sizi
0: Evet.
1: korur. Giydiğiniz renk sizi korur.
0: Tabii. Yani bazen oluyor ya böyle hani ay bu tişört bana iyi
1: Yine
0: geldi.
1: ben.
0: Bugün hep güzel olaylar yaşadım diyorsunuz. Ona bir anlam yüklüyorsunuz. Aslında dediğimiz gibi o güzel düşünceye ne vesile
1: Bak
0: oluyorsa.
1: çok önemli bir şey söyledin. Sen sözünü kestim. Sözünü tamamla.
0: Yok,
1: Söyleyeceğim.
0: zaten o kadar
1: Şimdi
0: evet.
1: Nülüfer ben mesela kötü bir olay yaşadığım bir kıyafeti bir daha giyemiyorum.
0: Onu
1: Ya bu
0: öyle
1: bana uğursuz geldi.
0: kodluyorsunuz.
1: Ama mesela bir şey giydim. Aa bu bana çok uğurlu geldi. Bu benim göz ağrım. İşte onu ayrı bir yere
0: Evet.
1: koyuyorsun dolapta yani.
0: Evet.
1: Bak çok ilginç oldu senin bu dediğin
0: Evet.
1: şimdi.
0: Karanlık enerjilerden böyle korunmak için bir şey var mı? Yoksa demin yaptığımızı ona
1: Onu
0: da
1: haftaya
0: uygulayabilir miyiz?
1: ritüeller vereceğim. Çünkü büyük ruh emicilerin meydana çıktığı bir zaman, enerji vampirlerinin çok aşırı kendini gösterdikleri bir zaman ve insanların birbirine kötü nefeslere yol vererek, karanlık güçlerinden yardım alarak zarar vermek istediği bir zamandan geçiyoruz. Bu bir hastalıktır bu arada Nülüfer. Bir takıntıdır kişilerin böyle karanlık yollara başvurması. Yani bu insanların bence tedavi olması gerekir. Çünkü böyle yollara başvuran, kapı kapı dolaşan kişilerin ruhsal problemleri olduğuna inanıyorum. İnsan ilişkisinde terk edilmiş olabilir, biri ona zarar vermiş olabilir ama yaradana gönülden inanan,
0: Tabii.
1: yaradana kalpten inanan birisi böyle kapılara, böyle hastalıklı yollara başvurmaması gerektiği tarafında olan birisiyim ben. Bu inançta olan birisiyim. Çünkü beslediğiniz kötü şeyle iblise hizmet edersiniz ve o iblis eninde sonunda sizin
0: Döner
1: ruhunuzu
0: dolaşır size
1: ele
0: diyor.
1: geçirir. Onun bir parçası olursunuz. Ve doğal olarak ki insanın inancımız gereği ya da inançlar gereği tüm kitaplar, tüm dinler tarihi okumuş birisiyim. Tüm kutsal kitapları halen okuyorum.
0: Ne
1: Son
0: güzel.
1: kitabımız dahil. Ve doğal olarak ki bakmış olduğumuz zaman böyle kem gözlere, kötü niyetli davranışlara başvuranların sonu hep hüsranla bitiyor.
0: Tabii, tabii
1: Hep
0: ki.
1: yok oluşla bitiyor.
0: Önce bir sanki böyle parlak bir dönem yaşıyorlarmış gibi oluyor ama
1: Oluyor.
0: finaline bakmak gerekiyor. Finalinin ben daha iyi bittiğini, hani çok kötülük yapanın finalinin iyi bittiğini
1: Bir
0: bilmiyorum
1: anda bir
0: yani.
1: öyle bir şey geliyor ki, öyle bir tokat geliyor ki unutmamak lazım. Ne beslerseniz, neyi yollarsanız hayat size onu mıknatıs olarak günün birinde yollar. Yani kimsenin ne rızkında, ne eşinde, ne çocuğunda, ne namusunda gözünüz olmasın. Çünkü nasibiniz olan size gelir. Nasibiniz olmayan bir şeyin peşinden gitmeyin. Bir ilişki mi? Sizinse zaten sizin olur. Ha, kötü bir enerji yapılmıştır. Kötü bir nefes üflenmiştir. Onu temizlettirebilirsiniz. Ama gidip de kötülüğe kötülükle karşılık vermek, bir insanın iradesine müdahale etmek, özgür iradesine hele hele, bu
0: Mesela bu
1: çok
0: şeyde çok
1: yanlış.
0: konuşuldu şimdi Dünya Kupası'nda Ganalı bir taraftarın işte bir takım nasıl diyeyim doğru kelimeyi de kullanmak
1: Negatif
0: istiyorum. İşte,
1: karanlık
0: evet,
1: güçleri. Biz
0: karanlık
1: öyle
0: güçleri
1: diyoruz.
0: kullandığını varsaydı bütün dünyada haberler çıktı. Üst üste de

0: kazana hiç yani normalde tahminlerde kazanamayacağını düşündüğü maçları alınca bütün dünya bir anda bunu konuşur oldu. Fark
1: şimdi bir şey
0: mı?
1: Söyleyeceğim. O tamamen şeytani bir yardım. O bir şifa çalışması değil.
0: Asla evet.
1: O bir takımın ya da bir kurumun özgür iradesine müdahale etmektir.
0: Evet,
1: müdahale
0: yani
1: açık
0: bütün
1: açık
0: dünya
1: da
0: bu görüntüyü
1: yapıyor.
0: Konuştu.
1: Açık açık ayin yaptı zaten. Hı hı. Ama bunun ona dönüşü olacaktır. Çünkü dünyanın bazı yerle
0: bak bir şeyler yapıyor ya. Yani malzemelerini de getirmiş.
1: Afrika vudusu bu. Bu vudu dediğimiz Afrika çalışması oluyor. Ben işim gereği tüm teknikleri bilirim.
0: Hı-hı.
1: Tüm karanlık teknikleri işim gereği bilirim. Ama Yüce Yaradan'ım yapmamı
0: önlem
1: yasaklamıştır.
0: Önlem
1: alayım, çözümünü
0: herhalde.
1: Getirebileyim, orayı engelleyeyim diye açık açık. Ve bunun bir ceza yaptırımı da olması gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Bana göre çok olmuştum gördüğüm zaman. Herhalde dedim yapay zeka
0: ile... Bayraklara da bir şeyler yapıyor değil mi?
1: Çünkü destek verenler var. Bak büyük bir siyahi takım var biliyorsun. Sevgili siyahilerin kendi sahiplerinden kölelik olduğu zaman yarattıkları şeytansı yöntemlere...
0: Evet. Ama şunu da gördük ki ne yaparsa yapsın sonuçta işe yaramadı ve Ghana elendi. Tabii ki hani bunu yaptığı için elendi veya bunu yaptığı
1: tamam,
0: için o şeyle kazandı değil
1: aldı,
0: ama... Evet.
1: Etti ama sonunda finali yapamadılar.
0: Evet, işte demin bahsettiğimiz
1: evet.
0: aslında.
1: Çünkü neden biliyor musun? Ben ona yürekten inanıyorum.
0: Tabii.
1: Kendimi Yaradan'a adadım Nülüfer.
0: Ne güzel.
1: Kendimi
0: maşallah.
1: Bildiğimden beri ben Allah'la konuşurum. Sen de konuşursun Allah'la. Hı hı. Sen de hepimiz Allah'la konuşuruz.
0: Evet.
1: Yeter ki şuradan seslenelim ona. Allah'ın cevap vermeyeceği hiçbir kulu yoktur yeryüzünde. Hı hı. Yüce Rabbim hiçbir şeyi kimsenin yanına bırakmaz.
0: Evet.
1: Yarına kalır ama yanına kalmaz gerçekten.
0: Evet.
1: O yüzden bilemezsin. İnsanlar bazen son nefesini verirken yaptığı kötülüklerden çok pişmanlık duyarlar ama geriye dönmek bile mümkün değildir. Hele hele erkekler çok vurdum duymaz, çok duyarlı değil. İnsan karşısındakinin canını daha kötü acıtabiliyor bir cinsim ne yazık ki.
0: Hı-hı.
1: Acımasız, bencil olabiliyor bir erkeğe karşı, bir kadına karşı, bir çocuğa karşı, bir çalışanına karşı. Çünkü erkekler kendi vicdanlarıyla yüzleşmeye müsait varlıklar değildir.
0: Hı-hı. Kadın
1: i̇nsan
0: daha
1: kendi
0: duygusal tabii,
1: hatasına,
0: fıtratı gereği.
1: Bir insan kendi karanlık noktasına indiği zaman o vicdan azabını kaldıramayacağı için oraya bakmaz. Ama bazen de geç olmadan bakmak gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Hele hele bir erkeğin.
0: Evet, şimdi mesela en başında da programı söyledik ya, retrolar da mesela aslında biraz insanın vicdani hesaplaşmasını yaptığı, o eski günlere dönüp ben ne yaptım, neyi yanlış yaptım, karşıma ne kadar zarar verdim, her şeyden önce kendime ne kadar zarar verdim de denilen bir şey değil mi? Şu an ben herkesin böyle bir geçmişi konuştuğuna şahit oluyorum kendi
1: evet.
0: arkadaş çevremde de.
1: Evet, şimdi şöyle, duyduğunuz, yaptığınız, yaşadığınız her şey sizlere bir tecrübe, bir deneyim.
0: Hı hı.
1: Bunu siz yaşadınız, buna siz izin verdiniz. Evet, sizin iyi niyetiniz kullanılmış olabilir, hı hı. mağdur edilmiş olabilirsiniz. Bazen geçmişten birini çok özleyebilirsiniz, özlemini duyabilirsiniz. O insan size sinyal de verebilir.
0: Hı hı.
1: Ama yaşadıklarınızı da unutmamak gerekiyor. Gerçekten pişmanlığını ve tövbesini etti mi? Yoksa bir takım anlık duygu ve heveslerle mi hayatınıza geliyor? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Emin ol ki. Bir de canınızı acıtan birisine zaten güvenemiyorsunuz. Güvenin gittiği bir yerde daha derin yaralarla ayrılmış oluyorsunuz. Ben mesela bir yengecim, yükselen akrep Aybalık, su tamamen. Hiçbir şekilde geçmişe çok dönüğümdür. Ama geçmişten biri çıkıp da bana geldiği zaman beni kırmış, yaralamış birisine karşı istesem de daha kötüye gider o ilişki.
0: Hı hı.
1: Zehir ederim yani hayatı ona. Çünkü şey var, bir defa o yarayı almışım ya, unutamaz. Suyun hafızası vardır.
0: Hı hı.
1: El hafız esması. Esma-ül Hüsna'dan. Yani o hafıza gitmez.
0: Hı hı.
1: Bir şekilde acabalarla yaşarım mesela. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Merkür retrolarında evet geçmiş dersleri konuşalım. Geçmişte evet bana şunu yapmıştı ama baksana.

0: şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ne kadar güçlüyüm. İyi ki ayrılmışız. İyi ki ayrılmışız ki bu kadar özgür ruhlu düşünüyorum diyebilin kendinize. Burada bir misafirsiniz. Yaşadığınız hiçbir şeyden utanç duymayın. Para mı kaybettiniz? Kaybedebilirsiniz. Ne yapalım? Biz de kaybettik. Biz de kaybediyoruz. Yine kazanırsınız. Yeter ki sağlığınız olsun.
1: Evet,
0: sağlık gittikten sonra şey inanın olmadı. Bakın menajerim çok söylememi hoşlanmıyor ekranlarda bunları. 2 hafta önce bir arkadaşımızı kaybettik. Kaybetmeden önce de hastaneye gittik. Yani odada 3 kişi yatıyorlardı. 3 hasta. İnsanlar ne durumda ya hastane köşelerinde? Sağlığınız olsun sizin.
1: Evet, hep öyle denir ya, yani oraları bir gezmek gerekiyor. Şükredecek çok şeyimiz var aslında. Yani uyandığımızda işte gözümüzün gördüğüne, kulağımızın duyduğuna, elimizin tuttuğuna.
0: Şükür.
1: Yani olmayanlar yerine olanlara odaklandığınızda bana bir arkadaşım şey demişti mesela. Ben şöyle bir şey yaptıktan sonra hayatım değişti demişti. Sabah uyanıyorum. Önce zihnimde düşünüyordum. Sonra yazmaya karar verdim dedi. Yanı başımda bir not kağıdı var ve ilk uyandığımda sahip olduklarım, işte sağlıktan başlayarak ailesi, işi, belki yediği bir tabak yemek. Sonra dedi, bir baktım dedi, sayfalarca şükredecek şeyim var.
0: Sebep var.
1: Eklendi. Gerçekten böyle sevgili, yani ben de yapıyorum bunu, size böyle akıllı veriyormuş gibi olmayayım. Ben de sonuçta unutuyorum bazen şükredeceğim şeyleri ve olmayana, negatife odaklanıyorum. Ama o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki.
0: Sınırsız derecede bolluk ve bereket içindeyiz. Yaradanım çok güzel bir dünya yaratmış ve ama burayı doğru kullanmak, doğayı korumak, çocukları korumak, bunlar bile şükür duymamıza sebebiyet verecek bir şey. Bir de şunu unutmayalım. İyilik, kötülük karşısında sessiz ve dilsiz kalmak, haksızlık karşısında susmak da günaha ortak olmaktır ve çok büyük karma ve vebal yaratır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bazen araya girmek, duruma müdahale etmek lazım. Bunun bilimsel deneyleri yapılmış. Bir sahne sanatçısı bunu bir müzede şov olarak sergiliyor. Önce insanlar ona istediğini yapma hakkını tanıyor. Önce seviyorlar ediyorlar, sonra kadını tartaklamaya, dövmeye başlıyorlar. Gözyaşları akıyor. Orada birileri susuyor. Oyuncuyu korumaya alıp o zarar verenleri koruyorlar. Instagram'da video olarak gördüm. Yani büyük bir deneyini yapmış bunun. Yani zulmün ne kadar kolaylıkla, kötülüğün ne kadar kolay yapılabildiğini gösteren bir deney bu. Ama iyiliğin ne kadar zor olduğunu, iyi olmanın ve iyi kalabilmenin ne kadar büyük bir zorluk içerdiğini gösteriyor. İyi kalalım, kötü olmak çok kolay.
1: Evet. Bu arada izleyicilerimiz çok fazla ilişkileri düzeltmek için yapılan ritüeli sormuşlar. Yarısını da açan izleyicilerimiz onu bir daha tekrar edebilir mi Ferdi
0: Hangisini
1: Bey demişler.
0: Hangisini diyorlar acaba?
1: Özellikle hani ilk verdiğiniz vardı ya, ilişkilerimizi düzeltmek ve yatağın altına koyduğumuz ritüeli. Onu bir daha
0: şimdi,
1: verelim.
0: Eşinizle ve partnerinizle iletişiminizin düzelmesi, kötü enerjilerden korunmak adına kolaylıkla yapabileceğiniz bir ritüel ve bir formül. 2 tane küçük, dediğim gibi az önce.
1: Kağıt.
0: Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz.
1: Ayrı kağıtları
0: ayrı
1: mı,
0: ayrı
1: tek kağıda mı?
0: Yazsınlar bence. Ama ayrı, tek de yazabilirler. Evlilerse
1: evet,
0: tek yazsınlar.
1: Birlik olsun.
0: Evli
1: değil mi?
0: Değillerse ayrı yazsınlar. Ondan sonra bir bardağın içine alıp atıyorsunuz. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey, demiş olduğum gibi. Diğerine de ayrı yazacaksınız, diğerine onun adını yazabilirsiniz ama sevgiliyseniz ayrı ayrı yazın, beraberseniz tek bir yere yazmanız.
1: Zaten artık aynı soy bağındasınız
0: evet,
1: da.
0: Bardağı suyla dolduruyorsunuz, suyla doldurmanızla beraber bir tatlı kaşığı tarçın koyuyorsunuz. Bolluğun ve bereketin gelmesi adına yapıyorsunuz bunu. Yine bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı tuz koyabilirsiniz. Önemli değil, yemek kaşığı ya da tatlı kaşığı, tutam da olabilir göz kararınca. Onu karıştırıyorsunuz. Karıştırmanızla beraber yatağınızın altına koyabilirsiniz. Eğer yatağınız yere yapışıksa bazanın içine ya da komodinin yanına, bazanın aşağısına yere koyabilirsiniz. 6 gün
1: yakın
0: boyunca
1: olsun.
0: Orada dursun. Orada dursun. Oradan 6 gün sonra alıp saksının dibine boşaltıyorsunuz ama şunu da niyet

0: edin. Gerçekten üzerimizdeki tüm karanlık enerjiler, güçler oraya hapiste olsun. Bize de oradan tat ve huzur, bolluk ve bereket gelsin. Hı-hı. Eşimin de aurasına, benim de aurama ya da sevgilinizin ya da sizin auranıza. Bu niyetle yapabileceğiniz, kolaylıkla pratik yapabileceğiniz harika bir formül bu. Deneyebilirsiniz bunu. Size bir zararı, bir yan etkisi olmaz. İnanarak yapın. Denemek için yapmak çok sonuç vermeyebilir. Bir şeye inandığınız şey size fayda sağlıyor, ediyor
1: i̇şte
0: gerçekten.
1: İşte bile öyle değil mi? İnandığınız, yapacağınızdan, başarılı olacağınızdan emin olduğunuz iş gün sonunda başarıya ulaşıyor. Ya ben bunu yapabilir miyim acaba dediğiniz şey hep böyle bir yarım yamalak kalıyor.
0: Aslında şöyle bir şey, bazen böyle kendi kendimizi de manipüle edebiliyoruz. Gün içinde dıştan bize birilerinin bir şey yollaması gerekmiyor. Az önce bir arkadaşın görüntüleri geldi. Yapmış olduğu karanlık enerjilerle kadere müdahale etmeye çalıştığını gördük görüntüde. Ama şöyle bir şey, kendi kendimizi de manipüle edebiliyoruz sözlerimizle. Öfleyerek, pöfleyerek. Mesela çok böyle öflediğim zamanlar birdenbire hemen tövbe edip af Allah'ım, af Allah'ım, öf yerine af, af, af diyebilmek çok önemli.
1: Ne güzelmiş. Evet. Reklama da gideceğiz şimdi. Reklam dönüşünde biraz önce nazarla ilgili bir ritüel vermiştik. Onu da tekrar yaparız. Yine soracağım soru da var tabii. Hep diyoruz ya, negatif enerjiler böyle hayatımızı, bedenimizi çok yoruyor. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Ferdi Bozduman bunlara da yanıt veriyor olacak. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
3: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vaat.

0: hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş ayran?
0: Gelsin Sütaş ayran. Geçtikçe
2: hissedeceksin. 10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik

0: %10 hepsi para kazan.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Koçakla Festival şimdi.

0: Evet efendim, biz yeniden karşınızdayız. Reklamdan önce dedik ki üzerimizdeki şöyle negatif enerjileri atmak için bir ritüelimiz vardı. Bunu yeniden konuşuruz diye. İzleyicilerimiz onu tekrar paylaşalım mı?
1: Şimdi eğer kendinizi gün içinde çok yorgun hissediyorsanız, bitmiş, tükenmiş, çaresiz, böyle bir halsiz hissediyorsanız, yine başkalarının enerjileri üzerime geldi diyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bir bardak su, bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı ya da bir tutam tuzu atıyorsunuz. 7 tane karanfili alıp içine atıyorsunuz. Ve burada tuz negatifi çekecek. Karanfil de size dinçlik ve canlılık verecek. Yatağınızın altına koyacaksınız yatmadan önce. Yatağınıza yatarken ise yapmanız gereken, gün içinde biriken tüm ağırlıkları, göz değmelerini, görünmeyen yorgunlukları bu bardağın içine çekilmesine niyet ediyorum diyorum. Üstümdeki ağırlıkların gitmesini, üstümde bana iyi gelenlerin gelmesini niyet ediyorum diyorsunuz. Özellikle sabah namazına kalkıyorsanız, kalktıktan sonra bunu bir saksının dibine boşaltabilirsiniz. Çünkü oradan size dinçlik gelmiştir. Sudan tuz negatifi çekmiştir. Karanfil sizi canlandırmış, enerjik bir hale getirmiş bir boyutta gelecektir. Dediğim gibi bir tutam tuz. Burada 7 tane karanfil neden önemli? 7 meleklerin mühürleme sayısı. Ha, evet. Bu anlamda önemli. Bunu az önce söylememiştim. Bu su üzerimdeki ağırlığı Rabbimin izniyle temizliyor diyerek de yatabilirsiniz. Bardağı yatağınızın altına uyumadan önce koyuyorsunuz ya da bir yakının bir yere indirebilirsiniz. Bu suyun enerjisi toplayıcı kap olma görevini görecek. Yani sizin üstünüzdeki o negatifleri oraya toplayacak ve siz uyurken bedeninizdeki ve ruhunuzun hafiflediğini ve suyun yükünüzü azalttığını göreceksiniz. Sabah daha günü daha canlı ve daha dinç geçirdiğinizi de deneyimlemiş ve tecrübe etmiş olacaksınız.
0: Evet, karanfil mutfağında çok alışkanlığı olmayan insanlar, yani karanfil bulundurma alışkanlığı, bence eklesinler. Çünkü benim mesela tecrübe ettiğim bir şey var. Tabii ki bunca yıldır sağlık fitoterapi yayınları yaptığım için de aslında bilgimin de olduğu, kendimin de araştırdığı. Karanfilin antibakteriyel özelliği var.
1: Bravo.
0: Çünkü geçmişte özellikle böyle evet anestezi henüz yokken de özellikle diş çekerken, diş ağrısında karanfili ağzınızda tuttuğunuz zaman zaten uyuşturuyor. Ben, yani anestezik özelliği de var.
1: Güzel.
0: Ve ben karanfille su yapıyorum.
1: Çok güzel o. Onu değil de ben. Ben de karanfili çayı demlerken içine karanfil atıyorum.
0: Ay o da nasıl güzel kokar.
1: Karanfilli çay içiyorum.
0: Bir de Ferdi Bey, aslında farkında değil ya, sen yıkanmayan şeylerden, bazen iyi pişmemiş şeylerden belli parazitler alıyoruz. İşte belli mantar türleri alıyoruz. Onları dezenfekte etmenin de aslında tüm tıbbi tedavilerin yanında, elbette ki tıbbi tedavi öncelikli olmak koşuluyla yardımcı olan bir şey. Gelen konuklarımın da sıkça
1: gibi.
0: Evet, sıkça zikrettiği bir şey.
1: Peki sen nasıl suyu hazırlıyorsun?
0: Ben çok miktarda koymuyorum. Hani her şeyin çoğu aslında zehre dönüşüyor ya.
1: Mesela sürahinin içine
0: 5-6 tane, bir şöyle 1,5 litrelik bir sürahinin içine 5-6 tane karanfil atıyorum. 2 çubuk da tarçın atıyorum. Gün boyunca azaldıkça üzerine de su ilave ederek onu içiyorum. Hem
1: hiçbir
0: kan şekerini
1: su,
0: de
1: sıcak döküyorsun.
0: Hayır hayır, normal,
1: normal
0: oda sıcaklığındaki.
1: Bu
0: benim mutfağımın çok
1: o zaman.
0: Evet, rutini. Bana yani beni çok iyi hissettiren
1: bir
0: şey.
1: Peki haftanın 7 günü mü yapıyorsun bunu sen?
0: Bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Onun yerine onu yapmadığımda, yani ben çok su içme alışkanlığı olmayan biriyim maalesef. Bunu utanarak da söylüyorum. Ama içmeliyiz. Kendime böyle bir yöntem buldum. Suyu aromalandırınca çok daha kolaylıkla içiyorum. Onu yapmadığımda da şimdi yaz olduğu için taze nane.
1: Evet.
0: Salatalık doğruyorum. Suya çok çabuk geçiyor
1: ve
0: limon.
1: Çok iyi geliyor da, detoks oluyor. Vallahi Nülüfer, güzel bilgiler verdik diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: ben de tarifi yapacağım. O zaman haftaya görüşmek üzere mi diyoruz?
0: Harika, aynen öyle inşallah. Allah da sağlık verirse bize. Haftaya görüşmek üzere. Siz de çok güzel bilgiler verdiniz. Haftanın ilk gününü de böyle kapatıyoruz efendim. Yarın yine saat 11'de karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim nasılsınız? Umarım enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz yerindedir. Bizler çok iyiyiz. Yine aynı saatte günün menüsünü birlikte belirlemek için ekran karşısına geçtik. Kiminiz kahvaltı masasında, kiminiz evi topladınız, evinizde çaylar, kahveler bizimlesiniz. Ve bugün birlikte günün menüsünü belirliyoruz. Öncelikle o ekranı açan parmaklarınız hepsi altın tutsun efendim. Bizlerle olduğunuz için ve bizlerle birlikte bu güzel anlara şahitlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi efendim günün menüsünde neler mi var? Hep birlikte bir izleyelim. Bir böyle bir ballandıra ballandıra bir anlatsın günün menüsünü bizim dış ses. Sonrasında sizlerleyiz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla ağızda dağılan, küçük boyutlarıyla her lokmada sıcaklık ve keyif sunan bir lezzet. Pamuk Poğaçacıklar. Doğal renkleriyle göz alıcı sunumuyla dikkat çeken, hafif ve ferahlatan malzemelerle hazırlanmış estetik ve modern bir salata. Mavi Kelebek Salatası. Arjantin mutfağının sevilen tatlılarından bisküvi ve kremanın kat kat buluştuğu, pratik ama bağımlılık yaratan yoğun lezzetli bir tatlı. Choco Torta. İncecik hamurun içinde tavuk kıymasıyla hazırlanan harcıyla sarılarak küçük lokmalar halinde sunulan hem geleneksel hem yaratıcı bir yorum. Tavuk kıymalı sarma mantı. Enginarın zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
2: Maşallah.
3: Gözümü alamıyorum.
0: Çok beğendim bugün beni.
3: Bugün evet çok
0: sabah
3: beğendim.
0: 11'e bu kadar da şık giyinmezsin be sonucu derler insana.
3: Yok hayır hiç alakası yok. Bence gayet şık.
0: Bak selfie.com şalımla ayakkabı detayım gözden kaçmıyor değil mi?
3: Asla kaçmıyor. Küpe detayın hele hiç kaçmıyor.
0: Evet.
3: Yıkasın yani maşallah.
0: Yani, bu tamamen hem kendime olan saygım,
3: kesinlikle
0: hem
3: öyle
0: sizlere olan saygım, hem enerjimin yerine gelmesi için efendim, hem tarifleri yaparken bir Serpil'le yükselebilelim, bir coşabilelim.
3: Evet.
0: Bu bebek saçlarım çıkıyor aralardan. Tüylerim uçuyor.
3: Maşallah, maşallah, efendim, maşallah. 41 kere giyindik. Maşallah.
0: Beğendiniz mi? Nasıl olmuşum?
3: Bence çok
0: yorumları
3: olmuş.
0: Yapın. Şuradan bir şey çıkmış sanki benim deyip duruyor.
3: Evet, onu ben de fark ettim ama yapamazsam, bozarsam diye de şey yapıyorum.
0: Evet, günün menüsünü birlikte belirliyoruz efendim.
3: Evet.
0: Bugün ilk tatlımız Arjantin tatlısı olacak. Yani Choco Torta, yani burada demek istediğimiz bir şey var. Karamelle en güzel buluşma anını şu an şahitlik edeceksiniz. O eşsiz aromasının.
3: Bence de.
0: Bir paket kakaolu bisküviniz varsa o zaman geçelim tarife. Bisküvileri ıslatmak için bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı granül kahve, kreması için 300 gram labne peyniri, 200 gram süt reçeli, 100 gram soğuk krema, bir paket vanilya, bir çay bardağı krema, 100 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata sunumunda fıstık. Bir gün şey yapalım Serpil.
3: Ne canım?
0: Bu süt reçelini kendimiz yapalım, izleyicilerimizle de paylaşalım.
3: Olur tabii ki.
0: Gösterelim onun nasıl böyle, 2 saat yeter bize onun pişmesi için. Yayının başından koyarız.
3: Koyarız evet. Bir de küçük ölçüde yaparsak hızlanır. Gayet de güzel
0: İnanılmaz
3: olur.
0: İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir güzel. Kahvaltıda yok yani. Ekmeği sürsür ye, karamel tadında oluyor. Efsane oluyor.
3: Bir de değil mi Nermin? Mesela çilek reçeli yapsak o kaynayan köpüklerini alacaksınız falan falan falan. Ama bunun hiç öyle bir derdi yok. Atın pişsin.
0: Aynen öyle.
3: Ne aradın?
0: Şimdi ben bu kremayı bir yandan çırpayım bence.
3: Tamam ben sana vereceğim. Ben sütümü burada Nermin. Bir bardak sütüm ılıklaştırıp.
0: Evet.
3: Sadece o kadar alıyorum diye. Hop bak burada.
0: Şöyle efendim granül kahveyle sütümüzü güzelce bir ıslatıyoruz efendim.
3: Çünkü burada Nermin'i bekleyecek
0: bu. Bu arada Arjantin tiramisu diye geçen noktalar da var burada. Bazı kişiler bu şekilde isimlendirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki granül kahve ile birlikte sütün buluşumunda ne oluyor? O tiramisu'nun eşsiz aromasını alıyorsunuz burada. Şimdi kremasını yapacağım ben. Burada 300 gram peynirimiz var. Süt reçelimiz, soğuk kremamız var. Şöyle. Bu arada bu tatlı biliyor musun? Bir reklam stüdyosunda doğmuş. Çok enteresan ama. Yani bir krema markası için tatlı yapmak için mutfağa giriyorlar Serpil. Hı-hı. Bu da kendine has bir şeyle giriyor. Sonra Arjantinli anneler de diyor ki aa ne kadar güzel. Tabii ki kendilerine birazcık onu da yönlendiriyorlar. Zaman geçtikçe de tabii ki günümüzün modern mutfağına işine gelmiş.
3: Değil mi? Bu arada sen de ben de bisküvili olan her şeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
3: Bence iyi ki hayatımıza girmiş ha.
0: Ben bayılıyorum.
3: Hadi bakalım.
0: Hele şimdi birazdan o ipeksi kıvamı gördüklerinde şaşıracaklar
3: kreması
0: yani.
3: Kreması bomba zaten.
0: Ben bir çırpıcıyı buradan alıyorum ve başlıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
3: Nermin'cim yani, ben şimdi...
0: Triliçemiz de dün çok beğenilmiş.
3: Ama çok güzeldi.
0: Akrabasıydı biliyorsunuz triliçenin. Gayet güzel, yakışıklı bir akrabasının yanına güzel bir kız verdik.
3: Ben de burada Nermin bu sütü ısıttığım kabımı çalkaladım.
0: Evet.
3: Kremamı koyuyorum çünkü ganajımı eriteceğim ya. Hı hı. Seni beklerken ben de onu halledeyim istiyorum
0: şimdi
3: ki.
0: Burada kremayla peyniri ben bir güzel şöyle... Köpürteyim vanilyamla. Vanilyamı da çok severim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Onu da bana söylesene.
3: Şimdi vereceğim. Şimdi geleceğim. Sen orayı bir çır.
0: Güzelce çırpıyorum.
3: Buradan da toplantıya mı gideceksiniz Nermin Hanım?
0: Niye? Çok mucuk oldum.
3: Maşallah valla.
0: Aslında bu arada toplantım da yok. Ne bileyim dün çok kötüydüm. Yayından
3: enerji
0: çıktıktan sonra babamlara uğradım sadece bir dualarını aldım. Bir dua ediyorlar Serpil bize bir dua ediyorlar.
3: Allah razı olsun ağzına
0: Allah'ım
3: sağlık.
0: Sizi nazardan saklasın şöyle böyle tarifleriniz çok güzel. Annem zaten bayılıyor tariflerimize. O poğaçayı da dün babamlara götürdüm. Çıkarmadım iyi oldu.
3: Bak yola çıkıyorken neye kısmet neye
0: evet,
3: niyet çıktı
0: evet,
3: değil
0: evet.
3: mi?
0: Bir de bir sevmişler. Bu annem çok güzel olmuştu o poğaçanız pamuk
3: evet,
0: gibiydi
3: evet,
0: falan.
3: Evet.
0: Ondan sonra çok güzel oldu. Oradan da eve gittim. Vurdum kafayı uyudum. Affedersiniz bir mide ağrısı öyle böyle değildi. Modumu çok düşürmüştü. Neyse bugün dedim ki erken böyle güne başladık. Gayet böyle şıkır şıkır olayım. Enerjimi yükseltim.
3: Bu arada gayet enerjin de yüksek ve güzel şey var. Böyle acayip beğendim seni bir. Maşallah maşallah 41
0: kere. Enerjimi yükseltmek için söylüyorsun
3: Yo,
0: bence.
3: Yok vallahi çok. Ha, yemin ediyorum.
0: Allah razı olsun.
3: Değil değil gerçekten değil. Bak çok yakıştı sana. Bildiğin gözlerin bildiğin eşarbının yeşili oldu.
0: Değil mi?
3: Yemin ederim bak.
0: Ama küpelerimle denk getirdim bak.
3: Çok zevkli insanlarız evet, Nermin. Hiçbir tevazu olmuyor. Nasıl
0: bunları
3: güzel beğenmişiz.
0: Bunları Serpil'le biz aylarda önce seçiyoruz sonra kombin kombin yapıyoruz. Bu arada senin küpeler de harika gözüküyor. Kremler. Bakar mısınız ipek gibi bir dokusu var. Var ya bu krema pişmeden ancak bu kadar lezzetli olabilir. Süt reçelini bütün büyük marketlerde bulabilirsiniz bu arada. Zor bir şey gibi algılanmasın. Kendiniz yapabileceğiniz gibi bulabilirsiniz.

0: Siz bakın şimdi ben bir spatulayla bunu bir karıştıracağım, böyle evireceğim. O böyle o akışkanlığına, o
1: rahat yapısı. Çalışalım diye poşete koyayım mı, ister misin?
0: Olur, koyalım bence.
1: Değil mi? Daha konforlu çalışalım.
0: Bak, gel. Şöyle göstereceğim izleyicime.
1: Pamuk,
0: bakar ipek. Mısınız? Bakar mısınız?
1: Of. Ay, vuramadım.
0: Şöyle bir yapısı var. İnanılmaz. İki kat falan çıkarız diye düşünüyorum.
1: Çok rahat. Gönder, yukarı kaldırsana sen.
0: Bakar mısınız? O kadar güzel bir yapısı
1: bulut,
0: var
1: bulut.
0: ki.
1: Vallahi bak, bulut gibi.
0: Şöyle.
1: Bir de şey, bunu izleyicilerimiz şimdi evde bunu daha rahat çırpacak. Biz şimdi burada gürültü oluyor
0: Bunu bir
1: diye.
0: tık, çünkü bunu dolaba kaldırın zaten. Biz şimdi şey, vaktimiz yok. Hemen yapacağız. Dolapta dinlendireceğim sonrasında,
1: Of,
0: zaten iki saat yayın olduğu için. Bu arada şu köşemizin muhabbetine bayılmışlar. Dün diyor yetiştiremediniz diyor. O köşede sizleri görmek istiyoruz diyenlere mi gelin? Ya o kadar tatlısınız ki, gerçekten söylüyorum, benim en büyük
1: orası.
0: şansım sizsiniz yani, ekran
1: Yani
0: başındaki izleyicim. Her halükarda bizi destekliyorlar.
1: orası bizim bir es köşemiz ya. Bir
0: Evet.
1: nefes, nefesleniyor için. Şimdi.
0: Siz yorum yapmaya devam.
1: Burada mı çalışacaksın, orada mı?
0: Şöyle başlayayım şurada.
1: Tamam, ben alıp gideyim, dur onu. Dur onu
0: Sen
1: gideyim.
0: de bunun bana ucunu kesersen.
1: Sen
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bakın,
1: rahat dokuslan.
0: sadece şu şekilde ıslatıp girdik mutfağa. Halil İbrahim bereketi olsun, sofralarınız şenlensin. Bakın,
1: Amin.
0: besmeleyi unutmadığınız takdirde yiyeceğiniz her şey şifa niyetine gider. O yüzden ben yemekleri hazırlarken besmele çekmeyi çok severim. Bu benim küçüklüğümün şeyi aslında. Diyorum ya, bazı izleyicilerimize böyle geliyor yani. İşte her şeyde şöyle yapıyorsunuz, şöyle. Bu bilinçle yapılan bir şey değil. Artık dil alışmış. Annemden bu şekilde gördüğüm için küçüklüğümden beri. Ama bereketine de çok inanırım. Açık ve net söyleyeyim yani. Besmele'nin. O yüzden sizler de çekerseniz hem de şifa olsun hepinize.
1: Tabii canım yani.
0: Besmele güzeldir. İşimi kolaylaştırıyor. Bakın, şöyle iyice ıslattım. Tamam mı? Bismillah. Dedik, yola koyulduk. Şöyle.
1: Yalnız benim boşluk doldurma huyum var, biliyorsun.
0: Gerek yok oralara bence.
1: Şey oluyor ya,
0: Güzel
1: doldurduğumuzu
0: gözüksün.
1: çökmesin diye.
0: Bak şöyle, o zaman böyle kaldırdım.
1: Geliyorum.
0: Şöyle bakın, güzelce ıslattım. Ondan sonra şöyle damlayan yerlerimi sileyim. Nermin'e sürpriz çalışıyorsun demeyin bana.
1: Ama olacak canım, bu kadar dökecek burası.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnce bir tabaka halinde ben süreceğim. Serpil pastacı şeyimizi alıp
1: Onunla
0: dağıtır.
1: yap. Benim derin ye. Şimdi rahat çalışamam. Kaşığın arkasıyla.
0: Evet.
1: Hızlı.
0: İnce ince bir tabaka halinde sürelim. Gerekirse boş olan yerlere bir daha geçeceğim. Bu krema inanılmaz bir lezzete sahip olacak.
1: Ha,
0: Açık ve net
1: yapma.
0: söylemem gerekiyorsa. Çünkü yapısal olarak çok çok çok başarılı bir krema. Zemine sermiş olduğunuz kahveyle aromasının bütünleştiği bir krema. Bunu soğuttuktan sonra çaylarınızın ve kahvelerinizin yanına böyle bir porsiyon, bir küp şeklinde servis edebilirsiniz kıymetli izleyenlerim.
1: İlk sırası böyle şey olsa da hiç endişelenmeyin. Gitsin, hiçbir şey olmaz. Çünkü bisküvisi tutunuyor ya.
0: Evet, şöyle ikinci sırayı ben ıslatıyorum. Böyle birkaç kat çıkacağım. Hiç kenarlara koymadan.
1: Zaten ikinci sırada
0: Aha.
1: genişleyecek o, evet.
0: Aynen, ben onu şimdi genişleteceğim
1: Bu
0: sana.
1: arada ben seni bırakayım. Çikolatalarımı atayım mı?
0: Şey mi yapacaksın onları?
1: Ganaş.
0: Yap bakalım Serpil ko. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçtin? Biraz daha iyi öksürüğün,
1: İyiyim
0: çok
1: iyiyim. Daha
0: şükür.
1: iyiyim şey, çünkü Narmin gitgide ilaçlarımın etkisi.
0: Ama havalar bir türlü ısınmadı ya. Herkeste aynı problem var. Hastalıklar falan.
1: Ay, Allah'ım
0: Benim dizimi mi
1: vermesin.
0: soruyorsunuz? Vallahi aynı arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Nazara geldim. Ne pilatese gidebiliyorum, ne yürüyüşe çıkabiliyorum.
1: Ne yürüyüşü, normal gündelik hayatını zor yapıyor.
0: Aynen öyle. Nasıl bir şeyle karşılaştım bilmiyorum. Rabbim bununla gelmiş geçmiş olsun diyorum kendime, ama üzülüyor muyum? Çok üzülüyorum gerçekten.
1: Şimdiden ben burada, Allah'ım şifa versin,
0: Geçecek
1: tez
0: inşallah.
1: vakitte. Bitter çikolata ve sütlü çikolatamı karıştırıyorum. Çünkü sana bir ganaş hazırlıyorum.
0: Evet. Bakın
1: Kremamı
0: şöyle
1: ısıttım çünkü.
0: gezdiriyorum. Her

0: yerine eşit gelecek şekilde 3 kat yapacağım. En sonunda da üstüne komple sıkacağım kalanı.
1: Kabımız büyük. İstersen 4 de çıkabilirsin ha.
0: Şey, krema kalmayacak üstüne.
1: Öyle mi
0: Birazcık
1: diyorsun?
0: kalın olsun istiyorum.
1: Tamam
0: O
1: şimdi.
0: yüzden. Şöyle ıslatıyorum. İyice kenarlarını kapatmak istiyorum.
1: Burada kremam kaynama noktasına geldi. Ben bunu kapattım bile. Hop.
0: Uf, kahvenin kokusunu keşke gönderebilsem size. Kremayı tam kaynatmıyorsunuz. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Kremayı tam kaynattığınızda, çikolatayı içine
1: Geçmiş
0: attığınızda
1: olsun.
0: kesiliyor. Böyle katı bir görsel oluyor açıkçası. Hani bunu da yakalamak istemediğimiz için ne yapıyoruz? Hafiften kenarlardan kaynamaya başlayan kremanın üstüne serpilin gibi ufaladığımız çikolataları ekliyoruz. Ve güzel böyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz.
1: Bu arada bunun şu görüntüsü var ya Nermin, buna da aşık oluyorum böyle.
0: Değil mi? Ben de çok
1: Valla
0: seviyorum.
1: çocuklar gibi şey yapabilirim böyle. 5 saat karıştırırım bunu.
0: Evet. Evet efendim. Şimdi şöyle bunu hepsini sıkacağım ki güzelce kapatsın, yoksa kapatmayacak.
1: Ama çikolata da koyacağım zaten. Keşke biraz daha yapsaymış. Şey de az oldu.
0: Kremamız az oldu. Ama şimdi güzel olacak o. Onu yayacağım güzelce. Bakar mısınız ya rengin güzelliğine, tam böyle bal rengi.
1: Ama işte süt reçeli.
0: Hemen tadına bakayım.
1: Hazır. Mis. Çok güzel. Lütfen
0: Tadım var.
1: gözünüzü
0: Deneyin, deneyin, deneyin.
1: hiç
0: Çok
1: büyütmeyin.
0: başarılı.
1: Şu şey sütler satılıyor önemli artık. O kadar şey ki ne derler? Basit ki artık süt
0: Değil mi?
1: reçeli yapmak. Hatırlarsın sen kaç sene önce süt reçeli yapmak o kadar zordu ki falan filan
0: Çok.
1: diye geziyorduk. Şu
0: Evet.
1: an size söyleyeyim hepimizin bildiği çilek reçeli yapmaktan daha kolay.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu biraz dolaba atalım. O da
1: Tabii
0: bir tık
1: tabii.
0: beklesin.
1: Tabii tabii.
0: Üstüne böyle şey yapalım. Biz bunu servise dilimleyip çıkartalım donarsa. Böyle fırın kabında olmasın.
1: Zaten
0: Küp
1: itiraf
0: küp.
1: ediyorum kabını hiç sevmedim şu
0: Ben
1: an.
0: de itiraf
1: Az
0: edeyim.
1: kaldı.
0: Ben de sevmedim.
1: Sevmedim yani.
0: Şöyle. O yüzden bunu böyle dilimleyip çıkaracağım. Bunu...
1: En az bir kat daha bize şeydi.
0: Krema az geldi malzeme. Bir de bir tık küçük kabımız da olabilirdi aslında.
1: Ben şey diye düşünmüştüm biliyor musun? Bunu daha sen az kullanacaksın diye hesaplamıştık aslında ama neyse.
0: Az Özlem. Bunu bir dolaba at. Güzelce donsun canım. Teşekkür ederim. Yanlarını bir peçeteyle silersen sevinirim. Evet efendim. O daha bitmedi. Birazdan o küp küp doğranmış görüntüsüyle karşınızda olacak. Üzerine de bolca çikolata sosumuz gelecek kıymetli izleyenler. Ve fındıkla taşlandıracağız. Allah'ım çok güzel olmuş ama kreması.
1: Şey düşünüyorum şu an
0: Bunu
1: hesaplıyorum. Ona
0: pastayı...
1: bir sıra bisküvi koyup üzerine çikolatasını koyup gönderseydim ne olurdu? Gayet güzel olurdu. Şu an fikrim geldi
0: Bisküvit
1: Nermin.
0: mi? Yok ya. Daha koyma bence bisküviti.
1: Zaten.
0: Benim mikrofonum düştü. Nida. Mikrofonum evet. Bayağı beni bir rahatsız ediyor. Şöyle efendim. İkinci sırada tavuklu kıymalı sarma mantı yapacağız. Serpil Hanım geliyor. Malzemelerle birlikte. Bakın hayatta yiyebileceğiniz en kolay mantı tarifiyle geldik. Serpil onları yerleştirirken.
1: Ben
0: Neredesiniz?
1: hemen
0: Serpil say malzemeleri geliyor.
1: hemen sayıyorum efendim. Tavuklu kıymalı sarma mantı yapıyoruz. Çünkü çok da basit, çok da yemesi keyifli bir mantı olacak. 4 adet yufkayı koyduk. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve sıcak suyu var. İç harcı için 500 gram tavuk kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon ve tavuk baharatı. Üzeri için 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuz. Sunumda ise tereyağı ve kırmızı toz biber kullanacağız. Ben Nermin gelene kadar hemen tavuk kıymamı da alıp geliyorum. Mis. Hoş geldin tatlım.
0: Efendim.

0: Gelelim sadede. Dünyanın en kolay mantısını en lezzetli formülle
1: Hadi
0: hazırlayacağız.
1: götürelim abi.
0: Gerçekten bu
1: Arkaya.
0: formüle bakıldığında diyeceksiniz ki normal yufka börek. Hayır efendim. Görseliyle, sunumuyla, böyle bohça görüntüsüyle efsane bir lezzet cümbüşü geliyor efendim. Biliyorum, ben göz atıyorum hocam, duydum. Ve şimdi salçalı sosuyla başlayalım bence, değil mi? Sen de bir yandan da şey yapayım mı? Tavuğu, kıymayı kavuralım. Şöyle güzel tavanın içerisinde. Burada efendim sıvı yağ ve baharatlarla bir
1: Onu
0: kavurma yapacağız.
1: şey biraz tavada açmak ister misin
0: Evet.
1: salçasını?
0: Aha. Ha, salçasını mı? Yok, ben
1: Ha.
0: onu şöyle açarım.
1: Tamam.
0: Hiç onu zahmet ettirmeyeyim sana.
1: Yok yok, niye
0: Bulaşık
1: olsun, aşk olsun.
0: çıkarmayayım sana.
1: Çok naziksin tatlım. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim
1: Mersin.
0: efendim. Şimdi Serpil orada kıymayı kavururken ben de burada bir sos da yapacağız üstüne. Ama öncesinde şu salçalı sosunu hazırlamak istiyorum. Ona belki bir tık suyla birlikte.
1: Yağ da var zaten onda. Ne aradın?
0: Bir tane kaşık alacağım.
1: Sen kaşığını al, ben de şuna
0: Hem
1: rendemi
0: biber
1: alayım.
0: salçası olacak ve bunu üstüne koymayacağız. İçine süreceğiz yufkanın. Bakın, çok farklı bir katlama tekniğine sahip. Hem de domates salçası ekliyorum.
1: Bu arada bu kıymayı da sabah biz kendimiz çektik. Hazır almadık yani kıymayı.
0: Ben
1: Bu bir...
0: zaten tavuk kıymasının alınmasından
1: Hiç ben de.
0: yana değilim. Açık ve net söyleyeyim. Tavuk göğsü aldığınızda ve rondonuzda çektiğinizde ya da kıyma makinenizde çektiğinizde çok rahatlıkla kıyma haline dönüşüyor. Bilginiz olsun. Bu sizi de yormuyor. Bir iki dakika içerisinde hazırlanıyor. Çünkü kıyma şeklinde aldığınız tavuğun ne olduğunu belli değil. Açık ve net söyleyeyim. Her yer artık kafasına göre bir sistem oturtmuş maalesef. O yüzden dikkat edelim onları alırken.
1: Ya zor değil en azından. Bir de şey oluyor önemli. Sen tavuğun neresini seviyorsan orasını çok rahatlıkla kendin
0: Tamam.
1: kıyma yapabiliyorsun evde.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü sen de biliyorum göğüs sevmiyorsun.
0: Yok,
1: Tuz,
0: çok yavan.
1: kimyon, kırmızı toz biber ve karabiberini de
0: Evet,
1: ben ekleyeyim.
0: baharatlarını da güzelce yedirelim. Burada ben sosunu hazırladım. Çok azıcık
1: Ne aradın?
0: bir su daha koyacağım buraya.
1: Ha, istiyor musun?
0: Aha, bir
1: Tamam.
0: akışkanlığını
1: Sana bir
0: arttırmak
1: ılık
0: adına.
1: su vereyim ki şey olsun bu.
0: Aynen, çok hafif bir ılık suyla yufkama yeterli gelecek diye düşünüyorum. Bu arada üzerine de tuzuyla şöyle bir diş sarımsağıyla güzel bir sos yapıyorum.
1: Şimdi.
0: Ve en sonunda tereyağı ve toz biberle aynı mantı yapar gibi.
1: Bu kız ne
0: Maşallah.
1: yapıyordu?
0: Sarımsak kallaviymiş. 5 kişi doyar. Sabah Bircan geldi ya. Diyor ki, geçen diyor yaptığınız salatadan yedim diyor. Sarımsaklı soru diyor bütün konuklara, oh. Oh.
1: Ya işte sarımsak. Sarımsağı
0: Aslında
1: gelin.
0: çok az koymaya özen gösteriyoruz biz.
1: Şey oluyor Nermin ya, sarımsak evet biraz öyle ama sarımsağı gelin etmişler. Ama
0: Olmamış mı gene?
1: o gene olmuş
0: Gene
1: ya.
0: olmamış mı? Ben küçükken soğan, sarımsak, hiçbir şey ya. O kadar şey bir çocukmuşum ki yemek konusunda. Yediğim tek şey, anne evinde hatırladım, peynir, ekmek, pilav, yoğurt.
1: Sen hala
0: Annem kuru
1: seviyorsun
0: fasulye
1: bunları.
0: yaptığında bozulurdum yani. O kuru fasulyenin kokusu beni rahatsız ediyordu. Çok enteresan ya. Çocukken Allah annem hakkı helal
1: Sen
0: etsin.
1: bazen kızıyorsun ya şimdi Ömer'e. Yemiyor, seçiyor. Bak işte.
0: Ama
1: Ya.
0: sırf ben değil, babası da seçiyormuş Ömer'i.
1: Ne yapsın çocuğun? Genler şeymiş.
0: Yani babasıcığım da her şey benim suçum değil.
1: Tamam, hele iki taraf olunca çocuğun hiç suçu yok yani.
0: Ama Allah için evlendikten sonra seçmedi. Demek ki neymiş? Ömer'in de evlenmesi lazım. Evlendikten sonra seçmeyecek.
1: Daha önce ablası var ayol sırada. Dur. Herkes sırayla var mı?
0: Herkes sırayla. Evet efendim, yufkamı serdim. Serpil orada bana tavuk kıymamı kavuruyor.
1: Bir ıslatma bari. Islatma
0: Yok,
1: beni beklerken.
0: katlama yapacağız ya böyle.
1: Ha, ama şey
0: Çok
1: yapma.
0: olacak.
1: Çünkü kıymam
0: Efendim
1: yetişmeyecek
0: yorum
1: sana.
0: yapıyor musunuz? Beyaz TV'ye yorum yapıyor musunuz?
1: Bu hayatta ama herkes bence hak ettiği itibarı kazanmalı. Sence?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu arada
0: Hey yavrum.
1: ganajım soğumuş bence. Üstüne şeyin rahatlıkla
0: Sürelim mi?
1: dökebiliriz.

0: Kitapta kitaplı da şeydir. Şunu yapalım, aha, hemen süt dökelim. Bakın, bildiğiniz yufkasını salçalı bir sos yaptık. En önemli bizim mantımızın özelliği aslında şu an bu. Şöyle yufkanın her yerini salçalı, hem biber hem domates salçası olan karışımı gezdiriyorum. Çözülsün.
1: Çözülemedi o salçam benim. Niye? Yoğun mu koyduk?
0: Salça biliyorsun, bulunduğu ortamı yoğunlaştırır.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Şöyle her yerine gelecek şekilde hem böyle tatlı tuzlu ekşi lezzetini bırakacak, hem arasına koymuş olduğumuz o baharatlarla lezzetlendirdiğimiz kıyma, tavuğun kıyma kısmını koyacağız. Aman ya Rabbim. Bugün Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda görüntü efsane ötesi olacak. Şöyle geliyorum. Kapladım. Bunu da şöyle yapıyorum. Şöyle. Evet. Ve gönder Serpil diyeceğim. Ama gönderemeyeceksin.
1: Buradan mı saracaksın, böyle mi saracaksın?
0: Böyle saracağız. Keseriz.
1: Tamam. Şöyle bir açmam ortaya lazım. Böyle... 4 tane yufkan vardı değil mi?
0: Yayalım.
1: 4.
0: Hı hı.
1: Şöyle, evet, daha fazlası olmaz.
0: Şöyle yayalım. İyice bakın kenara, ekrana gelecek şekilde yayma işlemini yapıyoruz. Uç kısımlarından.
1: Ay çok sıcak.
0: Değil mi? Suyunu da tam çektiremedik.
1: Sizler, hayır, suyunu ben çektirdim ama şey değil. Ne derler?
0: Biraz daha koysana.
1: Çok fazla sıcak. Yok yok. Gayet güzel, gayet eşit. Gel. Gönder hocam sen.
0: Gel böyle sıkı sıkı saralım seninle güzelce. Uf, bakar mısınız görüntüye?
1: Dur, sana yetişemedim.
0: Hı. Ben bunu çok seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum.
1: İstersen şey, kesip kesip hemen atalım mı?
0: Ben sana veriyorum, sen at.
1: Aa, yere düşürdüm ayol onu.
0: Nasip.
1: Dur, onu atayım ben, bekle. Biraz iri mi yaptın?
0: Hı hı. 4 parmak şeklindeydi, böyle hoş duruyordu videoda da, böyle bohça börek gibi. Bir tık kalın.
1: Ay bu bir şey söyleyeyim mi? Tavuğu bir benim tanıdığım, Batuhan bir de sen çok seviyorsunuz ama.
0: Batuhan da mı seviyor?
1: İnanılmaz. Mesela Allah Allah. Et mi tavuk çok mu diye sorsun.
0: Evet, benim için de tavuk yani.
1: O da öyle. Bilmiyorum. Bazen babası şey der, oğlum evet, et yesene. Yok baba,
0: neden
1: tavuk.
0: Ama bence çok dur, güzel dur, lezzetlenebiliyor Serpil.
1: Ben mesela tercih edecek olsam.
0: Sen et edersin, evet.
1: Ben evet, çok sevmesem de et.
0: Serpil, hafta sonu seni.
1: Hı. Nereye götürüyorsun?
0: Nereye beni götürüyorum biliyor musun?
1: Hı, söyle hadi gönder.
0: Uyandın mı?
1: Hadi gönder.
0: Hafta sonu efendim Afyon'a geliyoruz. Allah nasip ederse cuma yayın çıkışı.
1: Biz kaçar.
0: Turgit kurucuları ile birlikte efendim, biliyorsunuz ki ben de başkan yardımcısıyım. Çok kıymetli şefimiz Yunus Emre ile birlikte inanılmaz bir Afyon gastronomisine imza atacak yerleri gezeceğiz ki isterdik daha önce gidelim. Aslında çarşambadan biliyorsun onlar gitti Serpilko. Ama ne yapalım? Biz cumadan yetişeceğiz. Sana orada istediğin her şeyi yedireceğim Serpil.
1: Yedir bana Nermin.
0: Sen kaç gündür yemek düzgün yiyemiyorsun. Sana kıyamadım. Oraya götüreceğim, sana istediğin her şeyi yedireceğim. Hazır mısın?
1: Allah'ım Nermin her zaman böyle söyle. Allah'ım ölecek miyim acaba?
0: Yemiyorsun diye bir şey, üzüldüm. Ya. Anladın mı? Sen kahvaltı bak da yapmadın. Böyle üzdün beni. Serpil dedim şey, yemedi. Hı. Ye dedim, biraz yemedi.
1: Ondan şey yapalım.
0: Ondan sonra dedim ki Serpil, sen dedim Afyon'u hak ettin. İnşallah.
1: Sucuk yiyeceğim, kaymak yiyeceğim.
0: Ye Serpil. Yeter ki iyi ol, ye. Hasta olunca çekilmiyor. Üzgün oluyorum böyle. Hep hasta hasta etrafımda, görmek istemiyorum.
1: Hep de demesek iyi olurdu ya.
0: Sen yok. Pastane postane gitti hastane.
1: Bu ara evet bir bağışıklığım çöktü, yalan yok.
0: Nazar, dün şey story'de de akşam bakım yaparken söyledim. Herkes şey yazmış, kesin nazar Nermin Hanım. Dedim Serpil'le bana dedim bir şey oldu dedim.
1: Çöktük
0: story'de
1: ya.
0: Anlattım böyle.
1: Bir de söylemesi ayıptır, böyle takviyeler şunlar bunlar, hani kendimize
0: benim kendimiz... midem ağrıyor, onun iştahı yok, öksürüyor. alerjisi tuttu. Ne oldu dedim ya, ne oldu?
1: Dün akşam Özlem'e şey

0: attım bu hani en son senin gördüğün fotoğraflarımı. Özlem şey diyor. Serpil şaka mısın o ne? Ne? Şimdi izleyicilerimiz biliyor. Hani yüzümün iki gözümün bir
1: evet,
0: de.
1: Evet kabarıyor şişiyor. Beni bir arıyor diyorum ki kapat kapat bana böyle gözükme. Kapat valla şeyim kaçıyor bütün enerjim.
0: Valla yalan yok.
1: Bir de biz hiç hasta olan insanlar değiliz. O yüzden bizi şey yapıyor, yıpratıyor.
0: Daha fazla etkili o galiba değil mi?
1: Evet çünkü hiç ben hasta olduğumuzu bilmem.
0: Şükür efendim, ya. Bu da geçecek inşallah.
1: Şunu daha yapalım bence dördüncüye girmeyelim.
0: Yapalım. Hiç. Yapalım hemen yapalım. Niye biliyor musun? Çok güzel.
1: Ben şey yaparım sen de şey yaparsın.
0: Gönder.
1: İzleyicim kaçmasın bak.
0: Kaçmaz niye kaçsın? Hayır izleyici bunun finalini görmek istemiyor mu? Niye kaçsın ki?
1: Ben biliyorsun bir şeye takılı kaldık mı?
0: Evet Nermin'e geliyorlar.
1: Onu da yapacak yeter. Mıyız sonuncu?
0: Evet lütfen. Hem hadi. İçim var hem dışım var. Tamam. Ay hem de oluşuma da götüreyim. Hem de Kerem'e de göndereyim. Sen
1: tamam,
0: dur.
1: Tamam. Kıyamaz. Gezdesin öyle de balbuç. Kıyamaz.
0: Aşk onlar ya. Nasıl kıyayım ki Nermin?
1: Oğlu da burada. Ne zaman gidiyor?
0: Ay sus sorma. Az kaldı.
1: Ben seni gezmeye götüreceğim o gidince.
0: Hep götürüyor. Hep.
1: Evet. Şöyle efendim bizler bunları bitirene kadar böyle saracağız ama bunun asıl sunumu finalde biliyor musunuz asıl
0: siz
1: o
0: bekleyin orayı.
1: Yıkılır görseli finalde şimdi biz bunları sürelim verelim fırına tamam mı bunlar pişerken efendim dönüşte pastayla devam edelim o pastanın üstüne sereceğimiz kremayı görün bir yere ayrılmayın efendim dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında lezzetimize ortak olmaya devam edeceğiz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Bankartın jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzul uyar.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Ben Deniz H5. İşim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
16: Yine ne söyleniyorsun H5?
15: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
16: Şarj olmaya mı?
15: Ah, şarj olmaya. H5'i
17: durdurabilirsem. Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırmaları.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.
3: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri başladı.

0: Spora kazan.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Ha! My, my love.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Gel!
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Koçakla Festival

0: Evet efendim, Serp orada bir hummalı hazırlıkta. Bakalım bugünkü sürpriz köşemizde neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum efendim. Harika bir tarifle giriyoruz. Serp ne yaptın?
1: Bir şey yapmam önemli, sen o tarafa git.
0: Sen o tarafa mı git? Bir tane attım ağzıma.
1: Beni patlatmaktan amin gibi oldu. Yarabbim.
0: İyi oldu kız. İçime kendi bir şey oldu.
1: Aman
0: ölmüşlerin
1: boş...
0: ruhuna değsin.
1: Afiyet şifa olsun.
0: Buradan bir ferahladım bir.
1: Şimdi.
0: Yoğursam 5 çıkmaz.
1: Sen karara.
0: Kaç dakikamız var şu an?
1: Bu arada ben pastayı...
0: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket maya, 3 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un, 2 için 1 kase kaşar peyniri, üzeri için 2 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susamla hazırlayacağımız bir tarif var. Bu hamur birazcık farklı bir hamur. Bunu sizlerle paylaşayım. Göstereyim şöyle. Şimdi burada dün herkes başka bir şey söylemiş. Bizim mayalama tekniğimiz şöyle. Şekerini Serpil'e veriyorum, mayayla biraz bana karıştırsın.
1: Hadi gel.
0: Şu şekilde Serpil ılık sütüyle birlikte onu bir harmanlıyor. Ben de burada sütümün yarısını koymuştum, suyumu ekliyorum. Efendim içerisine yağımızı ekliyorum. Birazcık birkaç parça tereyağımız var. Tuzu unla birlikte vereceğim. Yumurta sarılarını aklının
1: bana,
0: üstüne ayıracağım.
1: Aha, lazım.
0: Sarı da lazım.
1: Bana sarı lazım.
0: Tamam.
1: Atları senin olsun, sarıları
0: ben
1: benim.
0: Öyle yapacaktım da orada. Şöyle. Evet efendim.
1: Hı, gönder.
0: Ama farklı bir teknikle aklarını süreceğiz. Böyle her yerine yaymayacağız. Tepesine böyle bırakacağız. İnanılmaz bir görseli var bu güzel tarifimizin ve en çok istenen lezzet aslında. Bu pamuk sandviçler oluyor ya, pastanelerde de böyle poşetin içinde satılıyor falan. Çok başarılı bir lezzet olacak. Bakın şekeri burada güzelce karıştırdık. Şöyle hatta elimle sıyırayım. Elime de bir süpürgeyim geleyim.
1: Bu arada fırında aklım takipte ediyorum. Unutmayalım. Çok güzel oluyor Nermin. Çok güzel oluyor. Şimdi.
0: Bu taraftakiler pişmiş.
1: Ha, alacağım onları. Ama sanki böyle bir şey yapasım da geldi.
0: Ben unutmayalım dedim ama unuttu benimkiler. Pastamız burada olsun dedim.
1: Şey yetişmiyor. Evet, ben şimdi alacağım onu.
0: Niye yetişmiyor acaba Serpil.com?
1: Geliyor hemen. Biliyorsun, şimdi onun üzerine çikolata sosunu sıkayım, vereyim gitsin o.
0: Aynen, onu bir verelim. Şimdi burada sıvıları karıştırdım. Tereyağı var. Tereyağını birazdan ekleyeceğim. Elim devreye girdiğinde. Mayayla aktifleşme sağladıktan sonra tuzu unla birlikte verip şöyle güzel kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Bu hamuru ele yapışmayan hale gelene kadar yavaş yavaş un ekleyeceğim. Ama hamurda çok sert, çok fazla un olsun istemiyorum ki bu yumuşak poğaçamın kıvamını bozar çünkü.
1: Şimdi Nermin'im burayı ben yapayım, nasıl seni bir bekleyeyim? Nasıl
0: yo, yap yap, ben geliyorum yanına.
1: Kapatıyorum.
0: Bakın efendim, burada her yerine güzel bir tabaka oluşturacak gibi o çikolatayı dökmemiz gerekiyor Serpilko. Aynen öyle. Çok güzel ganajıyla hazırlanmış. Bakar mısınız? Çok güzel bir görseli olacak. O da donacak böyle zaten. Of, çok seviyorum ben bu çikolatalı tarifleri. Bakın çok fazla bereketli bir hamur olacak. İyice şöyle yoğuruyorum. Birazdan içerisine tereyağlarını da ekleyeceğim ama birazcık daha unla şöyle bir desteklemek gerekiyor.
1: Tereyağına dokunduğum şeydi, biliyor musun? Tam senlik. Ay nazar ettik. Ay nazar ettik. Tövbe yarabbi. Sunucu kendini una bulamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi hiç elleme, ben seni birazdan sikeleyeceğim.
0: Evet. Güzelce üstüne çikolatamızı döktük ve ben de burada unumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle hamurumu.
1: Kadına da bu kıyafetle Şey yoğurtmazsın be Serpil. Vay.
0: Çok severiz hamur yoğurmayı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Artık şurada
1: Güzel.
0: tereyağım var. Bakın tam bu kıvama geldiğinde görüyorsunuz şu an içine tereyağı ekliyorum. Bunu da hamura yedireceğim. Şöyle Bismillah.

0: Güzel. Elden ayrılana kadar yoğurma işlemini devam ettiriyoruz. Birazcık burada bilek gücü devreye girmesi lazım. Bakın. Çok gevşek bir hamur yapacağım. O yüzden o diğer poğaça hamurları gibi değil. Sadece elimden bir tık saldığında kendini bırakacağım. İçindeki bir yandan da o tereyağını şöyle eritmeye çalışıyorum hamurun her yerine yayılması için. Hallettik mi?
1: Sence? Çok hızlı bir şekilde.

0: Fındığını da serpeceğim.
1: Evet, şöyle.
0: Ve Özlem'e vereceğim. Bakar mısınız? Özlem, hızlandırmam gerekiyor. Şu an bıçakla doğrayamam.
1: Şöyle.
0: Ev taktiği sistemiyle her zaman işe yaramıştır.
1: Evet, şu an istediğim kıvama geldi. Bakın çok fazla un olmayacak burada. Çok fazla un olduğunda istediğimiz o görseli elde edemiyoruz.
0: Değilse o artık toz bir fındık. Şimdi bir ekip arkadaşımız Nermin bu pasta yiyince
1: bayılacak mı?
0: Evet.
1: Kim kız?
0: Başımızın etini yiyen bir editörümüz vardı. Bu
1: yani
0: pasta.
1: Bu onun isteği miydi?
0: Çok. Yani artık pes ettik. Dedik ki tamam biz ekip olarak.
1: Hak etti mi ki?
0: Yapalım ve kurtaralım.
1: Hak etti mi?
0: Yok, onunla ilgili yorum yapmam. Yaparsam biliyorsun benim.
1: Bir gün yaşıyor.
0: Şey oluyor evet, şu an gayet iyi fokusuz, öyle kalalım. Çok seviyeli bir ilişkimiz var.
1: Şöyle. Evet, şu an gördüğünüz gibi özellikle hamura çok un vermedim. Diğer hamurlar gibi böyle hattır hattır yoğurmadım. Burada kıvam tam olarak bu olması lazım. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğim için.
0: Merminim nasıl buldun? Gidiyorum.
1: Bence çok iyi gözüküyor.
0: Allah versin. Yok, kalmadı canım, kalmadı. Sen bu toz bulamazsın, şey yapamazsın. Kaç. Al canım, tekrar bunu sana zahmet. Devam etsin o. Şimdi
1: evet,
0: bu da tamam.
1: Çok güzel oldu. Bu var ya, bu poğaça hamuru yumuşacık bir görsel şölen olacak.
0: Bakmışken ben gidip poğaçalarımıza da bakıp, şey evet, mantılarımıza da bakıp
1: elimi hafif yağladıktan sonra unu yedirdim. Bu içindeki tereyağı da zaten birazdan eriyecek. Bizim önden hazırladığımız bir hamur var. Onu çıkartacağım.
0: Nermin, bu kalan ponçikleri.
1: Ay çok güzel, bakar mısınız?
0: Ama lütfen. Allahu Ekber. Allah'ım olmayanlara da ver, gel.
1: Amin.
0: Bak bak bak. Bak bak. Of of.
1: Buradan alacağım bunu efendim. Direkt bunu
0: kadını tek elle bıraktım.
1: Bunu dedim ziyan etmeyelim.
0: Niçin anladım seni.
1: Aynen.
0: Geliyorum. Sen
1: şöyle
0: bırak öyle.
1: Pufidik pufidik kabarmış hamurumu alıyorum. Burada yoğurduğum
0: cıvık
1: bir hamur var. Onu buraya koyuyorum. Bunu böyle yoğurmak istedim bu sefer. Unu yedirmeden. O pofidik pofidik kabarmasını görmek istiyorum.
0: Ama zaten kabaracak, sen rahat ol bizim hamurumuzda. Şey, çünkü bunun da
1: ilk defa çok, çok gevşek bir hamur tuttum.
0: Güzel ve özel bir reçetesi var onun da. Şimdi Nermin'im. Ben
1: onunla böyle
0: hazırım.
1: Pide gibi bir şey bile yapılabilir.
0: Üstüne ne vardı onun şeyinde? Çok da güzel o ekmek de olur.
1: Evet. Pide hamuru böyle. Uf.
0: Seninle hani o iki oklava.
1: Değil mi?
0: Üstü örgü vardı ya. Onda da çok nefis olur.
1: Evet. Geldim. Geldim.
0: Ben aslında su kapağı ona. Çok güzel olur.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak bezeler yapacağım.
0: Küçülsek mi birazcık? Büyük olmadı mı sence?
1: Evet, güzel gözüküyordu o videoda, topaç topaç.
0: Hı.
1: Öyle bence gayet iyi. Şu. Hepsi aynı boyda olmadı tabii ki.
0: Yok yok, boy meselesinden değil, şey, ne arıyorum ben ya.
1: Şöyle. Bakar mısınız efendim ne kadar güzel bir hamur. Yumuşacık pideler.
0: İyi olacak sanki, hissediyorum bak.
1: Onun üstüne koyacağız ya yumurta sarısı falan.
0: Hı. Şey çünkü açacağım bunu da o yüzden. Sen tamam okey.
1: Yuvarlak şöyle yapmayacak mıyız? O kadar açmaya gerek

0: Şöyle bakar mısınız güzelliğe? Valla o kadar iyi, o kadar başarılı bir hamur. Ve o kabarmış poğaçaların içerisine bolca kaşar.
1: Şu yandaki işini de şöyle tutturayım ki. Neme lazım?
0: Çıkar mı diyorsun?
1: Kaçar maçar.
0: Dursun diyorsun.
1: Değdireceğim sanki daha güzel olacak gibi hissediyorum. Evet, dursun.
0: Öyle. Hepsini yuvarladık. Şimdi ben de geleceğim. Hızlı hızlı içini dolduracağız. Ortadan bir çizik atıp direkt yuvarlak da koyabilirsiniz. Ortadan böyle bizim gibi de yapabilirsiniz. Sarıp sarmalayabilirsiniz hiçbir şekilde dışarıya çıkmaması için.
1: Şöyle altını yapıştırdım Nermin'im. Ama şu göbeğini de kaşar ya bu kaçar maçar dedim. Ne olur ne olmaz dedim.
0: Bugün tam böyle çocukların beslenmelik tarifleri de ortaya çıktı. Gerçekten şu özellikle mantı üstüne yoğurtla ve pul biberle
1: Akşam
0: tereyağıyla
1: yemeği.
0: yok böyle bir şey
1: Değil
0: yani.
1: mi?
0: Vallahi
1: Vallahi
0: yok.
1: yap akşam yemeği. Mis. Hop hop. Hı?
0: Biraz hamur kaldı da elimde.
1: Yapıştır bir yere Nermin'im.
0: Öyle yaptım.
1: Ama Nermin sana bir şey söyleyeceğim. Bu arada...
0: Şöyle açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle yapıştırayım da. O gene kaçacak muhtemelen. Ama...
0: Çok başarılı bir hamur.
1: Bunda reçetesi çok harika.
0: Şöyle.
1: Dik dur biraz.
0: Topladık. Bu böyle de
1: Topaç
0: kat
1: gibi.
0: kat. Kat kat. Çok güzel bir lezzet. Maşallah. Buyur yavruşum.
1: Gönder.
0: Bakın gördünüz mü sakız gibi. Bu da böyle kat kat böyle ayrılacak. İçinden böyle bolca kaşar
1: İlk
0: peyniri
1: bakışta şey gibi
0: gelecek.
1: üçgen gibi duruyor Nermin. Sonra
0: Onu topaçlıyoruz.
1: sever miydin çocukken topaç oynamayı?
0: Bir tane vardı. İpi
1: Hı.
0: kopmuştu. Çok üzülmüştüm. Hatıralarım işte.
1: Vallahi.
0: Valla çok üzülmüştüm. Bilmiyorum
1: Ben
0: neden
1: onu
0: ama.
1: sevmezdim çok da. Yani oynardım. Bak
0: Severdim.
1: oynardım da.
0: Böyle dönüyordu ya.
1: Fır fır fır
0: Çok
1: fır.
0: severdim o dönerken onu izlemeyi.
1: Ama ben en çok şeyi
0: Bir de
1: seviyordum.
0: bizim öyle çok kalabalığız biz. Dört kardeşiz. Sıra gelmiyordu öyle hepimize birer tane. Nerede?
1: Ben
0: Yok
1: bir de
0: ki.
1: şey
0: Babam bir
1: vardı.
0: tane alırdı. Hepimiz oynardık.
1: Ama
0: Artık.
1: sen kız.
0: Yok öyle. Ben hiç özel böyle modunda olmadım yani. Nermin'in tek bir şey olsun modunda olmadık. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bizim her şey ortaktı. Çok adaletliydi benim ailem. Kız bir tane kızımız var demiyordu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Hı.
1: Ben de Nermin şey.
0: Ne?
1: Hani ben de annemin tek kızıyım ya.
0: Hı.
1: Yemin ederim iki erkek kardeşimin her şeyini kıskanırdım. Burnundan getirirdim onları. Acaba ben manyak mıymışım?
0: Gerçekten mi?
1: Aa, kız! Kız
0: Sen
1: kız!
0: var ya.
1: Aa, dur
0: Aa.
1: sana anlatacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Aa
0: Ben
1: vallahi.
0: mesela hiç bizde öyle bir şey yok. Ben
1: Ay.
0: sesimi çıkarmazdım.
1: Dur sana bir şey daha
0: Ben
1: anlat.
0: çok
1: Ay sen.
0: üzüldüm kendime şu an ya.
1: Ay dur sana bir şey daha
0: Ben birazcık
1: anlatacağım.
0: niye cazgır olmamışım? Hep annemin yüzünden.
1: Sana hiç bilmediğim bir şey anlatacağım.
0: Allah çok merak ettim hadi.
1: Vallahi anlatacağım. Şu an anlatıyorum. Bak hiç bunu bilmiyordun.
0: Ne yaptın?
1: Şimdi süzerek anlatıyorum. Bak şimdi tek çocuğum ya. Bu arada ben babaannemin falan da
0: Tek
1: babaannemin
0: çocuk değil bu arada.
1: şey
0: Tek
1: tek
0: kız.
1: kız. Babaannemin falan da kızı yok. Benim halam yok. O yüzden
0: Ha.
1: neyse sözün özü iki erkek kardeşim var. Tamam mı?
0: Hı.
1: Annem şey yapardı Nermin. Hani haklı olarak bir şey alacak. Bayramlık şu bu.
0: Tamam.
1: E tabii onlara ikisini aynı alıyordu. Çünkü aralarında çok yaş farkı da yoktu.
0: Tamam.
1: Ben tek kalıyordum ya bir bozulurdum. Sen onları aldın o pantolonu ama ya da onları o şortu aldın da sen
0: Allah
1: bana almadın. Halbuki yazık yavrum nurlar içinde yazık kadın. Şey yapardı bana da.
0: mekanı cennet
1: Kız diye
0: olsun.
1: süsler püsler dururdu beni. Ben kavga
0: Anladık.
1: çıkarırdım Nermin. Tabii sen oğlunu al da bana alma diye. Ama neler
0: Allah.
1: ederdim neler neler.
0: Çok merak ettim senin
1: Uzunca bir süre onları hep
0: kişilikleri.
1: kıskandım biliyor musun ikisini? İki
0: Sen var
1: erkek
0: ya sen az
1: kardeşimi.
0: değilsin ha.
1: Sonra ne oldu biliyor musun?
0: Sorun oldu.
1: Şey söylemeyeceğim. Bizim
0: Hı.
1: evimizi biz yaklaşık 4-5 yıl bir çocuk baktık. Bakmak durumunda kaldık ailesi sebebiyle. Ama bak ben de çocuğum, lütfen empati yapalım. Şey demeyin, aa sen de koskoca kız falan demeyin.
0: Ona da mı kıskandın?
1: Neyse, o çocuk bizim eve geldi Nermin. Böyle 3-5 günlüğüne diye gelip 3-5 tamam. sene kaldı.
0: Aa.
1: Annemle babam onu böyle Nermin evin en küçük çocuğu yaptılar. Biz 3 kardeşiz ya, o 4. çocuğumuz oldu bizim bayağı.
0: Ölmüşsündür ha.
1: Allah'ım, yemek yiyoruz Nermin. Babamın şu dizine oturuyor. Ay ben ölüyorum. Hırsından çatlıyorum. Bak ara kaç yaşındayım? O zamanlar herhalde bir 11-12 varım gene.
0: Bak
1: ha.
0: O anı yaşadığını hissederim. Ay, sus, yemin sus. Ederim bak evet. Babamın diyor şurasına oturuyor diyor.
1: Gelirdi bir de böyle bana gıcıklığına yapardı Nermin. Giderdi babamın dizine otururdu.
0: Kızım işte.
1: Babam da bir şey derdi. Kızım yapma günah. Kızım deme günah. Ay o dedikçe babam içimden kızardım.
0: Ya.
1: İşte çocuk kafası. Valla.
0: Kıyamam
1: ölürdüm
0: ya.
1: Ölürdüm kıskançımdan babamın dizine oturuyor diye.
0: Ne vallahi. Günler ya. Benim böyle şeylerim yoktu. Ben ne bileyim böyle kıskançlık da yapmadım. Ama
1: ya ben yaptım.
0: Bizde birazcık erkek çocukları daha sanki ayırıyorlardı biraz. Öyle
1: sana bir, daha, bir şey daha söyleyeceğim. Benim de hep böyle ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan kimdi biliyor musun Nermin? Babam falan böyle hani kız kardeş olmak için biraz daha şey yapardı. Yok hayır yapmasın. Gitmesin, gelmesin. Babam daha şeydi. Ama annem şey derdi. Hayır Ali karışmayacaksın. Gidecek, görecek,
0: şu
1: öğrenecek.
0: Son bir tanesinin o kapatma tekniğini gösteriyorum ama bak çok doğru biliyor musun?
1: Annem çok sağlamıştı.
0: Şöyle altlarını, üstlerini böyle bir dağ görüntüsü yaptık. Ve onu da böyle elimizle, avucumuzla renklendik. Şimdi çok orijinal bir salata yapacağız biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Mavi kelebek çayıyla size koyun. Mavi kelebek salatası yapıyoruz. Oley! Diyorsun ki böyle bir şeyim vardı.
1: Vardı vardı.
0: Ama anlatırken yaşadın onu sen.
1: Ama işte diyorum sana çocuk kafa.
0: Şimdi ben yumurta sasını süreceğim. Hemen üstüne çörek otunu at. Gösterelim.
1: Kapağı alayım mı ben?
0: Bakın şöyle. Gördünüz mü?
1: Onu şeye batıracağım.
0: Çok böyle her yerine sürmeyeceğim yumurtayı. Böyle
1: evet,
0: o kenarlarından yanardağ gibi akmasını istiyorum. Tamam mı? Bak. Şöyle. Görüyor musunuz?
1: Şimdi.
0: Şöyle. O kendi kendine aksın. Bak.
1: Şuraya azıcık değdirebilir miyim şuna?
0: Şöyle bakın. O kadar başarılı bir tarif ki hayatınızda görebileceğiniz en lezzetli tarifi şu an sizlere yapıyoruz. İçindeki bol kaşar peyniriyle, görüntüsünün o orijinalliğiyle. Ortasına da şimdi ben susam geçeceğim onun. Aman ya
1: Rabbim. Sen geçemeden ben onu kirletiyorum zaten.
0: Aman ya Rabbim.
1: Parmaklarım kirletiyor.
0: Bir şey olmaz. Aman ya Rabbim diyebileceğiniz bir görsel şölen, görsel şov. Bakar mısınız? Hani biter mi bitmez yani. Bakın her gün farklı bir konsept, farklı bir tarif ve beyaz yandı mı bir şey? Yok.
1: Kim? Yanması niye yansın? Yok.
0: Ne
1: Allah
0: bileyim.
1: Makarnanın suyunu koyup 5 dakika mola versek olur mu ya?
0: Verelim olmadı.
1: Hastayım ya. Yeter Nermin ya. Yitir yeter ya. Mi? Yitir.
0: Bence de yeter. Ah, sana döneyim sen yorulma.
1: Sen hiç öyle kıskanmaz mıydın kardeşlerini?
0: Ben
1: ay,
0: şöyle bir hikayem var. Onu şeyde anlatayım ben oturduğumda. Bizim ailemizde öyle kız çocuğu işte tek bir evin bir kızı hiç öyle kayırma olmadı. Yalan yok. Hatta bilakis abilerime falan böyle daha şunu böyle ilgi gösterirlerdi.
1: Yalan.
0: Tabii benim annem babam değil de mesela ailenin diğer fertleri falan.
1: Kız ben
0: üzülürdüm yani gerçekten o esnada üzülürdüm yani. Bilmiyorum ya.
1: Ben ne arsızmışım şimdi
0: kızıyorum
1: seni
0: bazen. Yanlış zamanda mı doğduk bilmiyorum ama 80'ler de güzeldi. O yüzden çok yanlış zamanda demek istemiyorum. Sadece şeydik yani böyle buruk kaldık. Çok şey yapma çok güzel olur böyle yanardağ
1: ha,
0: gibi.
1: Onun için ben de zaten özenmedim.
0: Efendim önceden ısıttığımız 190 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak olan poğaçalarımızla sizleri...
1: Ay.
0: Şöyle döndüreyim bismillahirrahmanirrahim.

0: Nermin öbürüne koysan olur mu?
1: Koydum bunu ama niye? Atarız öbürüne. Pişirmiyor mu hala yine?
0: Yok pişirmiyor değil de şey bazen kontrol gerektiriyor.
1: Şimdi malzeme listesini sayalım. Ben onu kontrol edeyim.
0: Hemen çayımızı da demleyelim.
1: Bundan bir çay demleme yapacağız efendim. Sıcak suyumuzla birlikte. Biliyorsunuz ki o çayı her yerde bulabiliyorsunuz. Mavi kelebek çayı. O yüzden sizlere ekrana getirmek istedik bu tarifi. Mavi kelebek salatasında efendim bir yemek kaşığı mavi kelebek çayı kullanacağız. Biz bunu Serpil'le en son şeyde de görmüştük. Eminönü'nden de almıştık Serpil'e.
0: Hatırlıyorsunuz
2: değil mi? Evet, evet, evet.
1: Ve tuzumuz var. Sıcak suyumuzda üstüne gelecek. Bir adet haşlanmış tavuk göğsü. 9-10 adet salatalık turşusu. 3 adet közlenmiş kapya biber. 1 su bardağı mısır. Yarım demet maydanoz. Yarım demet dereotu. 2 dal taze soğanımız var. Sosunda kıymetli izleyenlerim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 adet limon suyu. Sunumunda da limon dilimleri ve benim evden getirdiğim kabım kalmadı. Nermin'in enfes mutfağı.
0: Bu arada makarnayı söyledin mi?
1: Hiçbir şey kalmamış Nermin'in enfes mutfağında söyledim. Hiçbir şey kalmadığı için benden istediler.
0: Değişiklik olsun dedik Nermin. Aramızda bir tane cam kabın lafı mı olur? O düşmüş oradan kendi kendine kırılmış.
1: Ben getirdiğim şeyler niye kendi kendine düşüyor? Niye yıllarca benim evimde düşmüyor da sizin burada düşüyor?
0: Biz dikkatli insanlarız. Sen fark etmemişsindir. Senin evinde de o düşmüştür. Hep düşmüştür sen fark etmemişsin.
1: Ben fark etmiyorum doğru.
0: Tabii.
1: Şimdi efendim suyumuzu koyduk.
0: Çayımızın
1: bak rengini nasıl vereceğini görün ve çok sağlıklı biliyorsunuz bu çay. Attığım anda yavaş yavaş şu görsele bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimin
0: en doğalından
1: vermiş olduğu nimetlere, sayısız güzelliklere şükürler olsun. Bu makarnayı biz bunun içerisinde yaparken sizler de şok olacaksınız.
0: Al
1: şöyle
0: canımın
1: koyuyorum.
0: İçi. Evet, onu evet. Makarnamız ama
1: limonu doğru. Sıktıkça renginin nasıl pembeleştiğini görün. Şu an aslında bir mucizeye şahitlik ediyoruz. Yani gerçekten Serpil bir kırmızı durmasana kenardan sıksana.
0: Ha görüyor musun? Benim
1: şu an aynen şu an. Bakar mısın? Serpil limonu sıktı ya. Şu an limon rengini bir tık vermeye başladı bile morcivert. Ben de özellikle kenara çekildim. Şu an bir mucizeye böyle şahitlik ediyoruz. Yani bakıldığında Rabbimin bize vermiş olduğu doğal bir gıda boyası, sağlıklı bir gıda boyası elde aynen etmiş öyle. Oluyoruz. Aslında teşekkür edecek ve şükredecek çok şeye şahit oluyoruz gün içerisinde ama sadece bence kıymet bilmiyoruz. Şu an ekrandaki o görüntü beni mest etti ya. Bakar mısın renge? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sen gözüküyorsun
1: yani
0: ama.
1: Yani Bismillahirrahmanirrahim yani. Bak. Yok böyle bir şey ya. Maşallah Subhanallah.
0: Bu arada buna limon sıkınca rengi de değişecek biraz sonra. Şu evet, an az geldi benim limonum.
1: Yani biz bu mavi çayla sizlere harika bir salata hazırlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın bak.
0: Nermin,
1: şöyle
0: makarna.
1: Çok durmuyorum ki çıtlamasın.
0: Heh, makarna haşlanıyorken.
1: Bak. Bir tık daha sıksın da limon. Bir tık daha canikom. Ha bak hala koyulaşıyor. Buhar mı geldi?
0: Evet.
1: Yeter. Geldi. Bak şu an pembeye döndü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen nasıl bir mucizeye bizi şahitlik ediyorsun. Bak şu an pembe oldu. Dibim mordu.
0: Daha da olacak.
1: Şimdi ben bunu buraya süzdüreceğim Serpil.com. Alayım süzgeç. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. İstediğiniz renge geldiğinde kapatın ki acımasın. Şöyle güzel bir cam tenceremiz var. Bu cam tenceremiz içerisine şöyle.
0: Sıcak mı tutayım mı? Dur.
1: Tamam,
0: kaç.
1: Kız. Sen gel Serpil.com. Şöyle cam tenceremin içerisine alıyorum. Bu arada hem elimizde tuttuğumuz hem elimizde tuttuğumuz bu cam sürahi hem ekranda gördüğünüz o güzel tencere bakar mısınız hepsi Celalettin Bey'in özel tasarımları. Ben camı mutfakta çok seviyorum Serpil ve çok güzel bir görsel şölen sunuyor biliyor musun?
0: Bir de bir şey söyleyeyim çok hijyen yani.
1: Hep birlikte bakalım mı şimdi? Makarnamızın rengine şahitlik edelim.
0: Hadi bakalım o haşlansın.
1: Allah'ım.
0: Annesi tuzundan vereyim mi azıcık?

0: Şey söyleme, bilmiyorum şu an. Bak. Şöyle bir maviye boyasın kendini makarna. Ben de makarna pişene kadar şunun altını kısayım. Birazcık tuz bence de verelim pişerken.
1: Şuradan sana vereyim mi? Dur canım, dur dur dur.
0: At
1: Şu
0: şunu. Heh.
1: kalacak ya, sonra şey olur.
0: Çavuğunu koyarız onu da biraz. Bakar mısınız? Of of of of. Evet, burada suyunu bir çeksin makarnam. Bu güzel, harika.
1: Kapatmayalım, kaynarsa karıştırmazlarsa.
0: Aynen, şöyle kenarda dursun. Şey malzemeleri saydık ve ne yapıyorsun bana
1: Beş
0: bugün köşende?
1: dakika dinleneceğim. Geliyorum, hemen geldim. Gel.
0: O zaman geleyim hadi.
1: Gel gel gel, 10 dakika çık şurada oturayım, nefesleneyim, azıcık soluklanayım.
0: Efendim bak,
1: Ay
0: bir
1: yeter.
0: kişiye verdik tabaklarımızı. Sonra tenceremi açıklayacağım ve görmüş olduğunuz üzere mantımı sunum hazırlayacağım. Mantımız nar gibi kızardı. İçindeki salçalı sosuyla çok güzel özdeşleşti. Üstüne tereyağı ve toz biber koyacağım. Serpil hadi ne yapıyorsun?
1: Oturmuyorsun, gelmiyorum.
0: Ha, oturayım tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ne Allah'ın seversen?
1: Lütfen, lütfen, lütfen.
0: Şeyi, nerede şeyi yakalım?
1: Bakar mısın?
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Ha.
0: zarifsin
1: Rica
0: Serpil'ciğim.
1: ederim. Dedim ki...
0: Kaşıklara bakar. Allah seni var ya.
1: Dedim ki...
0: Köşede biraz dursun, sağlıklı atışmak mı yapalım?
1: Ay yoruldum lan benim Allah. Dedim ki şöyle soğuk
0: Aa,
1: soğuk.
0: çikolatasız oturmam fondö olacak batıracağım.
1: Şimdi çikolata da kalori şey yapar ya, o yüzden şey yapmasın diye. Ha.
0: Tamam hadi
1: Bak seni
0: bakalım.
1: beklerken kararmasın diye muzlarımı balladım. Üzümlerimi tek tek yıkayıp saplarını koparıp oralarını sildim.
0: Sence
1: Buz
0: annen,
1: attım.
0: rahmetli annen en çok kimi seviyordu?
1: Ay benim
0: Doğru söyle. Ha,
1: hissiyatım
0: senin hissiyatın. Sen çünkü
1: küçük,
0: hisset,
1: küçük.
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne yapıyordu mesela? Nereden anlıyordun?
1: Ya şöyle, o böyle bir yemek seçen bir çocuktu senin Ömer gibi. Annem o yesin diye hep ona özel çalışırdı yavrum.
0: Sen ne
1: Ha
0: yapardın?
1: işte ben de bozulurdum, bakma ben çok...
0: Sen de ne bulursan yiyor muydun?
1: Ben yiyordum. Tabii ama
0: Belliydi.
1: gene de kıskanırdım.
0: Zayıf mıydın mesela o zaman?
1: Tabii düşün, 52 aylık hamileydim Batu'ya.
0: Ha.
1: İlk işte doktora başladık. 52 kiloydum o zaman. 2 aylık hamileydim. Tabii.
0: Bizim yer soframız vardı. Tamam mı? Bak şimdi sizi eskiye götüreyim mi? Kaç yıl? Yıl şanslısın buzlu sana üzüm geldi Ali Hoca yanarlı.
1: Tabii.
0: Şimdi biz yıl şöyle 83, 93'te 10. Şöyle söyleyeyim size 12-13 yaşlardayım. Yılda 95 falan 1995. Yer sofrasına oturuyorduk tamam mı? Savurda. Bak çok eskiye götürüyorum bunu
1: 31
0: herkes.
1: yıl evvel
0: Evet
1: diyorsun.
0: bunu herkes yaşamıştır. Oturduğumuz ev 2 artı 1. Tamam mı? Böyle koltuklar var. Koltukta ben küçük kardeşimle yatardım Vedo'yla. Yok yani öyle Vedat benden de 6 yaş küçük falan. Yok yani öyle yatak döşek işte yer masası. Misafir aslında masamız var ama annem onu bayramdan
1: Misafire.
0: bayrama açıyor salon. Zaten buz gibi oraya giremiyorsun. Odun sobamız var. Oturduk işte bizde börek tepsiyle böyle ortaya gelirdi masaya. Ondan sonra babam böyle bölüştürür. Herkes kendi önündekini
1: Kız bir
0: yerdi.
1: de babam bölüştürüyor.
0: Tabii babam benim mutfakta çok hakimdir. Bak yoğurt mayalar evi anneme süpürürken yardım
1: Kız
0: eder
1: kız
0: falan.
1: sen.
0: Babam gerçekten çok böyle hamarat bir adam.
1: Vay.
0: Annem o konuda çok şanslı. Ondan sonra şimdi ben bakardım. Ben çok fazla hamur işi yiyemezdim. Abimler falan erkek çocuğu ya. Onlar böyle çok yerdi Serpil.
1: E tabi
0: Ondan sonra
1: erkek
0: babam böyle
1: adam.
0: şey yapardı. Ye Neno, bundan ye. Orada beni bir kıyırıyordu böyle. Annem mesela çok girmezdi o toplara ama babam beni kayırdığını hissederdi. Ben de çok yiyemezdim. Bir de ben kenar severdim. Babam onu bilirdi. Kenarı bana koparıp verirdi. Annem de derdi ki şu ortadan ye ya. Sen de gidiyorsun ne garibansın. Hep kenarını yiyorsun. Halbuki o kenardaki o çıtırtıyı hiçbir zaman ben unutmam.
1: Hala öyle yiyorsunsa
0: Aynen o kenarı çok severim. Yani
1: örnek
0: boş
1: olduğunda.
0: hamur kısmını. Bunu herkes yaşamıştır o yer sofrasında oturduğumuz o günleri. O yer sofrasında babam çalıştığı yerde yapmış. Böyle yuvarlak. Babam öyle becerikliydi. Bize küçük sehpalar yapar, şey sandalyeler yapardı üstüne otur. Hala o sandalyeler duruyor biliyor musun? Annem de böyle tutumlu bir kadın. Hiçbir şeyini atmaz. Vay vay vay. Yıllar işte bak. Ama abimleri kıskanırdım yalan yok. Bir
1: Ben de
0: de bizde
1: kıskanırım.
0: şeydi. Erkek kız demeden büyükten küçüğe giderdi o kabanlar falan montlar biliyor musun?

0: musun?
1: Tamam.
0: Hani yeni mont falan almazdık yani. Küçülürdü, küçük giyerdi. Benim bir büyüğüm, ben 3 numara. Ortanca, artanca. Vedat'ta olmuyordu. Vedat'ta kalmıyordu. Eskiyordu.
1: Zaten artık normal.
0: Vedat'ta yeni almak zorunda kalıyordum. Yani güzeldi ya, bilmiyorum, hatırlıyorum da.
1: Ay.
0: Ben evlendiğimde ya küçükken hep şöyle hayal ediyordum. Hani kendi evimiz olacak, rahat edeceğiz, kafamız dinleyecek falan. Hiç öyle olmuyormuş. Sakın öyle hayaller kurmayın. En güzel yer annenin, babanın
1: Baba
0: eviymiş.
1: evi değil mi?
0: Gerçekten öyle. Yani dertsiz, tasasız, sıkıntısız. Her güne uyanıp kahvaltın bir şekilde yemeğin hazırlanıyor. Çamaşırların ütüleniyor. Dünyanın en kıymetli şeyi eviniz. Bak bunu unutmayın.
1: Ama şey var, değil mi bak, ben de tek kız olmama rağmen o kız gelir babamın burasına otururdu ya. Allah'ım o benim kabusum mu Nermin ya?
0: Merak ettim o kızı.
1: Ben sana anlatırım. Gelirdi hemen böyle fıt diye, bir de babama baba diyordu biliyor musun? Çünkü çok küçüktü.
0: Ne yavrum?
1: Bak şimdiki aklım mı? Hani onun o baba anne sevgisine ihtiyacı
0: Aa, sen
1: var.
0: bir kızdan ikinci kıza çıkmıştın.
1: Babama baba diyor. Babamın dizine geliyor oturuyor. Babam şey böyle. Onu böyle kuşlar gibi besliyordu. Babama hep diyordum. Baba bırak onu, baba bırak onu.
0: Yani ben hep erkek çocuğu gibi büyütüldüm. Yani üç tane erkeğin arasında böyle top oynarken falan. Ve küçüklüğümden beri aslında iş hayatına atıldım. Ben 10 yaşında çalışmaya başladım yani. Çok küçük bir hayattı. Babam mesela kızıyordu, çalışma diyordu ama ben iş buluyordum yani, gidiyordum
1: Bir şey
0: çalışıyordum.
1: söyleyeceğim, ona rağmen böyle kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan,
0: Benim yüzümden
1: çırpınan.
0: abimler de işe girmek zorundaydı. Bana nasıl var ya, böyle etlerimi sıkarlardı. Fuat'la Faruk şey derdi. Senin yüzünden çalışıyoruz biz. Sen çalıştığın için babam bizi de çalıştırıyor derdi. Giderdim böyle. Çorapçı vardı orada. Ortacıydım. Paketleme yapıyordum. Para kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım.
1: Hey,
0: Tipik
1: bakar
0: yengeç burcu. Efendim, müsaadenizi istiyoruz.
1: Ay.
0: Meyveler için de teşekkür ederiz. Ben bunları devam edeceğim Serpil
1: Buzlu buzlu yaptım. Ay,
0: Ya
1: alevlisinden.
0: işin
1: Buz
0: esprisi
1: koydum oraya.
0: böyle geçmişe dönüyorsunuz ya.
1: Fay, fay.
0: Orada
1: Nermin.
0: kaybedilen her şey aranıyor ya. Çok özleniyor ya. Keşke.
1: Sunucum. Gel gel gel gel.
0: Yok, yanmam şey. Hamdülillah.
1: Niye yansın canım?
0: Tam istediğim gibi olmuş.
1: Kim dedi onun yandı?
0: Hüseyin hocam.
1: Onu göz görmüyor. Doktora götürelim onu.
0: Ay Sakra. Çok güzel olmuş. Geliyorum.
1: Kaç. Kaç kaç kaç kaç kaç.
0: Al yavrum. Ya böyle küçüklük her şeye aranıyor. Bakma ya. Vallahi keşke o imkanlarda o geriye
1: Kız
0: dönsem.
1: çocukluk aklımda vicdan yapıyorum. Ne, sen niye kıskanırsın el alemin küçücük yavrusun değil mi? Ama kıskanıyordum babam onu seviyor diye.
0: Serpilko ya, sende var o. Uy, var var. Bak o küçüklüğünden varmış.
1: Tek kızım halbuki. Niye iki erkeği
0: Hayır,
1: kıskanırsın?
0: bence sen sevdiklerini çok kıskanıyorsun.
1: Öyle mi diyorsun?
0: O hepimizde var. Ben mesela yalan yok. Seni ben mesela çok başkasıyla paylaşamam yani. Gıcık olurum sana. Yani bunu da hissettiririm.
1: Ettir.
0: Et.
1: Ettir yani.
0: Bunu ben sana hissettiririm yani. Derim yani. Böyle bir dünya yok
1: Ama
0: Serpinciğim
1: zaten
0: yani.
1: bu arada sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şey var.
0: Yağ mı limonu mu döküyorum efendim? Malzemeyi saymıştık. Ne var?
1: Şimdi bu hayatta benim seninle paylaştığım şey bambaşka.
0: Evet.
1: Aktüelle paylaştığım bambaşka mesela.
0: Aktüelle paylaşma zaten. Ne paylaşacaksın onunla?
1: Ya örnek
0: O
1: de o.
0: artık kaç?
1: Hayır, o şimdi benim karşımda değil. Direkt
0: Ne
1: ona örnek verdim.
0: paylaşacaksın
1: Ha, yoksa ne paylaşayım onunla? Oha, ona ver Rabbine.
0: aktüelle?
1: Yesin.
0: Ay, bunu sunumda kullanacağız. Pardon, kafam gitti.
1: Hı.
0: Burada ne yapıyorum? Bakın, tuzu ve karabiberini de çok hafiften kalmıştı, onu da ekliyorum. Tavukları bunun içine bir yatıracağım. Burada tavuklar bir lezzetlensin. Tavuk göğsü ya. Katır kutur olmasın Serpilko.
1: Yok zaten şey.
0: Salatada bir yumuşasın. Bakın şöyle bir sosuyla bir buluşturdum. Tamam mı? Of Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir salata çıkacak dakikalar sonrasında? Neden çocukluğumuzu bu kadar özlüyoruz Serpil?
1: Çünkü çok saf duygular değil mi? Şimdi atıyorum
0: telefon yok, işte bilgisayar yok, hiçbir şey yok.
1: Sokakta oyun oynuyor muydun?
0: Oh, var ya tuvaletin gelirdi ya böyle ben içeri girersem annem beni sokaktan tanımayacaktı. İçeri girmezdik.
1: Aa şey yemekte
0: İçeri girmezdik. Aklımız
1: çağırırdı.
0: çıkardı.
1: Hadi gelin yemek hazır. Yok aç değilim. Halbuki nasıl açtım? Kedi gibi açım. Kedi gibi
0: Herkesin
1: açım.
0: Barbie'si vardı. Herkesin o güzel ince bebeği vardı. Benim yoktu.
1: Ha.
0: Onu
1: Olsun.
0: almadı. Almadı. İnat etti, almadı. Ama işte Adana'nın bana şişko bebek

0: kaldı. O zaman Bulgaristan pazarı vardı. O şişko bebeği de nasıl aldırdım biliyor musun? Oturdum kaldırıma ağladım öyle aldırdım.
1: Gitmedin.
0: Gitmedim. Al canım bana dedim o bebeği. Herkes incecik bebeğine güzel elbiseler dikerken ben şişko bebeğime elbise dikmeye çalışıyordum.
1: İşte hayat sana da Rabbim şişkoyu nasip etmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Ama olsun yapıyordum onu da öyle.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an istediğimiz gibi rengini almadı.
0: Niye almadı? Çünkü çayım bence bir tık az geldi.
1: Hayır, çayım az geldi. Bir de çayı bekletmedik, demlensinler içinde diye sakin sakin. Neyse artık olduğu kadar olacak.
0: Oldu, oldu, güzel oldu.
1: Çok dert edemeyeceğim. Bu arada şey alalım mı? Nedir durumumuz? Şurada beni 5 dakika soluklandırmadın. 5 dakika.
0: Oturduk ya, bir 10 dakika verdik
1: mi? Yok yok, hiç değil. 3 dakika.
0: Şöyle turşularımı doğradım. Kapyamı doğrayacağım. Kaç dakika var bu arada? Gerçekten diğer malzemelere de geçeceğiz.
1: Hiç sunumumuz yok. Rahat ol.
0: Makarnamız sosu benim kulağımda da konuşan yok. Rahat. Keita kafana göre takı Serpil.
1: Aa tamam yeter be. Ha, başka. Şimdi.
0: Gelmiyor. Gelmiyor. Editörüm iyi değil herhalde.
1: Editör. Aha. 23. Daha şey ne? Yaklaşık 40 dakika kadar şey imza. Ben gideyim. Ben gideyim şey alayım geleyim. Gideyim
0: evet,
1: alayım geleyim.
0: Duyuyorum. Niye kal geliyor bazen ben bilmiyorum.
1: Heyecandan.
0: Bence heyecandan değil rahatlıkta.
1: Ben gideyim şey yapayım.
0: Sen heyecanlandığında böyle bir şey işini düzgün yapmaya çalıştığında daha dikkat etmez misin?
1: Aa. Fokus kesilir.
0: Bence rahatlık.
1: Bir de radarım çok açık olur. Açarım yani.
0: Şimdi bak Serpil ne yaptım orada bir göstersene sosu nasıl tavukları zemine attım orada soslandı. Bak bir karıştır. Bak görüntüyü bir izleyici görsün.
1: En sevdiğim en.
0: Bak görüntü aman ya Rabbim.
1: Efendim yani, burada Nermin limon ve zeytinyağını önce bir kapta güzel karıştırmış.
0: Tuzunu da koydum.
1: Tuzunu da koymuş. Karabiber de var. Tavuğu da attı.
0: Evet.
1: Bakar mısın? Buladı iyicene. Vallahi
0: o
1: bu
0: kadar güzel ki
1: kuzudan yukarı olmuş. Bakar mısın? Lütfen renge de bir bakın. Şuraya bak.
0: Tam olarak istediğimiz bu biliyor musunuz? Yani o yumuşaklığı sosuyla o tavuk göğsünün
1: vazgeçtim daha göstermem.
0: Lezzetlenmesi. Şöyle.
1: Mısırdatayım mı?
0: At at at gönder.
1: Renk cümbüşü. Bol vallahi mısır. Allahu Ekber.
0: Ben de şimdi sana soğanlarımı gönderiyorum. Sadece oramda makarna kalacak. Onu da ben sunuma hazırlayacağım. Alayım o limonu.
1: Tabu kalsın şey.
0: Kenar halkalarını kesin.
1: Duvarlarına değil mi?
0: Hı-hı. Şöyle sana bunu veriyorum.
1: O zaten pişip süzülecek ya o beklesin. Ben gidip öteki şeyimizi mi getirsem?
0: Olur.
1: Hı-hı. Ne yapsam?
0: Benim evden getirdiğim sunumu da bir getir de görsün izleyicim. Neden istemişler ısrarla?
1: Ne yapalım Nermin? Yani. Özlem.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Maaşımızı zaten alınca.
0: Ha, ev hediyesi getirin ben Nermin'le.
1: Yok sonra getiremeyiz. Kendimizi alırız biz. Sana getirelim. 1 milyon tane ürünüm var.
0: Yazıklar olsun. Zaten evine de bakma bir kere almadı beni.
1: %70'ini.
0: Ev misafirliğini bilmem Serpil'in. Hiçbirini evine sokmadı. Kapının önünden yaklaştırmadı beni.
1: Evet oraya Nermin gelince ötüyor bizim şey Alan. %70'ini Özlem'in maaşından alacağız.
0: Mantıklı.
1: Tabii %70.
0: Şöyle yuvarlak sar mı yoksa yarım ay mı koyayım diye düşündüm.
1: Hemen geldim.
0: Bir bakacağım. Yuvarlak sarsa yuvarlak hocam. Benimki çünkü kenarı bir tık ince.
1: Sar. Sar hocam.
0: Sar mı yavrum?
1: Gönder.
0: Yarım ay da güzel olur. Sen bilirsin.
1: İstiyorsan öyle.
0: Bak şöyle.
1: Tamam nasıl istersen.
0: Evet böyle.
1: Bana hepsi okey. Ben gideyim.
0: Git gel. Hadi.
1: Şey alayım. Ne derler?
0: Dereotu
1: mutfağımızın. Evet dereotu maalesef böyle yerde oluyor.
0: Bunları bana ortadan versene canım.
1: Daha mı iyi olacak diyorsun. Hı hı. Ama bir şey söyleyeceğim ya bıçağımda da kaldı hepsi geldi üstüne.
0: Olsun yeşillikle.
1: Yetecek mi bu sana? Niye zorladık biz bununla o zaman kendimizi affedersin?
0: Özlem böyle münasip görmüyor. Ben Özlem'in çok sözünün dışına çıkamıyorum korkuyorum.
1: Ben bir tane şey alıp geliyorum ayol. Limon. Ay. Sanki dükkanımızda bir tane limonumuz yok.

0: Yarım daha yetecek bana.
1: Ha canım?
0: Yarım daha yetecek bana.
1: Yeter yeter, geliyorum hemen. Ay ay, geçti gitti be.
0: Hı?
1: Vallahi. Ne bileyim, öyle kendi kendime içime içime konuştum.
0: Geçti diyorsun.
1: Allah. Sonra bir bakmışsın günün birinde istemeyerek büyümüşüm. 26 yaşında.
0: Büyüyeceğiz, hepimiz bunu sıkmıştık. Bir gün hepimiz anne olacağız, büyüyeceğiz ve
1: Ben
0: büyüdük.
1: 26 yaşında büyüdüm.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu tam gelse şey yapacağım efendim, bunları sabitlemiş olacağım.
1: Şu maydanozlarım kirletmesin diye.
0: Hı. Var ya, bir görsel şölen. Harika bir lezzet. Tamam. Onları da birazdan yapalım. Düşüyor zaten. Ortasına salatayı koyduk mu ben bunları dikerim kenarda.
1: Bunları
0: Ha, ver ver. Onları da ver. Aşkım.
1: böleyim mi?
0: Ha, böyle böyle. Bitireyim burayı.
1: Ben burayı kaldıracağım.
0: Bitti zaten. Tamamdır.
1: Okey midir
0: Hı
1: diyorsun?
0: hı.
1: Tamam, şimdi. Şunları alıyorum ve ben
0: Bu burada böyle kenarda dursun. Bu da burada dursun.
1: tahtamı falan bir temizleyeyim.
0: Bunu da kullanacağım. Bu böyle kalsın. Lazım olacak ekstradan. Günün 5. tarifine geçiyoruz efendim. Makarnamız birazcık daha rengini alması için bekliyor. Burada aslında ön hazırlığımızı tamamladık. Sadece süzülüp bu güzel karışımın içerisine girecek. Poğaçaları bence Serpil
1: Alalım mı?
0: getirene kadar. Şöyle bakar mısınız? Allah'ım, sen nasıl yumuşak bir poğaçasın. Sen nasıl bir pufuduksun.
1: Onun göbeklerini böyle içeri doğru götürsene. Bak, buralarını yapıştırdık dikişlerini. Ha.
0: Ben de böyle dıştan parlasın.
1: İstiyorsan öyle de olur.
0: Ha, bak şöyle çok hoş gözüküyor çünkü. Renk yanar dönerli olsun. Bak şimdi bir tanesini böleceğim. Kıvamı göstermek için. Tamamen masum. Kendim için bir şey yapmayacağım.
1: Hop, enginarım.
0: Tamamen sizler için yapacağım onu.
1: Portakal suyum.
0: Bakar mısınız? Ve bu işi seviyorum. Gerçekten ortaya çıkardığımız o muazzam görüntüyü. Bak. Bak, sıkıyorsun. Geri geliyor. Bunu yakın görmeniz lazım. Bak, sıkıyorsun. Of. Ve bölüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplara bak Serpilko.
1: Kaşar erimiş
0: Kaşara
1: arasında.
0: bak. Of of of of.
1: Ha, uzasaymış.
0: Verdim ye. Serpilko verdim, tamam. Baksana aromaya bak.
1: Ben söylemiştim, bunun reçetesi
0: Sakız.
1: bomba. Bomba. Şimdi Nermin'im.
0: Nermin'in enfes mutfağıyla herkesin evine kuşkonmaz girdi. Kuşkonmaz nasıl bir güzellik biliyor musunuz? Vitamin değeri, salatalara kattığı güzellik, lezzet. Aman ya Rabbim. Enginarlı avokadolu salata için 5 adet avokado. Pardon, 1 adet avokado. 5 adet kim kaybetmiş? Nermin Özür. 5 adet enginar. 1 adet portakal suyu. Yarım çay bardağı su ve tuz. Kuşkonmazlar için bir bağ kuşkonmaz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 diş sarımsak. Üzeri için ise efendim dereotu zeytinyağı. Sen beni yakından, ben bir doğrarken çeksin Serpil.
1: Aa, sen ama şey,
0: Heh.
1: onu soyacak mısın?
0: Soyayım mı? İster
1: Sen şöyle
0: misin?
1: o tarafta, evet. Sen
0: Ya
1: sor
0: sen
1: bana,
0: burayı
1: ben...
0: böyle. Ben soyarken gör hocam. Hı. Bunun incecik bir derisini alırsanız daha yumuşak olur
1: Renk yazayım?
0: ve daha lezzetli hale gelir. Şöyle bakın. O ince yumuşacık üstündeki sert deriyi alalım. O içindeki o eşsiz aroma kalsın. Şöyle yakından hatta göstereyim. Şunlar var ya. Şunlar var ya. Şöyle.
1: Makarnam.
0: Pişti mi Serpilkon?
1: Eli kulağında
0: Bak
1: bekliyorum.
0: demlendikçe nasıl rengini verdi.
1: Ama şey olacak işte, bekliyorum.

0: Birazcık daha sanki al dente ha. Değil mi?
1: Evet, bir tık daha pişmesi lazım yavrum. Biz bunu size göstermek için şey yaptık.
0: Hadi. Bak şuraya öpteki kaşın içine bir tane attım.
1: Ne diyeyim Serpil sana ben?
0: Aa yok Nermin'im.
1: Pişmemiş değil mi?
0: Olmuş olmuş.
1: Olmuş mu?
0: Bay bay bay.
1: Sen hemen süz onu. Hadi. Götür süz.
0: Ben de o şimdi.
1: Nasıl birden öyle?
0: Ne oldu be? Ne oldu? Soysana şeylerini. Dur. Aa.
1: Öldürüyor ya. İyi ki varsın yine.
0: Yaktım altını.
1: Başkasıyla başka yerde olmaz sen.
0: Şimdi.
1: Hangi
0: Efendim, müsaadenizle. Şimdi.
1: Serpilim ya. Kuşkonmazı niye
0: Sıcak.
1: soyuyoruz Serpil biliyorsun değil mi?
0: Ha canım?
1: Kuşkonmazı niye soyduğumuzu biliyorsun değil mi?
0: Aa, sıcak. Yemin ederim.
1: O üstündeki o sertliği almak için
0: Bu arada bir
1: efendim.
0: şey söyleyeyim. Biz çene yapıyorken
1: Ne güzel renk aldı değil mi?
0: şey Cimi'ye söyledim ben karıştır diye.
1: Yapışmış değil mi? Karıştırmamış.
0: Karıştırmamış dibini tutturdum azıcık.
1: Sen cimin ucuna kaşık koyacaksın hocam. Böyle geleceksin, karıştıracaksın. Sana demiyorum, sen rahat ol. Ortadaki sen bizi çekerken kalkamıyorum. Bel fıtığın var senin, kalıyorsun yerde. O
0: Ay akta
1: yüzden
0: öyle...
1: Mehmet
0: Yok
1: Efendi'ye
0: akta öyle
1: söyledik.
0: olmaz.
1: Mehmet, buraya koyuyorsun kaşığı, tamam mı? Biz oraya geçtiğimizde sen geliyorsun, alıyorsun kaşığı, eline karıştırıyorsun.
0: Yani.
1: Bu çok kolay bir şey.
0: Aktüel'i verirsek aktüelden bir daha yemek yiyemeyiz canım benim. Sen karıştıracaksın.
1: Evet. Şimdi hemen
0: Sarımsaklarımı alayım.
1: koyalım.
0: Bak vallahi de benim moralim bozuldu yani. Çünkü ne biliyor musun? Attık gittik ya.
1: Sen arada biraz daha çay attın içeriye.
0: Neyin içine? Hayır bir daha atma.
1: Attın.
0: Ha demliğimin dibindekini boşalttım
1: Evet.
0: bak.
1: Ha, ondan oldu değil mi o renk o kadar?
0: Hayır oldu rengi zaten
1: Çünkü
0: olacak bekliyorum.
1: ekstradan çay koydun. İyice rengi güzel oldu çünkü.
0: Sen ona takılıyorsun ben dibini tuttu diye takılıyorum.
1: Yok
0: İkimizin...
1: yani izleyici demesin birden nasıl rengi öyle oldu.
0: Ay
1: Ekstradan
0: hocam.
1: çay koydun bir lokma daha.
0: Aman Nermin de
1: Yakaladım
0: niye
1: onu ben.
0: desin? Niye desin? Gördü herkes.
1: Neyi gördün? Çayı koyduğunu görmedik. Kaşı göz arasında koyu verdin.
0: Hasbinallahu veli vel vekil. Tamam. Tamam.
1: Çay getirdi.
0: Canım
1: Orayı ben
0: içi.
1: size şey
0: Zaten
1: yapamadım.
0: hayır
1: Ha.
0: şöyle sürahimdeki
1: Olay nasıl gelişti anlatayım.
0: anlatıyorum.
1: Olay konuldu. Şimdi gel. Şimdi bak tencere duruyordu orada.
0: Şurada bak
1: Ben
0: hayır.
1: orada kuşkonmazları rendeliyordum tamam mı? Olay, şimdi anlat bana.
0: Bak burada.
1: Bu makarna nasıl böyle oldu? Evet.
0: Ama zaten olacak
1: Tamam
0: koydum.
1: ama gri gibiydi ya azıcık böyle krem gibiydi. Az
0: Ha.
1: koymuştuk çayı.
0: Zaten
1: Sen çayı
0: pişmemişsin.
1: aldın Özlem'den. Ben
0: Hayır
1: arkamı
0: çay özel
1: döndüğümde.
0: ne alaka? Ben buradan aldım. Tenceremin içine
1: Ha.
0: ekledim o kadar.
1: O kadar.
0: Özlemle ne alaka konu?
1: Hani çay ekstradan koyduk.
0: Hayır tabii ki de
1: Ha
0: koydum.
1: tamam.
0: Ama bu
1: Okey.
0: zaten benim elimde yani şeyi. Ne derler?
1: Harika oldu. Tamam.
0: İlk defa çalışıyormuşuz muamelesi yapıyor ya.
1: Yerim seni ya.
0: Vallahi.
1: Hangi arada o çayı döktün onu idrak edemedim Cemo.
0: Nermin, hey.
1: Vallahi bak beni ayakta uyutursun Serpil'kom.
0: Nermin, beni
1: Bunları
0: biliyorsun.
1: elma dilimi gibi yapacağım canım
0: Lütfen.
1: sana. Şöyle. Hatta şunları böyle.
0: Şurada her şey sanat için. Ama.
1: Sanat için diyorsun. Her şey mübahtır.
0: Yok değil.
1: Türkan Şoray kuralların var mı Serpil?
0: Abi ben yemekçiyim. Benim ne işim olur Türkan Şoray kurallarıyla? Ben yemekçi bir insanım.
1: Onları bir bölseydik Serpil'ko.
0: Biraz su vereyim. Vereyim.
1: Sonra böleyim. Tamam.
0: Hemen portakal
1: Yalnız
0: suyu vereceğim.
1: iyi yaptın o çayı ekledin ama bak rengi tam istediğim gibi oldu.
0: Aa, taktı çayıma taktı.
1: Şimdi izleyicimle ben aynı şeye düştük çünkü tamam
0: Niye
1: mı?
0: düştünüz? Sen böyle görüyorsun ya, izleyicim izleyecek şimdi. Bu kadın bir şey yaptı.
1: Ha.
0: Gerçekten bir şey yapmadım.
1: Çay koydum.
0: Koydum.
1: İşte onu söylüyorum ekstradan.
0: Ama niye öyle gülüyorsun üstüne üstlük?
1: Çok hoş, çok tatlı sessizce halletmeye çalıştım da ondan.
0: Portakal suyu.
1: Aa, buradaki sosa bak sen. Şimdi izleyici. Buradaki sos olayı bitiriyor. Avokadoyu ortadan şöyle döndürüyoruz. Bak en kolay çıkarma tekniğini gösteriyorum size.
0: Avokadomuz

0: Da ne diyorsun peki? Bomba.
1: Hasan Bey bizi yarı yolda bırakmadı. Vallahi. Sezon finaline kadar bizimle, vallahi, seneye de bizimle. Hasan Bey sizi hiçbir yere bırakmayız.
0: Üstüne üstlük kahvaltıda da.
1: Of. Dünyanın en mükemmel. Bir yemek kaşığı rica edeyim Terpil Hanım, size zahmet olmazsa. Ama bak, çekmeceden ver.
0: İstediğini söyleyebilirsin.
1: Söyleyebilirsin.
0: Aşk olsun.
1: Seviyorum seni. Yani. İyi ki varsın. Bak, sen de canım. Gördünüz mü? Çıkarma tekniğine bak. Saatlerce soymakla uğraşmayın. Bak, gördün mü Serpilkom?
0: Hop. Nermin onun dibini sıyırsana böyle.
1: Sıyıracağım. Sıyır. Bak. Bak, geldin.
0: Hoş.
1: Baktın böyle. Allah Allah. Bak, bak, bak, bak, bak. Takniğe, taktiğe bak. Oh, ayna gibi. Tabii bunu bırakır mıyız? Bırakmayız.
0: Krem o, krem. Bak. Vallahi kadınlar şimdi onu çekirdeğini rendeliyorlar Nermin'im.
1: Ha, güzel şey yapıyorlar.
0: Saç maskesi. Bir deneyesim var biliyor musun?
1: Evet, evet, gördüm onu.
0: Bir deneyesim var. Aktar, sana da veririm ha.
2: Beni görenler de şey...
0: Sen de işe yararsa... Ay, ama çok oldu Nermin'im. Jimmy de istiyor.
2: Bela.
0: Tamam, ya. Jimmy'nin yaşı daha genç ya. Jimmy'ye vereceğim, sana vermeyeceğim.
1: Kaç dedi 80 ha? 83 oldun mu? Oh.
0: Nermin.
1: Yine çalışıyorsun hala.
0: Ben ondan
1: hala
0: saç kremi yapacağım. Avokado çekirdeğini rendeleyeceğim.
1: Kaç? Gelmedi sesin.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Fırsat. Dibes'ten tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Milo çek, Milo sil.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Döneri gördüğün an

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri başladı.

0: para kazan.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
5: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
0: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
6: 118-80-80.
7: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2020

0: 25 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalız.
3: Oo!
2: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. Hı-hı.
3: O zaman herkesi benden

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin

0: söyle.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçi gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Artık kozmetik işine gireceğim ben.
4: Gir Serpil.
3: Gireceğim. Aktüel sana vermem. Cumi'ye veririm. Cumi'nin yaşı daha genç ya. Adamın ihtiyacı.
4: Çok şükür.
3: Allah versin.
4: Asla portakallı onları.
3: Burada bu pişmiyor bu arada. Böyle bir
4: aynen bir aromalandırıyoruz.
3: O kadar.
4: Bu salatamız da böyle olacak. Farklı
3: makarna
4: salata.
3: Oldu sen al makarnanı.
4: Bunu böyle koyduk.

0: Serp orada onları birazcık sosuyla buluşturuyor. Vay. Nermin Öztürk.
1: Mavi kelebeğini al. Ben şurayı bir sileyim. Sen temiz alanda çalış. Dur geliyorum tatlım.
0: Dediğini yaptı bak. Mavi kelebeklerini oluşturdu bak. Bu Serp Eko'dan korkarsın. Yemin ederim bak.
1: Ay ay içinde kaldı.
0: Bak görüyor musunuz? Masmavi.
1: Ay bir canım şey istiyordu, merak ediyordu. Umarım.
0: Mavi kelebeğim.
1: Evet.
0: Şöyle söylemedin. Bir karıştır.

0: sporu. Seviyoruz bu sporu. Şimdi bu görsel bizi mutlu eder.
1: Nasıl tamam bir kap versem sana acaba?
0: Bu buranın zaten canım.
1: Yok kendime. Ben kendime bunu alayım. Tutayım ben.
0: Şöyle ben bir yanlarına geleceğim Serpilkon.
1: Sana dur ben büyük kaşık vereceğim. Gel gel gel. Gel canımın içi gel.
0: Bunları bir sabitleyeyim.
1: Yok yoksun muyuz Nermin'im? Al.
0: Yoksun.
1: Ama öyle derler sen.
0: Sen şu şey kuşkonmazı halletsene.
1: Hemen geldi.
0: Bir dakikamız var çünkü.
1: Tamam. Aslında benim kuşkonmazlarım tamam.
0: Onları al bence sunuma.
1: Portakal suyunu çektiler sizi.
0: Şöyle bakın. Of. Şey burada zeytinyağıyla dereotum kaldı sırf canım. Seni.
1: Benim var var evet doğru söylüyorsun biliyorum. Şimdi geliyorum.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun yiyenlere. Şifa olsun. Allah'ım bu güzelliğe bakar mısınız?
1: Herkesin evi nasip etsin.
0: Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda mavi kelebek salatası yapıldı. İnşallah.
1: Kelebek kaçtı Nermin.
0: Kelebeğim uçtu. Bak Konya'da gitmiştik ya kelebeklerin olduğu yere. Nasıl güzeldi Serpil.
1: Ay,
0: nasıl, nasıldı? Bak efendim vallahi billahi bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi ya? Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim. Burada Serpil Hanım kuşkonmazları böyle uzun uzun dizdi. Enginarlar portakal sosuyla buluştu ama daha buradan şuraya gelecek. Birazcık avokadolarımızı da lezzetlendirecek. Gönder Serpil buraya. Gönder gönder hepsini armağanla. Minicik bir koyuyorum. Çok minik bir dereotu üstüne.
1: Doğru için. Finalde yapacağım onu şimdi.
0: Öyle mi? İçine atmayayım mı biraz?
1: Yok atma.
0: Evet efendim. Yaklaşık 2 saat sonunda efsane tariflerle, renkli soframızla karşınızdayız efendim. Mantımızın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bambaşka bir boyutta şu an. Değil mi?
1: Keyifli.
0: Poğaçamız zaten yumuşacık, yemelere doyamazsınız. Hele kuşkonmazlı, enginarlı, avokadolu salata eşsiz bir sunum, eşsiz bir görsel sunuyor. Efendim biz yine gerçekten şöyle bakıldığında bir menüde yani bir çay saatinde aslında şu an olması gereken her şeyi sunduk. Siz akşam menüsü olarak da değerlendirebilirsiniz ama bence arada bir böyle hep yemek dışında çay saati de güzel gidiyor.
1: İkinci çayı gibi. Ben severim bu arada biliyor musun?
0: Değil mi? Çocuklar böyle okuldan geldiğinde falan ya da işte alt komşu geldiğinde ne yapıyoruz? Böyle güzel bir sofra hazırlayabiliyoruz. Bu poğaçanın hamurunu çok beğendim. İçindeki o katlama tekniğiyle o pufidik pufidik kabarması. Yani bakar mısın?
1: Nermin'im biz söylüyoruz bu reçete çok güzel kaçırmayın diye.
0: Değil mi?
1: Vardır bir bildiğimiz.
0: Şunun tadına baktık. Şunun kreması efsane ama birazcık bence malzemeleri arttırın. Kreması daha yoğun olsun içindeki o. Mesela süt reçelini 2 bardak kullanabilirsiniz ya da içindeki kremayı bir tık daha 1 su bardağı kadar yaparsanız güzel dengeler diye düşünüyorum. Daha böyle krema krema.
1: Tabii yani.
0: Pişmeyen ya bir de kolay yani.
1: Şey buradan falan bakarak zaten yola çıkacaksın. Daha fazla seviyorsan daha fazla.
0: Aynen öyle. 2 dakika içerisinde vallahi bu görseli hazırlayabilirsiniz. Bisküvitleri de sadece şeyle ıslatıyorsun. Güzel granül kahveyle. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta geçtik. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

Telefonun neden kapalıydı peki? Susarsın böyle. Ya hiç demedin mi? Dünyanın öbür ucuna gidiyorum ben, bu adam beni merak eder diye. Demedin tabii. İşine gelmedi çünkü. İş gezisiymiş. Salam ya ben. Bilmiyorum senin o herifle o otel odalarında ne işler çevirdin, değil mi?

0: Abla onlar ne?
1: Esat'ın yıkayayım dedin, temiz temiz giysin.
0: Esat'ın mı?
1: Han aldı dün, damat bohçası.
0: Ha, anladım.
1: Ha, sen biraz daha iyi misin? Ha, geçti mi biraz sıkkınlığın? İyi. Ay yok artık. Bunu da anası yıkasın bir zahmet, değil mi? Gülben, Gülben yapma kardeşim, kurban olayım. Ne olursun, sen böyle yaparsan ben ne yapacağım? Benim tek tesellim senin mutlu olman, yoksa ben nasıl dayanacağım senin gitmene?
0: Abla, çok kötü kabus gördüm. Çok korkunçtu. Yeni evimde, yeni yatağımda yatıyordum ama yanımdaki Esat değil. Çişli çöp poşetiydi. Ona sarılıyordum ben. Çok korkunçtu. Ben sevmedim abla. O evi de, o odayı da sevmedim. İçinde insan olsa da olmasa da sevemiyorum. Sevmedim yani.
1: Ya sen kaçıp kaçıp bu çocuğun evine gitmedin mi Gülben? Ha? Evi temizleyeceğim diye tutturmadın mı? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Al işte, istediğin oldu.
0: Demek ki biliyormuşum içten içe öyle bir şeyin olamayacağını.
1: E tamam. Bak oldu ama yani. Artık iş ciddiye bindi. Bu saatten sonra vazgeçemezsin. Artık senin yerin Esat'ın yanı. Kocan olacak ya o senin.
0: Ama abla ben uzağa gitmek istemiyorum.
1: Ay yeter artık ya.

0: yani? Ya sen daha ne istiyorsun ya? Ha? Ne istiyorsun yani? Yer istediğin oldu artık seni. Bak ben burada adamın atletini, pijamasını yıkıyorum. Sırf sen mutlu ol diye. Şu halimde ayağımın acısından ölürken seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen daha ne istiyorsun? Ya ne istediysen oldu. Anası bile seni kabul etti. Senin derdin ne? Bir büyü artık ya. Bir kadın ol artık yani. Yeter artık çocuk gibi ağlayıp duruyorsun karşımda. Evcilik oynamaya bayılırdın. Al git işte, gerçek oldu. Allah Allah. Git kocan baksın sana. Ölene kadar ben mi bakacağım ya? Git biraz da o ilgilensin. Hayret bir şey, korkuyormuş. Ben ne yapayım ya? He? Ben ne yapayım? Ne istiyorsan oldu ya. Adam sana kör kütük aşık. Yüzüğün, evin, her şeyin hazır. Bir mutlu olmayı bil ya. Bir vızvızlanmayı kes artık, yeter.
1: Tamam abla. Haklısın. Bir daha ağzımı açmayacağım. Şikayet etmeyeceğim. Özür dilerim.

0: kadar mı nankör olur ya? Bu kız daha ne istiyor ya? Sevdiği adama kavuştu, her istediği oldu. Daha ne istiyor yani? Benim aklım almıyor han, bir şey söyle.
1: Ne istediğini biliyorsun abla.
0: Bilmiyorum.
1: Biliyorsun.
0: O kadarını isteyemeyiz, olmaz.
1: Gül beni seven dikenine katlanır.

0: Annem bekliyordur ha. Arar şimdi kesin. Yemeğe bekliyordur beni.
1: Ara anneni, gelemeyeceğim de.
0: Niye? Sizde mi yiyeceğiz? Yok artık, sizin evde mi yiyeceğiz? Abi anladım, sürpriz de. Ya ne gerek var? Ablan kıyameti kopar mısın sonra?
1: Sakin ol. Korkma. Canı yanmayacak, söz veriyorum.
0: Allah Allah. Ha anladım. Gülben'le terasta özel bir şey hazırladınız. Esra da işin içinde tabii.
1: Amma sabırsızsın be oğlum.
0: Ne oldu, niye durdun?
1: Geldik burası. Yukarı çıkmayacağız.
0: Nasıl? Memdu amcalara mı geldik?
1: Hayır. Sizin evinize geldik.
0: Anlamadım.
1: Burası artık sizin. Benim size düğün hediyem. Güle güle otur.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Hayır yapmıyorum. Al gir içeri. Kendin gör.

0: Han. Anlıyorum bak, korumacısın. Kardeşlerimle aranda çok güçlü bir bağ var. Ama bu biraz fazla değil mi sence de? Biz kararımızı verdik. Kendi evimizde yaşayacağız Gülben'le. Her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun ama olmaz Han. Bu bizim hayatımız.
1: Esat, buradayız.

0: Bak, hemen bunu da düşündüm. Yemek masasını şuraya koyarız. Bir dakika, şunu kapatayım. Böyle buraya böyle yemek masası. İşte havadar havadar. Çok güzel. Şuradan şöyle insanlara bakarız, gelip geçenlere. Dur, toz olmasın. Burada böyle çok güzel kocaman bir masamız olur. Zaten ablam bana söz verdi. Yemek listesi hazırlayacağız beraber. Her gece seni şaşırtacağım. Her akşam başka yemek. Yani hiç tekrara düşmeyeceğim. Üşenmeyeceğim, söz yani. Tabii şimdi bu senin alışık olduğun büyüklükte bir ev değil ama ihtiyacımız da yok ki zaten. Yani ne bileyim, büyük evin büyük derdi olur değil mi Esat? Hah, mutfak dolapları biraz eski. Beğenmezsen anlarım yani, yadırgayabilirsin biraz. Ama Han söz verdi, hepsini yenileyeceğiz. Komple mutfağı yenileyeceğiz yani.
1: Söz verdi demek.
0: Evet, siz her şeyin en iyisine layıksınız dedi. Sağ olsun. Ama tabii ki her şey bizim kendi zevkimize göre olacak. Biz seçeceğiz yani, onun zevkine göre değil.
1: Neden ki?
0: Ne neden? Anlamadım.
1: O da onun zevkine göre olsun. Madem başladı bizim adımıza karar almaya, devam etsin bence. Hatta şeyi de soralım Gülben. Kaçta yatacağımızı, kaçta kalkacağımızı, kahvaltıda ne yiyeceğimizi, buraya kimin gelip kimin gideceğini, mobilyaları nereden alacağımızı. Adresimize madem o karar verdi, bunlara da karar verebilir bence.
0: Kızdın sen.
1: İyi misiniz siz? Cidden sevineceğimi mi düşündünüz buna? Niye böyle bir emrivaki kabul edeyim ki?
2: Emrivaki değil. En mantıklı çözüm bu. Sen de düşününce hak vereceksin.
1: Neyse Han, tamam. Tartışmak istemiyorum için. Şimdi sinirlendim. Garip bir şey söylerim, hoş olmaz.
2: Yok, söyle. Söyle Esat. Hiç dert değil, biz aile olduk artık. Her şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz. Fikir ayrılıkları olabilir. Normal bunlar.
1: Gülben, seninle bir konuşabilir miyiz ikimiz baş başa?
3: Esat, bizim fikrimiz de o. Ona kızma. Biz bir güzellik yapalım diye düşünmüştük. Ayrıca beğenmediysen de beğenmedim de yani, bu kadar sinirlenecek bir şey yok ki. Kötü bir niyetimiz yoktu bizim. Han da ben de kardeşimizin iyiliği için düşünmüştük. Bunun ne var yani?
2: Abla tamam, hadi biz çıkalım, onlar baş başa otursunlar.
3: Hay, kafana silah dayamadık yani. Senin ailenin yaptığı gibi yaptık. Burası senin evin, burada yaşayacaksın dedi ya hani senin ailen. Gülben de gıkını bile çıkarmadı ya.
0: Abla, hani. Abla.
3: Gülben sus bir saniye. Terslemedi, ağzını yüzünü bükmedi. Biz de senden benzer bir tepki beklerdik yani. Demek ki çok şey beklemişiz. 6 saattir bu kız burada dip bucak her tarafı temizledi. Esat nasıl mutlu olur acaba? Perdelerin kumaşını nasıl seçsem, duvarın rengini nasıl seçsem diye çırpınıp durdu. Hani bunları bilerek konuş, baş başa konuşacaksınız ya. Hani sen bunlarda nasıl bir kötü niyet görüyorsun ben bilmiyorum ama ben hiç kötü niyet görmüyorum.

0: krize girmese bari. Hep senin yüzünden. İnsan önce bir Esat'la konuşur da hazırlar çocuğu. İnşallah patlamaz. O da yani ne oluyor? Hayret bir şey. Sanki Drakula'nın şatosuna hapsettik. Sanki mahzene kapattık. Hoş senin yapmadığın şey değil. Ama sen Esat'ı seviyorsun, ona yapmazsın. Naci'yi sevmiyordun, Esat'a kıyamazsın. Kızı hırpalamaz inşallah.
1: Eser gürler ama sonunda razı gelir Esat. Hayat boyunca öyleydi zaten.
0: İnşallah.
1: Öyle olacak. Başka yolu yok zaten bu işin.
2: Esat ablam öyle demek istemedi. Yani ben gerçekten sizin gösterdiğiniz evi çok beğendim. Yani evle ilgili hiçbir sorunum yok gerçekten. Sadece biz hani hep beraber burada oluruz dedik. Hani sen babayı seviyorsun, hanı seviyorsun, iyi anlaşıyorsunuz ya. Yani üzüleceğini hiç düşünemedik biz.
3: Gülben. Canımın içi. Bir tanem. Senin iyi niyetinden kuşkum yok ki benim. Ama benim kaldırabileceklerimin bir sınırı var Gülben.
2: Sınırı aştın diyorsun yani. Buraya kadar diyorsun.
3: Hayır Gülben. Böyle bir şey demiyorum. Beni iyi dinle bir. Bak, senin bütün sorunların, bütün sıkıntıların, yapabileceklerin, yapamayacakların ne varsa benim başımın üstüne. Ama onlarınki beni aşar Gülben.
2: Kimlerin ki?
3: Biliyorsun kimden bahsettiğimi. Handan biliyorum ben. Siz çok... Yani bağlı, bağımlı bir ailesiniz Gülben. Hayatlarınız iç içe ama bunun değişmesi gerek. Bu çok aşırı. Ve kusura bakma ama ben inci değilim Gülben. Olmayacağım.
2: Doğru. O hanı çok seviyordu. Her şeyine katlandı o yüzden. Sen mecbur değilsin. Anladım. Tamam, anladım.
3: İşine geldiği gibi anladın. Beni iyi dinle ki doğru anla o zaman. Ben sana diyorum ki hayatlarımızla ilgili kararları ikimiz beraber almalıyız. Böyle onların doğrultusunda kardeşlerinin yanında yaşayamayız biz. Senin ve benim ikimize ait bir evimiz, ikimize ait bir ailemiz olacak diyorum ben.
2: Ama ben sana dedim. Ben buradan uzakta yaşayamam dedim. Sen beni duymak istemedin.
3: Denedin mi Gülben? Çabaladın mı bunun için? Sen bana ne demiştin hatırlıyor musun? Savaşacağım senin için demiştin. Biz ondan sonra çıkmıştık bu yola. Yanılıyor muyum? Düzelmenin yolu bu Gülben. Artık biraz onlar olmadan kendini var etmen gerekiyor.
2: Sadece komşu olacağız. Aynı evde yaşamayacağız ki onlarla.
3: Çok üzgünüm ama burada yaşamayacağız Gülben. Bir daha bizimle ilgili bir karar alırken... lütfen benimle konuş, tamam mı? Onlarla değil.

0: Dinlediğinize göre tekrar etmeme gerek yok sanırım. Teşekkür ederiz. Ama düğün hediyenizle ilgilenmiyoruz. Bizim başka planlarımız var.
1: Lafa bak. Bizim başka planlarımız var. Ne diyor bu ya böyle? Dün ottu, bugün koktu. Bu vur ensesine, al lokmasına bir çocuktu. Ne ara bu hale geldi de böyle artist konuşmalar falan. Hadsiz. Allah Allah, bir kere senin karşında patronun var. Sen bir önce ne söylediğine, ne dediğine bir dikkat et, bir düşün konuşurken.
2: Abla saçmalıyorsun.
1: Öyle mi? Peki o zaman sen artık başka bir parlak fikir bul. Zira içeride senin kız kardeşin şu an hüngür hüngür ağlıyor.

0: Gülben. Üzülme kardeşim. Sıkma sakın canını. Biraz abarttı ama o da anlayacaktır.
1: Hata ettik abla. Hiç iyi yapmadık hiç. Keşke sizi dinlemeseydim.
0: Gülben, sana söz veriyorum, telafi edeceğim, söz.
1: Nasıl? Nasıl abla? Her geçen gün daha da düşüyorum gözümden. Ağzı açık kalıyor. Dehşete düşüyor yaptıklarımla. Belli işte. Belli, fazla zorluyoruz. Normal bir kızmışım gibi kandırmaya çalışıyoruz onu ama değil. Buyum ben. Bu kadar. Ablasının eteğine yapışmış korkak bir kız çocuğuyum ben. Evlilik benim neyime zaten. Buraya da çöp koyalım abla. Yuva muva olmaz burada.

0: Han tamam abi. Bak ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Daha fazla konuşmayalım yani. Tadımız kaçmasın.
1: Esat. Bak seni bir değil, iki değil, dört kez uyarmaya çalıştım. Her defasında sanki yürek yemiş gibi... Han ben her şeye razıyım dedin. Gülben bizden uzakta yaşamaya hazır değil şu an. Senin bu durumda ona anlayış göstermen gerekiyor.
0: Gülben mi hazır değil yoksa siz mi? Orada kafam karışıyor da benim.
1: Ya sen kafayı mı yedin? Ben istemez miyim gitsin kendi hayatını kursun, düzelsin, yapamadığı şeyleri başarsın. Nerede istiyorsa orada mutlu olsun. Ama bunun yolu buradan geçiyor. Ne olur sanki birkaç ay daha dişini sıksan?
0: Belki de tam tersidir. Düzelmesi için buradan mümkün olduğunca uzaklaşması gerekiyordur.
1: Ne demek o?
0: Belki sorunun kaynağı burasıdır diyorum. Çözümü de yuvadan uçmaktır. Belki senin deneyip de başaramadığın şeyi onun başarmasından korkuyorsundur.
1: Geri gidiyorsun.
0: Han, abi yani... Ya benim canını yakmak değil niyetim. Ama yani birinin gerçekten size kral çıplak demesi gerekiyor. Herkes size uysun istiyorsunuz. Sevilip sevilmediğinizi buradan ölçüyorsunuz. Sizi sevenlerin sınavı asla bitmiyor ya.
1: Kimmiş onlar? Söyle bakayım bana.
0: Kim olduklarını gayet iyi biliyorsun. Ama şunu net söyleyeyim Han. Ben o teste girmem abi. Gülben'i çok seviyorum. Ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyorum.

0: Ben de tam siparişleri almaya çıkacaktım, sizi bölmeyeyim dedim.
1: Bayram, bizim ustayı ara, üst katın mutfağını yenilsin. Çok eski o.
0: Kiraya mı verilecek?
1: Hayır, Gülben'le Esat oturacak. Oyalanma hallet.
2: Gülben, Gülben, bir durur musun? Ortada bir felaket yok, varmış gibi davranmanın lüzumu da yok.
3: Var işte abla. Mahvettik her şeyi. Esat bıktı benden. Nereden başıma böyle bir iş aldım dedi ablaya. Gördüm onu gözlerinde.
4: Ne oluyor Gülben? Niye bağırıyorsun?
2: Yok bir şey baba.
4: Ne yaptı Esat? Yine ortadan kayıp mı oldu? Kaçtı mı Esat?
3: Kaçmadı baba ama kaçacak. El birliğiyle kaçıracağız, hiç merak etme.

0: Han ne oluyor? Esat caydı mı?
1: Yok baba, o kadar değil. Sadece biraz surat astı.
2: Neden ama, ne oldu? Ya işte evlenince bizim alt katta yaşayacaksınız dedik. Damat efendi cinnet geçirdi.
0: Ne? Delirdiniz mi siz? Kız gidip buradan kurtulacak derken bir kurban daha mı getiriyorsunuz? İnci'den ders alamadınız mı hala?

0: Olmaz o iş. Bu çocuğu kendinize benzeteceksiniz. Bırakın da kendi düzenlerini kursunlar. Normal insanlar gibi yaşasınlar. Bize benzetmeyin çocuğu. Bırakın da Gülben ona benzesin.
1: Biz o kadar mı kötüyüz baba?
0: Kötüyüz tabii. Bunu en iyi sen biliyorsun han. Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Ben boşuna mı tutturuyorum bunlar gidip evlensin diye? Gitsinler, hayata karışsınlar. Senin yaptığını yapmasınlar. Kürkçü dükkanına hapsolmasınlar diye.
1: Dönsen bir dert, dönmesen bir dert. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya.
0: Sen ne yaparsan yap kendini kurtarırsın han. Ama o üçü... Bu üçü annelerine benzeyecek diye ödüm kopuyor benim.
2: Neriman
0: okuyacak, gidip kendi hayatını kuracak. O tamam. Ama Safiye'nin tek şansı o Naci. Gülben'in de tek şansı Esat.
2: Garip garip şeyler yapıp uzaklaştırmayın onları.
3: O kadar mı acınacak durumdayız biz senin gözünde baba ya? Ha? O yüzden mi gidip kollarına yapışıp evlenin bizim kızlarla deyip duruyorsun?
0: Evet, o yüzden deyip duruyorum Safiye. Sevdiklerinize kavuşabilin diye. Ananızdan kalan manyaklıklar yüzünden ayrı kalmayın diye.
3: Bizim böyle olmamızda tek suçlu annem değil ama.
0: Doğru. Bir suçlu da benim. O zaman karışmadım. Ama şimdi karışıyorum işte. Hayatınızı mahvetmenize izin vermeyeceğim. Gülben evlenip gidecek buradan. Ve sen onu özlediğin zaman tıpış tıpış kardeşinin ziyaretine gideceksin. Normal aileler gibi.
4: Bağırma ablaman baba. Elinden geleni yaptı o benim için. İstemeye geldiler, sesini bile çıkarmadı. Tamam bağırma.
0: Senin söylediğini kulağın duyuyor mu Gülben? Tabii ki gelip isteyecekler. Bunun başka yolu yok çünkü. Doğru dürüst bir söz bile kesemedik. Gıkını çıkarmadı insanlar. O Esat delikanlı gibi geldi, sahip çıktı sana. Kim yapar bunu Gülben? Ama azıcık da siz ayak uydurun artık. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz be. Kurallar da kurallar. Yarın bir gün o çocuğu iç güveysi getirirsiniz buraya.
1: Tamam baba yeter.
0: Rahmetli de az çekmedi elinizden. Plastik tabaklarda yemek koydunuz önüne. Kafasında boneyle dolaştırdınız. Kaç gün salona sokmadınız kızcağızı be. Delirtmeyin beni. Şurada 3-5 yıl ömrüm kaldı. Bırakın da onu huzurla geçireyim. Artık kimsenin kıvranmasını, eziyet çekmesini istemiyorum. Biraz hevesleniyoruz. Hevesimiz kursağımızda kalıyor ya. Şuncacık mutluluğa hasret

0: Aklı gidip geliyor biliyorsunuz.
1: Aklı gayet yerindeydi abi. Uzun zaman sonra ilk defa gerçek şeyler söyledi. Hiç öyle bakma abla bana. Ya siz sürekli şikayet ediyorsunuz ama değişmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya abla, sen hatırlıyor musun? Abim seni şu odana kitlemişti. Esat'a kaçma, evine zorla girip saçma sapan şeyler yapıp kendini rezil etme diye. Bak şimdi, hayatına, geldiğin yere bir bak. Evlenmek üzeresin. Ama şimdi sen kendini buraya kilitliyorsun. Neden? Neden abla? Neden bunu yapıyorsun? Ben anlamıyorum.
2: Anlayamazsın Neriman. Anlayamazsın sen. Ne yaşadın? Ne gördün ki anlayacaksın? Sen neyi anlayacaksın?
1: Özür dilerim. Yaşım tutmadı. Annemden yeterince eziyet göremedim diye özür dilerim. Ama siz o açığı kapatmak için yeterince çalıştınız. Hiç merak etmeyin. Şimdi hiçbir şeyi bahane etmeyin artık.

0: Çünkü hayat sizin yüzünüze güldü. Siz hala ağlıyorsunuz.
1: Çok iyi. Kendi kardeşim bile beni anlamıyorsa Esat nasıl anlasın zaten?
2: Haklılar. Bizim değişmemiz lazım. Esat da haklı. Senin gitmen lazım Gülben.
1: Yapabilecek olsam sence...
2: Yapacaksın. Biz de yardımcı olacağız sana.
3: Biz zaten onu yapmıyor muyuz abla?
2: Yapmıyoruz Han. Biz işimize geldiği gibi davranıyoruz. Ama yeter artık, bitti. Bu kız bu evden gelin çıkacak.
1: Demesi kolay. Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun? Değil ki ailen olmadan başka bir evde yaşayabilirsin. Hadi.
2: Giderim.
1: Git hadi.
2: Giderim. Söyle nereye gideceksen söyle gideyim.
1: Öyle mi?
2: Öyle.
1: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. İspatla beni yalnız bırakmayacağını. Kopamayacağımızı. Hayatımda olacağını ispatla abla. Hadi. Hepsi bir oldu. Nerede ne zaman hata yapacağım diye gözümün içine bakıyorlar.
3: Kim?
1: Esat'ın ailesi. Çok yalnız hissediyorum kendimi onların yanında. Ben siz ailemsiniz diye sadece burada kalmak istemiyorum ki. Siz beni hor görmüyorsunuz, garipsemiyorsunuz. O yüzden de buradan gitmek istemiyorum. Ev dediğin kabul gördüğün yer değil midir zaten? Benim evim de burası, ne yapabilirim? Kimse beni anlamıyor. Herkes kaprisi yaptım sanıyor.
2: Kimse benim kardeşimi hor göremez, tamam mı?
1: Hep söz, hep laf. Görüyorlar işte abla. Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor. Alay ediyorlar hep benim arkamdan. Ne olmuş bu kıza deyip dedikodumu yaptıklarında sen orada yoktun ama ben oradaydım. Ablası tuhafmış, annesi hastaymış diye gözümün önünde konuştular.
2: Damat boşamız hazır. Ara kaynananı. Ne zaman gelelim de sor. Hadi. Hadi. Görelim bakalım. El mi yaman, bel mi yaman?

0: Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben Allah'ım? Ne olur yardım et. Verdim mi ben bunu su acaba? Bir, iki, üç, dört,
1: beş, altı, yedi, sekiz. Huzurlarınızda en büyük keriz. Siyah, pembe, en büyük Safiye. Sağdan, soldan en büyük ablan. Yengeler, mengeler, bozulacak dengeler. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya. Sizinki de o misal. Ama bu sefer biz kazanacağız Safiye. Gideceğiz onlara göstereceğiz günlerini. Anneniz sizi yalnız bırakmayacak. O Esat buraya taşınmadığına pişman olacak. Aa, ama sen evden çıkamıyordun ya. Doğru. Unutmuşum, sorry. Neyse. Gülben zaten hayal kırıklığına alışık. Bir eksik, bir fazla fark etmez. Siyah, pembe, en büyük hasibe. Siyah, pembe, en büyük hasibe. Siyah, pembe, en büyük hasibe.
2: Abla, neden geleceğim diyorsun kıza? Bak umutlandı boşu boşuna. Yanlış anlama ama sen Naci için bile dışarı çıkmadın.
0: Gülben için yaparım.
2: Peki bırak oraya gitmeyi. Arabaya nasıl bineceksin? Bana onu söyler misin?
0: Evi zahmet, onu da sen düşün artık. Git temiz, havadar şöyle koskocaman bir araba bul. Dip dibe oturmayacağımız.
2: Peki ya oraya gittiğinizde bir sıkıntı olursa? Ne bileyim, örümcek ağ falan görürseniz?
0: Yeter! Han, yeter! Ben zaten annemden yeterince dinliyorum bu senaryoları. Korkayım, yerimden kıpırdayamayayım, şu kapıdan adımımı atamayayım diye zaten elinden geleni yapıyor. Allah rızası için bir de sen üstüme gelme benim. Lütfen.
2: Tamam abla. Ben götürürüm sizi.

0: Hayal kurma Gülbe. Her şeyi eline yüzüne bulaştırıyorsun. Yapma artık.
1: Gülben, ne yaptın? Aradın mı kadını? Geliyoruz dedim mi yarın?
0: Abla çok yorgunum. Lütfen vallahi tamam.
1: Nerede telefonun?
0: Ne telefonu?
1: Çek, çek işte.
0: Ne yapıyorsun? Abla delirdin mi?
1: Neriman, yapıyorsun? Buraya gel çabuk.
0: Abla ya.
1: Kes be. Neriman.
0: Lütfen abla. Ya.
2: Abla bak, bağırıp çağıracaksan sonra yap. Ben şimdi okula yetişmem lazım.
1: Al şunu. Şenur annemi, Şenur teyzemi artık nasıl kaydettiyse ara bul onu. Ara, hoparlörü al. Ver bana çabuk hadi.
0: Neriman hayır sakın, ver telefonumu.
1: Neriman arıyorsun ve bana veriyorsun, yoksa okula gidemezsin. Oturur yanımda ağlarsın zırıl zırıl.
0: Neriman dedim. Tamam ya, Esat beni terk etsin istiyorsan ara hadi, tamam.
2: O dediğinin olmayacağını, ne yaparsan yap olmayacağını gördük abla.
1: Arıyorum. Hoparlöre bas.
3: Efendim tatlım, biz de seni konuşuyorduk şimdi kızlarla.
1: Şenur Hanım merhabalar.
3: Safiye ben, nasılsınız?
4: Merhaba Safiye Hanımcığım. İyi, siz nasılsınız?
1: Şenur Hanım acaba uygunsanız diyorum ki yarın size gelmek istiyoruz damat bohçamızı alıp. Hem biraz sohbet ederiz, hem eltilerimizle kaynaşmış oluruz.
4: Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Yok efendim. Arayıp sizi bir işleteyim istedim. şaka seviyorum deyince tutamadım kendimi. Öyle bir güldüreyim dedim sizi.
4: Ha gelmiyorsunuz yani.
1: Yok o gerçekti.
3: Uygun musunuz?
4: Tabii müsait oluruz. Buyurun.
1: Tamam öyleyse saat 2 gibi sizdeyiz efendim. Yalnız bir istirhamım daha olacaktı. Biz artık aileyiz. Hani kekti, börekti. Biz hiç acıkmayız. Karnımızda tok geliriz. Hiç uğraşmayın ne olur. Maksat birlikte vakit geçirmek, kaliteli sohbet.
4: Olur mu? Biz Adanalıyız. Misafirlerimizi layığıyla ağırlarız.
3: Bekliyoruz.
1: Tamam efendim.
4: Gülben ablasıyla birlikte geliyormuş. Ay kızlar nasıl titiz bir kadın, nasıl bir titiz kadın. Yani onun ağzına laf vermektense kendimi doğrarım daha iyi ya. Tek bir toz bile kalmaması gerekiyor bu evde.
5: Ay anne abartma ya. Konuşursa konuşsun. Hem seni bilen biliyor.
4: Hayır efendim, o da bilecek. Olur mu hiç öyle şey? Hadi, hadi hemen temizliğe başlayalım.
2: Ya of, ne güzel AVM'ye gidecektik ama ya.
4: Şu camlardan başlayalım değil mi? Hadi. Hadi ayaklanın.
0: Abla sen ne yaptığının farkında mısın ya? Bizim Esat'la daha ne olacağımız bile belli değil. Belki çocuk düşünecek, yürümeyecek bu iş diyecek, yürümez diyecek.
1: Çocuk senden vazgeçmiyor. Daha artık bir kabul et Gülben. Anca babasını falan öldürürsen. Hayret bir şey. Ben seni hak ettiğin gibi düzgün aileler nasıl yapıyorsa o şekilde gelin edeceğim. Tamam mı? Söyledim sana. Ben seni bundan sonra yalnız bırakmayacağım kardeşim. Ne o katnam kaynanasına ne de o sümüklü gelinlerine ezdirmem ben kardeşimi. Bu konu artık benim için ölüm kalım meselesi.
0: Abla neyimize güveniyorsun Allah'ın aşkına ya? Rezil mi olalım? Ben gittim oldum. Sıra şimdi sana mı geçti?
1: Gülben, sen benden utanıyor musun?
0: Aşk olsun abla ya. Yok öyle bir şey olur mu ama?
1: Valla utanıyorsan hiç şey yapmam hani, çıkmam ben evden. Hani yani düğününe de gelmem. İnsanlar görmez beni, merak etme. Rezil etmem ben seni, merak etme.
0: Ya abla ben senden ayrılacağım diye kafaları yiyorum burada. Sen bana ne söylüyorsun? Niye kimse beni anlamıyor? Korkuyorum diyorum ya.
1: Ben de sana korkma diyorum.

0: izin vermedin ki. Bırakmadın iki tane arkadaşım olsun, sohbet edeyim. Gideyim onlarla konuşayım. Evlerine gideyim, iki yemeklerini yiyeyim. Otobüse, dolmuşa bineyim. Yaptırmadın ki bana bunları abla. Ben de yapmadım, sen de yapmadın. Bilmiyoruz nasıl davranılır. Normal insanlar gibi nasıl nazik, kibar konuşulur bilmiyoruz. Şimdi her şeyi bir anda yapabileceğimize nasıl inanıyorsun abla?
1: İnanıyorum çünkü ben senin için her şeyi yaparım kardeşim. Tamam mı? Gerekirse gider sakinleştirici yaparım, yine giderim o kadının evine. Gerekirse çiğnemeden yutarım masadaki her şeyi ama orada olacağım ben. Ben sana güveniyorum Gülben. Anladın mı? Seni de rezil etmem, hiç merak etme. Başını yere eğmem. Güveniyorum sana ya. Sen de azıcık bana güven.
2: Hiç merak etme abla. Çünkü o kafasına ne koyduysa yapar. Biliyorsun. Çok güzel olacak her şey. Çok güzel olacak.
3: Ay gerçekten böyle bir yaşam biçimi yok ya. Yani belgesellere konu olur. Ben nereden bulacağım bu odada şarj aletini ha?

0: Ne?
1: Yok artık.
0: Ne?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
4: Break. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
8: uyar. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ben Deniz Haşbeş. İşim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor. Çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
15: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
14: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Ve şarj olmaya.
16: Hoşbeşi durdurabilirsen.
17: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Pet'ten kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
4: Seri Murat.
3: Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
5: Araba şamalaz.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
7: mutlu ol. Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Jilet Venus ikili kadın tıraş bıçağı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
14: Hız peşindeyim.
13: Oo.
14: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
13: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
15: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
16: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
13: Hep önde olacaksın değil mi?
14: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
17: Benim bankam iş, iş bankası.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
19: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Koçak'ta festival.

0: Gülben bak, geldim canım ama ne söylersen söyle ikna edemezsin beni. Burada yaşamam ben.
1: Onun için çağırmadım zaten. Özür dilemek için çağırdım. Yani hataydı, tamam, kabul. Oldu bittiye getirmeye çalıştık ama yani ben panik olduğum için, onlar çok çaresiz kaldığı için böyle oldu yani.
0: İncide de mi çaresiz kalmışlardı Gülben? Ona da dayatmadınız mı bunu?
1: İnsan ailesine düşkün olması suç mu Esat? Sen de annene düşkünsün.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ama ben yeri geldiği zaman ona hayır demeyi biliyorum.
1: Ha. Tamam, soracağız bakalım yarın.
0: Nasıl? Ne olacak ki yarın?
1: Seninle oturacağımız eve gideceğiz ablamla yarın. Orada soracağım annene hep. Diyeceğim ki Esat çocukken nasıldı? Ana kuzusu muydu?
0: Oturacağımız eve mi? Ablanla sen.
1: Evet. O beğenmediğin ablam yıkadı da damat bohçanı. İşte pijamanını, atletini mis gibi giy diye.
0: Bilmiyordum, sağ olsun.
1: Sağ olsun ya. İşte onu götürüp vereceğiz annene, ablamla beraber. Çünkü benim ablam bizim için her şeyi yapar. Biz mutlu olalım diye kalkar o eve de gelir.
0: Kabullendi yani artık orada yaşayacağımızı, öyle mi?
1: Öyle.
0: Peki sen?
1: Yani odamızı pembeye boyarsak olabilir.
0: Sen iste. Ben orayı gökkuşağına çeviririm.
1: Ya. Bunun toprağı niye ıslak ki? Sulamış mıydım ben bunu acaba? Suladım mı? Ne ara sulayacağım? Vaktim yoktu ki benim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Bir daha sulayayım. Susuzluktan iyidir. Bir, iki, üç, dört.
2: Allah!
1: Ay Gülben ya! Böyle pat diye girme odama diyorum 50 kere ya.
2: Tamam tamam abla, ben Esat'a söyledim. Ablamla yeni evimize bakmaya geleceğiz dedim. Çok sevindi. Aramız bir düzeldi biliyor musun abla? Çok mutlu oldu. Bir de şey, beni öptü biliyor musun?
1: Ne?
2: Yanağımdan, yanağımdan öptü. Buse, Busecik minicik kuş kadar bir şey. Merak etme, bir şey yok.
1: Yıkadın mı yanağını?
2: Yıkamadım. Abla, sana çok teşekkür ederim ya. Vallahi. Sen çok cesur bir insansın biliyor musun? İnşallah bana da bulaşır şu cesaretin ya. Ha, gideyim ben. Hadi. Hadi. Görüşürüz.
1: Kaçta kalmıştım ben? Hay Allah'ım ya, karıştırdın kafamı. Ben bakamam demiştim yani. Ah! Balık! Balığa yemini verdin mi? Allah'ım, Allah'ım. İnşallah ölmemiştir.

0: Abla dur, niye koşuyorsun o bileğinle öyle?
1: Neriman, git çabuk çiçeğe bak. Ölmüş mü? Ben bakamam.
0: Abla niye ölmüş olsun?
1: Yemini vermedim. Allah benim cezamı vermesin.
0: Ben verdim. Söyledim sana sabah.
1: Ha. Ha. Tamam.
0: Ya abla yapma böyle. Ne olur bak. Ben çok üzülüyorum. Özür dilerim. Yani çok üstünüze gittik. Biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz. Biliyorum.
1: Yapamıyoruz. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim elimizden bir iş gelmiyor. Bir türlü beceremiyoruz, tamam mı? Bana bak sakın ablana bir şey söyleme, üzülür. Ona bir şey söyleme, bilmesin benim böyle olduğumu, tamam mı?
0: Tamam, sen merak etme.

0: sinirlerim bozulmuş ama geçer. Geçecek, yarına daha çok var. Of! Sen ta nerelere gittin bir hatırla, bir düşün. Ya kardeşlerin için, Naci için. Sen inanınca yapıyorsun. Biz gördük bunu.
1: Yemini verdin değil mi?
0: Verdim.
1: Tamam. Tamam. Bana bak. Sakın ablan duymasın ha benim böyle olduğumu. Bilmesin ha. Bir şey söyleme sakın. Ben iyiyim, toparlayacağım kendimi. Hiç kötü bir şey olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Olmayacak. Ha tamam.

0: Neriman hiç hoşlanmayacak bu durumdan, bak gör.
1: Niye hoşlanmasın ki ya? Hem yani kaç gün daha trip atabilir ki sana? Barışacaksın, sen merak etme. Yani sen sadece bu sefer kıza güzel şeyler söyle. Ne bileyim, eşeklik ettim de, seni kıskandım de. Yani biraz böyle onu onare et, iltifat et.
0: Siz ne ara bu kadar kanka olduğunuzu? Zaten ben kaçırdım o arayı.
1: Sen zaten çok şey kaçırıyorsun, boş ver. Merhaba, hoş geldin.
2: Hani kız kız olacaktık ama. Ne bu böyle?
1: Evet. Ama Ege sana bir şey söylemek istiyormuş. Hadi otur. Lütfen benim hatırım için.

0: Nasıl? Böyle olmuş mu? Kafe ortamına uygun mu yani? Değilse sen bana söyle. Ben hemen gidip bir koşu değiştiririm.
1: Hayır, çok güzelsin. O kadar güzelsin ki gözlerimi alamıyorum.
0: Sen yine dalga mı geçiyorsun ya benimle?
1: Neriman, ben ne geçen gün ne de bugün seninle dalga geçmedim. Ben seni sadece kendi halinle seviyorum. Olduğun halinle seviyorum. Herkesten farklı olduğun için, süse püse önem vermediğin için, doğal olduğun için seviyorum.
0: Ben bundan sonra süse püse önem veriyor olsam mesela, o zaman sevmeyecek misin beni yani?
1: Her türlü seveceğim. Ama sen de bana biraz zaman ver alışmam için. Ya mesela ben şimdi böyle püsküllü bir deri ceketle gelsem, bir de böyle çizme, kovboy çizmesiyle gelsem, sen şaşırmaz mısın?
0: Kafayı yemiş derim. Ama ben o gün öyle bir kılıkla çıkmadım senin karşına.
2: Haklı. Çok haklı. Yani Ege'cim sen de itiraf et. Kıskandın. Ki bu çok normal çünkü çok güzel olmuştun Neriman. Korktun. Yani başkası bakabilir diye. Normal yani, olabilir böyle şeyler.
1: Evet, galiba öyle bir şey oldu biraz.
0: Nasıl yani? Sen aslında gerçekte beni beğendin, öyle mi?
1: Beğendim. Hatta bu kız bu çocuğa nasıl bakmış derler diye korktum biraz.
0: Nasıl bakmış biliyor musun?

0: Böyle bakmış.
1: Oldu gençler. Okulda görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Pardon. Gençlere benden iki profiterol.
0: Sen de çok tatlıydın aslında o gün.

0: Ekmekler bayattı da simit aldım hocam.
1: Hadi gel. Çay demledim.
0: Sağ olun hocam, hiç girmeyeyim. Bu arada yarın karşınıza usta gelecek. Ses olursa şimdiden özür dileriz.
1: Anladım. Yeni kiracı mı gelecek?
0: Yok. Gülben Hanım'a Esat Bey yerleşecekler. Yani evlendikten sonra yerleşecekler. Han Bey için yaptırıyor da. Hocam, size söz verdim, gitmeyeceğim.

0: diye ama bu kadarı inanın çok zor.
1: Anlıyorum Bayram. Israr etmeyeceğim artık. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun.
2: Bayram, yakaladım seni. Ya. Git bana aktardan papatya şeyi al. Sinirlerimi yatıştırmam gerekiyor, hadi.
0: Ha.
2: Koş, daha ne duruyorsun?
0: Tamam, ben o zaman alıp geleyim hemen.

0: Buyurun Safiye Hanım. Bir şey mi diyeceksiniz?
1: Ha, şey evet. Bir şey diyecektim ama böyle ayaküstü de olmaz tabii. Eğer müsaitseniz.
0: İçeri mi girmek istiyorsun?
1: Hayır, istediğimden değil. Ama denemem gerekiyor yani. Sırığın evine giderdim de şimdi. Daha bez bile sıkmayı bilmiyor şimdi. Onun evi leş gibidir kesin. Hani nispeten sizin eviniz.
0: Peki. Dayanabilecekseniz buyurun. Önemli değil. Geçin lütfen.
1: Kıvırcık yok mu?
0: Yok.
1: Okşan haftada kaç gün geliyor? Gerçi hoş. Gelse de yapıp yapacağı bu kadar işte. Ay kapatmayın, kapatmayın. Böyle hava dağılıyor. İyi olur hani şey. Hava alırız açık açık.
0: Peki. Buyurun.
1: İyi böyle. Hiç gerek yok. Böyle iyi.
0: Neyi deniyorsunuz tam olarak?
1: Başka birinin evine girebilmeyi deniyorum. Yarın Şenur Hanımlara gideceğiz de. Gülben'e ben söz verdim. Kadın tuvaletten çıktı, ellerini bile yıkamadı. Ben o kadının evinde fena olmazsam iyidir, kim bilir nasıldır yani. Tabii siz hiç anlamıyorsunuz, umurunuzda değil yani o havadaki zerrecikler, bakteriler, mikroplar, hepsi yani ölü deriler. Kafadaki kepek bile yani uçuşuyor, bir şekilde bize nüfuz ediyor. Yani dışarıda gezip gezip geliyorsunuz, ondan sonra evet.
0: Ben mutfağıma döneyim. Siz rahat rahat yapın denemenizi. Çıkarken bir zahmet kapıyı çekiverin.
1: Memduh Bey. Ben aslında size bir şey soracağım ama dürüstçe cevap verin lütfen. Biz dışarıdan bakınca hani çok şey görünüyor muyuz? Hani böyle şey görünüyor muyuz? Anlayın işte.
0: Anlayamadım maalesef.
1: Tuhaf da işte yani dışarıdan hani bakınca. Bunlar da ne garip, ne tuhaf aileymiş demiyorlardır herhalde, değil mi?
0: Biraz tuzak bir soru gibi geldi bu bana. Dürüst olursam olay çıkarmayacağınızdan emin misiniz?
1: Aa, o ne demek şimdi canım? Ben zırt pırt olay mı çıkartıyorum? Tamam. Yok, kızmayacağım. Tamam. Dinliyorum.
0: Dışarıdan bakan birine evet, tuhaf görünüyorsunuz. Titiz olduğunuz için değil ama. Öfkeli olduğunuz için. Ve bu öfke insanı hazırlıksız yakalıyor. Nereden geldi? Niye geldi anlayamıyor insan. Yani Safiye Hanım, siz dışarıdan...
1: Anlıyorum, uzak durmak gerek dedirtiyoruz, anladım. Bir şey daha sorsam eğer, mahsuru yoksa sizin için...

0: İnci size bizimle ilgili yani bizimle yaşamaya başladıktan sonra şey dedim ya yani ne bileyim nasıl anlattı yani hani cehennem gibi mi dedi, tımarhane gibi mi dedi, ne dedi? Hani biz çok utandırmış mıyız çocuğunu? Çok çekmiş midir yani çok? Pişman olmuş mu? Olmuş mudur? Kusura bakmayın böyle şey yaptım ama ben Gülben'e yardımcı olmak istiyorum kardeşime. Biz hani aynı hataları bir daha yapmayalım istiyorum o yüzden. Esat'la şimdi onlar da şey olsunlar hani. Araları zaten çocuğun gözünü korkuttuk biz.
1: İnci sizin için ne derdi biliyor musunuz? İnsan o evde asla sıkılmaz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamaz derdi. Ona sarı kantoron demenize çok gülerdi mesela. İnsanın arkasından değil, basbayağı yüzüne söylüyor her şeyi. Öyle korkusuz biri o derdi.
0: Ben? Bana mı diyordu onu? Benim için mi?
1: Gülben içinse öyle masum ki insan onun yanında kendini üçkağıtçı gibi hissediyor derdi.
0: Yani o zaman hani dışarıdan bakınca o kadar da kötü insanlar değiliz herhalde.
1: Ona ne zaman kaç kendini kurtar dediysem her seferinde şunu söyledi bana. Kötü insan değiller. Tanısan anlayacaksın dedi.

Keşke ona... Yani... diyebilseydim. Hani sen çok... Bizi...

0: Ben de sana gelmiştim.
1: Ha, ben de Fusil'e çorba götürdüm. Çorba yapmıştım da. Okşan gelememiş hani dedim şey için öyle. Bunu da önlem olsun diye hani böyle giyindim.
0: Tamam. Hadi yukarı çıkalım.
1: Yalnız benim...
0: Ha, örtünü mü alacaksın? Hadi al gel, ben bekliyorum.

0: Canı çok sıkkın. Biraz moral ver, değil mi? Yüzük yanında mı?
1: Yanımda değil bir Hikmet amca.
0: Tüh. Neyse. Biraz mutlu olur, moral düzelir diye demiştim. Neyse artık.

0: Ne dedi yine sana?
1: Alt kat boşaldı. Esat beğenmedi. Sen taşın, otellerde sürünme dedim. Size de iyilik yaramıyor.
0: Allah, ağzını bant diyeceğim ha. O olacak yani.
2: Tamam Safiye, kızma, biliyorsun baban iyi niyetli.
0: Tabii tabii. O yüzden sabah bizi iyi niyetiyle dövdü bir güzel. Neymiş efendim? Tek şansımız bu evden kurtulmak için ev...
2: Safiye. Neymiş tek şansınız?
0: Neyse işte. Öyle konuştu saçma sapan. Çay yok, yapamadım. Suyla idare et bugün.

0: Damat beydeki genişliğe bak. Ödemenin son günüymüş, insan bir hatırlatır.
1: Evet abi. Geldim huzuruna. Buyur söyle.
0: Geç otur oğlum şöyle. Dikilme tepemde, gel. Gülben söylemiş. Yarın bizimkiler size geliyor bu damat zımbırtısı için.
1: Bohçası.
0: Neyse işte. Ben senden bir şey rica edeceğim. Lütfen annene söyle. Eğer bir sıkıntı çıkarsa biraz alttan alsınlar.
1: Ne gibi bir sıkıntı?
0: Gerildiğinde ne olduğunu gördüm. Bak aynı şey yaşansın istemiyorum. Yardımına ihtiyacım var.
1: Annemi tembihleyeyim istiyorsun.
0: Evet öyle istiyorum. En azından bu yeme içme konularında biraz daha az ısrarcı olabilir.
1: Olur abi. Tamam. Söylerim öyle yapar. Başka bir talimatın var mı? Evi havalandırsınlar mı gelmeden?
0: Oğlum ben senin düşmanın değilim. İkinizin iyiliği için uğraşıyorum burada.
1: İyi neyse. Ben de senin iyiliğin için bir şey söyleyeyim o zaman. Bugün ajans ödemesinin son günü. Onu öde ki müşkül duruma düşme sonra.
0: Ben onu çoktan hallettim. Sıkıntı yok.
1: Allah Allah. Kesin unutursun sanmıştım. Malum, bugünlerde başka şeylerle meşgul kafan.
0: Sağ olsun senden önce bir arkadaş hatırlattı da hallettim.
1: Kimmiş o arkadaş? Anıl mı?
0: Yok. Bu dijital zeka.
1: Anlamadım.
0: Bak şuna. Anlarsın. Gerçi sen bu ara benim tavsiyelerime karşı pek açık değilsin ama.
1: Yok. Diğer tavsiyelerine göre epey akıllıca geldi bu. Konuşurum annemle, merak etme.
2: Nasıl yani? Gerçekten Esat'tan iç güveysi gelmesini mi istediniz?
3: Ne var yani bunda, hayret bir şey. Ha çok zoruna gittiyse kirasını versin, öyle otursun, ne olacak?
4: Hanım fikriydi bu değil mi?
3: Kazan dairesine kapayalım demedi. Tertemiz eve gel otur dedi çocuk. Ne dedi? Naci kusura bakma ne olur. Biraz sinirim bozuk.
2: Ben de olsam kabul etmezdim Safiye. Yani Esat'ın yerinde olsam. Hele böyle emri vakile falan olacak iş mi bu?
3: Neyse ki Esat'ın yerinde değilsin Naci. Öyle dertlerin olmayacak senin.
2: Ama olacak. Eğer ileride han benden böyle bir şey isterse ben de...
3: Allah!
5: Ne oldu Safiye?
3: Ben Çiçi'ye mamasını vermedim. Onu gidip versem iyi olacak.
2: Hay Allah, ben de bir şey oldu sandım.
3: Hayvan aç yani, bir şey oldu. O hayvan benim sorumluluğumda, şuncacık canı var. O yemi bekliyor yani. Allah Allah, ben merdivenlerden ineceğim de gideceğim de o yemi vereceğim de senelerdir, saatlerdir bekliyor yani hayvan. Ne yapıyorsun sen?
2: Bir saniye. Alo Gülben. Merhaba. Ya Çiçi var ya Safiye'nin şeyi, balığı. Ona yem vermeyi unutmuş da Safiye. Senden rica etsen...
3: Dur. Vermesin. Ha, tamam vermesin. Hatırladım ben. Çıkarken...

0: Ben çıkarken Neriman verdi ona. Çatlar vallahi hayvan, vermişsin sakın.
1: Tamam Gülben, gerek kalmadı. Sağ ol, hadi hoşça kal.
0: Ne var yani, kafam karıştı biraz. Allah Allah, size göre kolay her şey tabii. Kardeşim benim ya Gülben. Ne vardı şurada alt üstte otursaydık yani, ne olurdu? Canım sıkılıyor. Gülben öyle herkes gibi değil. Diğer insanlar gibi gelinliğini giydi, çıktı kapıdan gitti gibi değil yani mesele. Bu kızın ilk günden beri eli kalbinde, stres içinde ne yapacak, ne edecek diye kötü hissediyor kendisini. Ben de öyle. Bak şimdi yarın gideceğiz. Oturacağı eve gideceğiz. Kayınvalidesi, eltileri, herkes orada olacak. Söz verdim, ben de gideceğim onunla. Ben o eve nasıl adım atacağım, ayak basacağım, nasıl o insanlarla aynı yerde hava soluyacağım, hepsini düşünüyorum yani.
2: Nasıl yani Safiye, sen de mi gideceksin?
0: Evet. Söz verdim kardeşime, dedim ben de geleceğim, yanında olacağım, hiç merak etme. Hiç kötü bir şey olmayacak kardeşim. İşte gider evini temizleriz birlikte. Bir sürü yalan söyledim ben Naci. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: Neden yalan olsun Safiye, hepsi olacak.
0: Bekle, olacak. Ya ben daha şu kapıdan çıkamıyorum, nasıl olsun?
2: Ama yaptın Safiye. Nerelere gittik biz seninle, hatırlamıyor musun?
0: O zaman sen vardın yanımda. Hep destek oldun bana, sakinleştirdin.
2: İstersen gene olurum.
0: Nasıl yani Naci? Birlikte oturup kısır mı yiyeceğiz? Dantel mi öreceğiz?
2: Yanında olurum Safiye, oraya giderken, dönerken. Birlikte gider döneriz. Kapının önünde beklerim. Orada olduğumu bilirsen belki sana da iyi gelir. İstersen yol boyunca elini bile tutarım.
0: Yok. Tamam. Yanımda ol yeter.

0: Esruş, bak bize yemek aldım. Sen uğraşma diye. Hem de hamburger. Ne oldu, sen iyi misin? Esra, beni korkutmasana ya.
1: Bütün bu defter bunlarla dolu. Tek tek tarihlerini de yazmışsın. 2 ay boyunca her gün üşenmeden her gün o parka gitmişsin. Ha? Bütün resimleri çizmişsin. Maşallah, aferin ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ne zaman Han adlı sergi? Lütfen bileyim yani, gelmek isterim biliyor musun? İşimi gücümü ayarlarım.
0: Orada başka çizimler de var. Bak hatta küçük bir kızı çizdim.
1: İnci'yi de çizmişsin, hatırlıyorum. Hı-hı. O yüzden sakladın değil mi bunları benden? Ve yatağın altına tıkıştırdın. Ben görmeyeyim diye. Neyi anlamamdan çok korktun sen bu kadar? Ha?
0: Bir şey anlamandan korkmadım. Sen o gün bana anlattın ya Han'ın durumunu.
1: Hı-hı.
0: Evet, etkilendim, kabul ediyorum ama öyle bir etkilenme değil yani. Zaten sanatta acıdan...
1: Ya sus! Sanat içinmiş, ben gerizekalı mıyım be? Ha? Yememişsin, içmemişsin, adamı takip etmişsin. Sonra da gecenin bir baktı gelmişsin, evime yerleşmişsin. Ya sen ne çeşit bir manyaksın ya? Başka neler saklıyorsun benden?
0: Manyak değilim Esra ben. Kimseye de bir zararım yok.
1: Cevap verme bana. Sus! Takıntı yapmışsın işte adamı. Hadi inkar et. İnkar etsene, et. Tabii annenle kavga falan da etmedin değil mi? Onlar da yalandı. Sen sırf Han için geldin buraya.
0: Ne diyorsun sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki annemle benim aramda geçen.
1: Hiç utanmadın mı ya? Hiç mi utanmadın? Benim en yakın arkadaşımın kocası be, kocası. Gencecik yaşta kaybettiğim arkadaşım, kocası o böyle. Böyle gece gündüz benim düşündüğüm, kafayı yediğim arkadaşımın kocası o. Hiç mi utanmadın? Ha? Elimle götürdüm ben seni. Gösterdim, bak dedim bu adam ne?

0: kadar yaralı dedim. Sen gözümün önünde onunla flört mü etmeye çalıştın? Onu ayartmaya mı çalıştın ya? Sen nasıl bir insansın ya?
1: Ne flörtü ya? Ne flörtü? Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ki.
0: Olamaz! Unut! Sen canında mı susadın ya? Ne olacak zannettin sen? İnce, İnce öldü. Dönce sana aşık olacak zaten. Sen onu mu zannettin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Al şimdi şu bavulu.
2: Ne yapıyorsun?
0: Çık git elimden. Hadi. Hadi.
1: Ya ne yapıyorsun?
0: Çık git elimden.
1: Ya bir açıklama mı? Bir beni dinle. Sen hiç mi birine kapılmadın ya? Hiç mi yanlış birine aşık olmadın? Anlamıyor musun? Bir dur dinle ya.
0: Rüya. Evimden defol git diyorum sana.
1: Esra. Dinler misin? Bir açıklığın var ya.

0: abi.
1: Esra, Esra bak. Ben seni kullanmadım, tamam mı? Kullanmaya da...
0: Artık senin yalanlarına doydum ben, tamam mı? Doydum. Ulan dedim ki... Bir faydam dokunur dedim. Bir iyilik yaparım, o bana bir iyilik yapar dedim. Yalnızlıklarımızdan kurtuluruz. Evde bir ses olur, nefes olur dedim. Bunu mu layık gördün bana ya? Gerçekten bravo sana, gerçekten bravo ya.
1: Ya dur. Evet, öyle zaten ben buraya sadece onun için gelmedim ki.
0: Sus! Yalan söyleme artık. Beni bir daha kandıramayacaksın artık. Bundan sonra ne yapıyorsan yap. Git otelden mi gözetliyorsun? Gidip kapısında mı yatıyorsun sabaha kadar? Ne yapmak istiyorsan yap, tamam mı Rüya? Bitti. Git evimden.
2: Hadi.
1: Ya niye dinlemiyorsun ya? Neden açıklamama izin vermiyorsun? Esra bak çok çok kötü hissediyorum kendimi. Görmüyor musun ya? Özür dilerim.
0: Annen haklıymış, biliyor musun? Acilen tedavi ol.

0: Rüya. Ne söyledin ona?
1: Hiçbir şey söylemedim.
0: Neden kovdu seni? Benle ilgili biliyorum. Söylesene, ne oldu?
1: Söyleyeyim mi? Al. Al bak bu oldu. Bak. Hı. Al sen de kalsın. Al. Bu da var. Bak tarihleri de var orada. Bakar. Al. Al. Bunlar oldu. Benim sana kafayı taktığımı anladı. Şimdi o da benden nefret ediyor. Oldu mu?
0: Ne yaptın sen Rüya? Bunlar ne?
1: Çöp bunlar. Başka hiçbir şey değil.
0: Nereye gideceksin? O eve dönmeyeceksin değil mi?
1: Sana ne ya? Sana ne? Çok mu umurunda? İlgileniyor musun sanki? Keşke geberip gitsem de hepiniz kurtulsanız. Lanet olsun ya seni gördüğüm güne.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri başladı.

0: para kazan.
1: Fırsat, fırsat, fırsat. Dimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak öp geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Milo çek, Milo sil.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için. Obsesso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Pet'ten kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
9: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
8: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Şarj olmaya.
10: Hoş 5'e durdurabilirsen.
11: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size fuzul
18: uyar. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
24: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
25: Yanına bir de tabanca al Safiye. Lazım olur. Ne bu be kızım? Cepheye mi gidiyorsun? Ne tuhaf kadın diyecekler.
26: Yok yok yok, öyle demeyecekler abla. Şey, ne kadar temiz, tertipli, düzenli diyecekler değil mi Neriman?
27: Evet baba. Sen eğer mümkün olursa yarın 2'ye kadar herhangi bir yorum yapmasan be. Ha? Zorlar mı seni?
25: Ailemizi temsil edeceksiniz orada. Denen oğulları olarak gideceksiniz. Aklınızda tutun bunu.
27: Sanki Viyana tükü, Deren oğulları ne oluyorsa. Allah Allah. Gülben, sen hazırladın mı seninkileri?
26: Ha, örtüleri yıkadım, temizledim, ütüledim, tertemiz.
27: Ha, tamam. Kızlar, bir tane küçük süpürge vardı ya bizde. Acaba diyorum çantaya sığar. Onu da atsam hani kırıntı mırıntı ayağına. Ha? Süpürge dediysem gırgır ya. Yok mu şöyle şöyle? Hani bir şey olursa hemen atlarsın. Şenur'un hoşuna gider. Ne güzel evi sahiplenmiş, benimsemiş falan der.
25: Allah.
27: Aman tamam be. Oturmam ben de onlara. Kendi sandalyemi zaten hazırladım ben.
26: Ne? Ay abla, öyle yapmasan ayıp olur.
27: Tamam be. Onu yapma, bunu yapma. Hayret bir şey. Belki benim belimde sorun var. Belki bana doktor ortopedik sandalye verdi. Ne bilecekler? Hayret bir şey. Allah'ım ya. Bak, bana bak.

0: Yerler ne? Halı flex mi? Örtü almamız gerekir mi?
1: Abla.
0: Ah! Çiçi, Çiçi'ye akşam yemeğini vermedin.
2: Verdin abla, verdin. Gözümüzün önünde biz gördük, merak etme.
0: Verdin mi?
2: Evet.
0: Tamam. Tamam dur. Şurada şunları arabaya koyayım. Arabada kullanırız. Oraya sıkarız. Maskeyi aldım. Tamamdır. Maskeyi aldım. Bunu koydum. Bunları arabada kullanacağım. Tamam. Şunları da alacağım. Şunları da alacağım. Hah, tamamdır. Örtümü aldım.
1: Çok iyi.
0: Tamam.
2: Mis gibi tertemiz.

0: Allah'ım, ne olur yardım et ya Rabbim. Ne olur Allah'ım, bir şey olsun, gelmeyin desinler bize. Ne yapacağım ben? Yok, gidemeyeceğim, vallahi gidemeyeceğim. Yapamayacağım, gideyim Gülben'le konuşayım. Benim kardeşim anlayışlıdır, anlar beni. Ne yapayım yani, elimden bu kadarı geliyor, öleyim mi? Boşuna kızı ümitlendirdim. Senin ablalığın batsın Safiye. Of.
1: Allah'ım, ne olur yarın kötü bir şey olmasın Allah'ım, ne olur. Ne olur diyorsun, biz onlara rezil olmayalım Allah'ım. Esat'ı utandırmayalım ne olur. Ablam hiç kimseye kötü söz söylemesin Allah'ım, ne olursun. Ne olursun ablam kriz geçirmesin Allah'ım. Allah'ım ben altıma işemeyeyim ne olursun Allah'ım. Ne olur, ne olur. Ne olur normal insanlar gibi olalım Allah'ım. Onlar bizi çok sevsinler. Çok iyi anlaşalım, hep gülelim. Sen yardım et Allah'ım bize yarın ne olur Allah'ım.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: kimseye anlatma sakın Abdüley. Usta sana söyler bir ara nasılsa zaten.
1: Niye bu kadar dert ediyor anlamıyorum ki abi.
0: Yumurtanın kabuğu. Sen ne anlarsın yumurtanın sarısından başkasını?
1: Abi, bir araba yok mu bu kadına çarpa öldüre?
0: Bizim gibi adamlar her şeye çare bulurlar. Ama iş kadın çoluk çocuk meselesine geldi mi kilitleniyoruz.
1: Onu diyorum işte, kilitleniyorsunuz. Polat abiye bak, CIA başkanı gelecek, neymiş? Çocuğunu kucakladı diye abi öldürmeyecek.
0: O işe ben de şiştim ama yapacak bir şey yok. Kendimi de yerine koydum Abdüley.
1: Kendini yerine koyma abi. O öldürmüyorsa sen git öldür.
0: Lan aynı arabaya bindik. Nereye öldürüyorsun?
1: Şimdi de gitmiş emniyete. Yok İnci Tataroğlu, yok Davut Tataroğlu. Bir tarafımızda İsrail, bir tarafımızda Amerika, bir tarafımızda İran. Metrekareye 3 ajan düşüyor. Bizim düştüğümüz duruma bak.
0: Abdüley, ben ajan işinden anlamam. Sen ustaya münasip bir dinle metrekare meselesini anlatırsın.
1: Anlatırım da abi. O sırada İnci ultrasona girip karnına baktıracaksa abi beni dinler mi?
0: Ne beni şişiriyorsun be? Devlet sana prim mi veriyor ben şişince?
1: Sen abi eskisi kadar sevmiyorsun.
0: Ne alakası var?
1: Hiç yardımcı olmuyorsun.
0: Neyine nasıl yardımcı olayım?
1: Normalde senin düşünmen lazım. Bu İnci'ye bir araba çarpmıyor mu diye.
0: Karnında çocuk var oğlum.
1: Daha çocuk yok abi.
0: Aferin. Gaye sana gayet güzel öğretmiş doğum kontrollerini.
1: Haberin olsun abiye yardım etmek lazım. İnci Tataroğlu meselesini gömmek lazım. Evlenmek ne demek istemediğin birisiyle?
0: Yumurtanın kabuğu. Bana sorarsan böyle bir şey yaparsan kemiklerini kırarım. Ama yapıp gelirsen aferin derim. Onu da içimden derim. Dışarıdan demem.
2: Siz ne fısır fısır konuşuyorsunuz?
0: Bu Abdüley kafayı yemiş Erhan. İlle de Gaye ile evleneyim diyor.
2: Evlen tabii. Daha iyisini bulacaksın. Doktor kız. Mesleği var, parası var. En çok yaralanan adamsın. Ömründe bir kere de bir kadına bir iyiliğin dokunsun. Değil mi abi?
0: Dokunacak, dokunacak. Bir iyilik yapacak.

0: gece gece buraları getirdin. Nasıl oldu kuzu?
1: Daha iyi olacak.
0: Ne oluyor kızım?
1: Sıkı dur. Polat bana evlenme teklif edecek.
0: Leyla, dalga geçme.
1: Niye dalga geçeyim ki?
0: Kimden duydun?
1: Kimseden duymadım. Yüzük buldum cebinde. Parmağıma taktım tam bana göre.
0: Nasıl sevindim bilemezsin. Elif'in arkadaşı olmaz mı olmaz diyordun ya. Böyle elimin tersiyle bir tane vurmak istiyordum ağzına.
1: Kabul edeceğim demedim.
0: Yok artık, daha neler.
1: Şşt. Neticede eğer bu iş olacaksa yine Elif sayesinde olacak.
0: Sakın hayır mayır deme. Vallahi bu defa ağzına vurmam, boğarım seni.

0: biraz sıkıntılıyım. Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sizi de üzmek istemiyorum.
1: Bizi en çok üzen şey evladımızın sıkıntısını bizden saklaması.
0: Baba ince hamile. Bir hata ettim.
1: Hatayı tek etmemişsin belli ki. Karşılıklı etmişsiniz. O ne istiyor? Sen ne istiyorsun?
0: Ben bu hatayı yapmamış olmayı isterim. Oysa evlenmek istiyorum.
1: Onunki makul, seninki değil.
2: Ne evlenmesi? O kim ki sen onunla evlenesin?
0: Çocuğumun anası.
2: Daha çocuk doğmadı. Doğsa da çocuk bizim çocuğumuz.
1: O da çocuğun anası işte.
2: Onlar çocuk mocuk derdinde değiller. Tek dertleri Polat.
1: Oğlum, annen Hissi konuşuyor.
2: Hissi konuşacağım, ben anayım.
1: Kızcağız da ana olmaya namzet.
2: Doğurma ile olmuyor. Kedi köpek de ana.
0: Annem, söz verdim.
2: Kesersin bir kurban. Söz de kalmaz, bir şey de kalmaz.
1: Demin kadıydın, şimdi müftü oldun. Ardı sıra fetva veriyorsun.
2: Sen ne yapıyorsun ya? Çocuğa niye evlen diyorsun?
1: Yapması gereken o da o yüzden.
0: Ana, bir ömür evli kalacak değilim. Çocuğum doğana kadar.
2: O zaman niye evleniyorsun? Of! Konuşmayayım diyorum ama o gül gibi Leyla'nın ne günahı var?
1: Mevzunun Leyla ile ne alakası var?

0: Leyla Polat'a karşı boş değil. İnsanların gönlünü sen biliyorsun. Ben de biliyorum. Nasıl sarıp sarmalıyor Elif'imi. Her baktığımda Leyla'ya gençliğimi görüyorum. Yazık değil mi? Neydi belirsiz bir kadın bir halt etti diye.
1: Anne, halt eden benim. Her neyse. Bilin diye söyledim. Babamı da dinledim. Seni de dinledim.
2: Sen ne yaparsan biz arkandayız. Kolay bir mesele değil. Sen belli ki düşünüp tartmışsın. En doğrusunu yaparsın. Biz kuluz. Hata yaparız. Yaptığımız hatalardan Allah'a sığınıp bedellerini öderiz.

0: Günaydın. Konuşabiliyormuşsun madem, emniyette konuşsaydın.
1: Kadın kadına daha rahat konuşuruz.
0: Kadın yok burada. Savcı ile şüpheli var.
1: İyi, onları çıkaralım odadan. Mahkemede konuşacağım.
0: Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kimlik bilgilerini yazdın mı?
1: İçeride aldılar.
0: Yaz bakalım. Şüpheli susma hakkını kullandığından ifadesi alınamamıştır. Tamam mı avukat bey?
2: Evet.
0: Çıkabilirsiniz.
1: Şüpheli savcı gitti nasılsa. Konuşabilir miyiz? Sen niye bana kafayı taktın?
0: Benim kötü bir huyum var. Suç işleyen herkese kafayı takarım. Babamın kızı bile olsa.
1: İstesen Polat'ın 1000 tane suçu var.
0: Suç duyurusunda mı bulunmak istiyorsun?
1: Hayır, itiraf etmeni istiyorum. Sen bu adamı seviyorsun. Ve benim onunla olan...

0: Hukukumdan ötürü beni cezalandırmaya çalışıyorsun.
1: Ya bir git Allah aşkına. Buna sadece gülerim.
0: Gül ya da gülme. Bak birazdan mahkeme beni tutuklayacak ve cezaevine gireceğim. Senden tek istediğim Polat'ı sevdiğini duymak. O zaman benim için cezaevinde geçirdiğim her dakika daha anlamlı olacak. Bu hayatta bir tek şeye saygım var. Sevgiye.
1: Polat Alemdar'a aşığım. Onu seviyorum. Bir ömür cezaevinde huzur içinde kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim içten cevabın için.

0: Ana biliyorum, yüreğin rahat değil. Benim de değil. Burada dursa da değil, dediğimi yapsa da değil.
1: Yok mu başka çaresi?
0: Olsa ana.
1: Bu şimdi konuşunca hapse atmazlar mı?
0: Çok can yaktı seninkiler. Müsaade et oğlun yeni canların yanmasını engellesin. Sen yandın, başka analar yanmasın.
1: Oğul, sana ne diyeyim? Kendi kardeşin olsa bu kadar ilgilenirdin. İnan ki ben Hamide dur dedikçe evde kurtlanır. O kurtlanmanın sonunu iyi bilirim ben. Belayı tutup getirecek. Ne yapalım? Bari vatana millete faydası olsun.
2: Polisle de konuşuldu, Akiye'yle de. Sadece çok ortalık malı olmayacaksın. Her yerde konuşmayacaksın.
3: Abdüley, ben buradan çıktıktan sonra her şeyi konuşurum. Kimse beni susturamaz.
2: Her şeyi konuş, her yerde konuşma.
0: Televizyona çıkmayacaksın. Sadece gazete.
3: Tamam.
0: Anladın mı iyice dediğimi?
3: Tamam dediysek tamam.

0: alakası var pusatla musatla? Biz zaten takipteydik. Ayrıca da senin teşekkür etmen lazım. Hayatını borçlusun eğer pusat yüzünden oraya geldiysek.
1: Bu sıra çok borçlandık Memati. Borcumuzu ödemeye çalıştık. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
0: Ali Memati'den sonra benim de gözüm karardı. Gözün karardı mı doğru bir şey yapma ihtimalin yok. Üç aydır sana söylüyoruz ama senin kulağın da işitmiyor.
1: Açıldı açıldı. Kulaklarım açıldı.
0: Ha, şöyle. Haşim keşişi bir kere nasıl getirdiyse bir daha getirir.
1: İlhan, sen yaşlandıkça geveze mi oldun?
2: Ağam, vallahi ben söylemedim.
3: Memati abi söyledi.
0: Söyleyeceğim tabii. Annenize söylemediniz değil mi?
3: Yok abi.

0: İyi. Babanızın yanında durun ki çabuk çıksın.
1: İyi misin babacığım?
2: Sağ ol kızım.
0: İşler nasıl damat?
3: İyi abi.
0: Aman aman, iyi olsun. Hadi bana müsaade.
4: Sağ ol Memati.
2: Çıkınca Polat'a da geleceğim.
0: Bekleriz.

0: Ulan pusat, ağzında da bir bakla ıslansın. Ulan Çakır, öldün bir kazık attın. Öldükten sonra iki kazık daha attın. Kızının sevdiği adama bak.
1: Efendim abi.
2: Emat abi.
3: Abi, efendim.
0: Az bekle. Kızım, sizin yüzünüzden artist oldum. Ona rol kes, buna rol kes. Lan ben adam kesecek adamım, rol değil.
2: Bir tanesin sen.
3: Alo.
1: Abi.
3: Abi.
0: Ne var lan, niye aradın?
1: Sen aradın abi.
0: Oğlum gevşek misin sen? Yaşar'ın hastanede olduğunu niye bacana söylüyorsun?
1: Ben onun ağzını burnunu kırarım. Kimseye söyleme dedim.
0: Yavaş. Bir taraftan da iyi olmuş. Yaşar'ın iyice gardı indi. Neredesin sen bakayım?
1: Evde televizyon seyrediyorum.
0: İyi. Çıkma evden.
1: Tamam abi.

0: Vay.
1: Ne haber kardeşim?
0: İyi kardeşim, senden?
1: İyi.
0: Geç.
1: Oğlum geldik buraya mı? Basılmayalım.
0: Lan kim nereden bilecek burayı? Kızlar birazdan gelir, gel.
1: Biliyorsun bu aralar bizimkileri servis ediyorlar fanfinde. Annem duyarsa gebertir.
2: Oğlum Lale Zalanoğlu'nu sağ ele geçireceğiz ama buna göre.
3: Dayı bin kere söyledin. Sinirimden bir şarjörü boşaltacağım üstüne.
2: Sen girmeyeceksin o zaman içeri. Ya bilirsin seni arayacağım. Niye telefona bakmışsın?
4: Zaza. Niye bakmıyorsun telefona?
2: Belli ki yakalamış kekliği. Hava basacak. Ama ben onu o keyfi yaşadım mıyım?
4: Zaza. Zaten için rahat değil. Söyle öldürmesinler çocuğu. Bizim meselemiz ondan değil. Anasıyla.
2: Niye? Mısır analar ağlı. Lala Zara ağlamış çok mu? Alo.
5: Dayı niye bakmışsın?
2: Bitirdin mi oğlum işi?
5: Yok bitirmedim.
2: Daha o zaman niye arıyorsun?
5: Sana sormak için arayayım.
2: Cevher oğlum bunadın mı? Emir tekrarı yaptırıyorsun. Bunadı sen?
6: Gittim arkana. Mütevet baksın daha sağa.
2: Al getir dizi. Oğlum para yazıyor, para.
5: Ya bırak mı iki bir keyfini sürek.
2: Burada dur, çocuklar da arkaya gelsin. Kimse çıkmayacak.
3: Dayı, bilmek içeride kim var? Ya gidip vurulacaksın?
2: Lan burada kim olacak? Belli ki kaçak et kesmeye gelmiş.

0: Erken.
1: Ulan ne biçim insanlarla gezdin sen?
2: Sevinsin dövüşmeyi. 60 yaşındasın ha.
0: 60'ını birden cebimden çıkar. Sen niye gelsin oğlum? Ben sanki bunlarla baş edemeyim.
2: Edemisin?
0: Al şu çuvalı yerden. Boş beleş konuşma.
2: Çakır'ın oğlu ne olacak?
0: Ne olacak? Yatacak böyle.

0: Geç kaldın canım. Seninkinin dosyası benden çıktı.
1: Ya seninle konuşmam lazım.
0: Ne ısmarlayayım sana?
1: Gel 2 dakika dışarıda konuşalım. Hem temiz hava alırız.
0: Bir şey mi oldu?
1: Hadi Leyla.
0: Tamam. Sen çık, ben geliyorum. Bir sana haber vereyim dışarıda olduğumu.

0: Polat geldi konuşmak istiyorum dedi.
1: Adamı odada bırakıp buraya mı geldin?
0: Yok, dışarıda konuşalım dedi. Ambiyans mı yapacak, ne yapacak anlamadım ki.
2: Heyecan yapma Leyla, heyecan yapma.
0: Sen de yapma etme de başka bir şey deme.
2: Bana böyle teklif gelecek sana mı sorardım? Al şu şekeri.
3: Ay, bu iğrenç ya.
2: Şekerin mekerin düşer, rezil olursun. Ömrümüz bunlarla geçti. Üniversite sınavına girerken şekerler, pirinçler. Hadi, hadi git arkandan okurum da ben.
3: Ya of.

0: gerçekten yapacağım bir şey yok. Dosya bir sende. Ne karar vereceğini bilmem. Ama deliler aleyhine. Tutuklama dışında bir hüküm vereceğini de tahmin etmem.
1: Uzun zamandır aslında bu konuşmayı yapmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. Elif'in yaşadığını öğrendikten sonra aklım başımdan gitti.
0: Çok şanslısın. Dünyanın en güzel kızına sahipsin. Eğer bana teşekkür etmek için kıvranıyorsan hiç gerek yok. Asıl ben teşekkür ederim hayatıma böyle bir mutluluk kattığın için.
1: Daha fazlasını katmak isterdim aslında.
0: Daha fazlası derken?
1: Biliyorsun ben annesiz babasız kaldım bir süre yetimhanede. Ömer babamla Nazife annem beni hayatlarına aldığında o kadar mutlu oldum ki daha o zamandan söz verdim. Bir gün çocuğum olursa onu annesiz babasız bırakmayacağım diye. Ama hayat böyle bir şey değil. Elif'in annesiz büyümesini istemem. Senin ona çok iyi bir anne olacağını düşünüyorum. Tabii istersin.
0: Bana evlenme mi teklif ediyorsun?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede,

0: Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümez Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.

0: püf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
2: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
2: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
11: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
12: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
19: 118.80
9: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
20: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun han.
12: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyorum.
13: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
14: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
13: Giderim.
14: Öyle mi?
13: Öyle.
14: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamdan.
13: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
14: Şişi yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
15: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
13: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
15: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
13: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
15: Yerin 7000 kat dibine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
16: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
15: Hadi git kurtar onu.
10: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyat.

0: kasla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığın anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
18: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
19: Sizi Fuzul uyar.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Keşke ediyor olsam. Ne tuhaf. Eğer hayatımızda Elif olmasaydı, seni görür görmez sana evlilik teklif ederdim. Senden çok etkilendim.
1: Ben de senden çok etkilendim. Ve bunu dile getirmeyi hiç düşünmüyordum. Bir taraftan arkadaşlığımız da çok hoşuma gidiyor.
0: Şimdi hayatımızda bir Elif daha var.

0: Polat, ne diyorsan evet.
1: Bu gece kötü oldu.
0: Nasıl kötü oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Aslında anladığım şu. Sen beni seviyorsun.

0: ikinci benden hamile. Ben onunla evlenmek zorundayım, söz verdim.
1: O zaman bana bunları niye söyledin?
2: Dostuz.

0: Hakime Hanım, İnce Hanım'ı duruşma salonuna getirmişler.
1: Tamam, geliyorum. Ödümü kopardın.
2: Birsen seninle konuşmam lazım.
1: İki dakika otur, duruşmaya girip geliyorum.
2: İnce'nin duruşması mı?
1: Evet. Sen ağladın mı?
2: İnce hamileymiş.
1: Leyla, gireyim duruşmaya, sonra konuşalım.
2: Bulattan hamileymiş.
1: Çok üzüldüm. Ah, ah Leyla. Bir de bana gelip aracı oldun. Şimdi gelecekti ki Polat'ın dosyası önüme. Asıl onu içeri atmak gerek. Bütün erkekleri içeri atmak gerek. Bir de seni mi yolluyor benimle konuşmak için?
2: Yok. Haberi yok. O gelecekti seninle konuşmaya ama artık gelmez. Gurur yapar.
1: Seviyorsun değil mi bu adamı?
2: Kendimi bu duruma düşürecek kadar.

0: itiraz edeceğiz İnci Hanım. Siz müsterih olun.
1: İtiraz edilecek bir şey yok. Ben gayet iyiyim.
2: Tutukladım.
3: Keşke onun yerinde ben olsaydım.

0: Buyurun Davut Bey.
1: İnci'yi tutuklamışlar.
0: Şimdilik yapacak bir şey yok Davut Bey.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Cezaevinde de insanlar evlenebiliyor Davut Bey.
1: Cezaevinde değil, dışarıda evleneceksiniz. Hem de yarın.

0: Alo. İnci tutuklandı. Cezaevinde tek kalsın, boşa koymasınlar. Duydun mu?
1: Duydum abi, hallederim.
2: Buyur abi.
0: Cahit, kimsenin haberi olmasın. İşlemleri hazırla, cezaevinde nikah işini bitirelim.
2: Tamam abi.

0: Hah, ananı ara. Bizim bir 100.000 dolarımız vardı. Onda kalmıştı. Onu getirsin, sen alsın.
1: Şimdi kesin Memati öğrenecek.
0: Ne olmuş Memati öğrenirse?
1: İş yaptığımızda öğrenecek.
0: O zaman yemek yemeden önce Memati'yi ara.

0: Sen hiç adam olmayacak mısın? Otur otur.
1: Abi çocuk gelmek istiyor. Niye gelmediğim? Vallahi bir şey yapmayacaktık. Oturacaktık.
0: Terörist, anlamıyor musun? Terörist. Millete nasıl anlatırsın senin arkadaşın diye?
1: Abi arkadaşım.
0: İyi. Bir güzel gebertsin Zazalar arkadaşını.
1: Yemin ediyorum ikisine birden sıkacağım. Hem Cevher'e hem Zaza'ya.
0: Öst öst.
1: Abi yalvardım. Memati abinin haberi var dedim. İsteyecekseniz Fırat'ı ondan isteyin dedim. Abi mesele ben ya da Fırat değil. Seni takmıyor adamlar.
0: Kes lan. Yer miyim senin yalanlarını?
1: Vallahi
0: kes
1: abi.
0: Kes. Yalancısın. Adam olmasın. Her tarafın yanlış. Ama sana yumruk atmaları da yanlış.

0: Evet sayın seyirciler. Yine gündemi sarsacak bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz uzun yıllar terör örgütünün içinde kaldıktan sonra itirafçı olarak derin devlet yapılanmasında görev alan Hamit Ayban. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli açıklamalarda bulunacağınızı söylediniz. Öncelikle neden bu zamanlamayı tercih ettiniz?
1: Uzun yıllardır konuşmayı düşünüyordum. Ama o kadar kirli ilişkilerin içine girdim ki söyleyeceklerimden devletimin zarar göreceğini düşünüp vazgeçtim. Şimdi farklı düşünüyorum. Biz sustukça devlet içindeki temizlik gerçekleşmiyor.
0: Nasıl bir temizlikten bahsediyorsunuz?
1: Öyle bir dünya içindeydik ki kim örgüt için çalışıyor, kim devlet için çalışıyor hiç belli değildi. Örgüte hizmet eden aşiret ağaları mı dersiniz? Devletin resmi görevlisi olarak yabancı sermayenin uşaklığını yapan insanlar mı dersiniz? Kimi isterseniz onu anlayın. Ama ölen, öldürülen binlerce insandan, insanımızdan bahsediyorum. Bunların içinde benim öldürdüklerim de var.
2: Abi, Hamit canlı yayına çıkmış.

0: Bazı cesetlerimizi aynı yere gömdük. Yetkililer isterse toplu mezar yerlerini gösterebilirim.
1: Adresini de verdi.
2: Kimlerdi bu ödül?
1: Onu da orada gömerler. Ne güzel.
0: Kimi örgütçü, kimi bizim yaptıklarımıza itiraz eden devlet görevlileriydi.
2: Devlet görevlisi de öldürdünüz.
0: Evet.
2: Kendi inisiyatifinizle mi yaptınız? Birilerinden emir mi aldınız?
0: Emir almadan cinayet ancak mahalle arasında olur.
2: Kim size emir verdi?
0: Ersoy Ulubey, Kaşifoğlu. Kamuoyunda Kara olarak bilinen bir şahıs. Bunlardan sadece...
1: Ara Haşim'e acil gelsin.
3: Gelmez abi.
1: Gelmezse benim geleceğimi söyle.
3: Abi sıkıntı doğurur.
1: Sıkıntısız aldığım tek nefes yok. Tek nefes! Ne diyorsun sen?

0: Ben bunun ağzına sıkacağım.
1: Yabancı örgütler. Niye Kaşıkoğlu? Yalan mı söylüyorsun?
2: Teşkilatlarıyla ortak operasyonlar düzenlendiğini anladım.
0: Hangi yabancı istihbarat örgütüyle iş yaptık?
1: Sen yapmadın ama.
3: Pişman mısınız?
1: Senin emir aldıkların yaptı. Ne fark eder?
2: Dün cebimize para koyanlar bugün elimizdeki silahı bize çeviriyor.
0: Sen nasılsa ölüsün. Tuzun kuru.
1: Canın çektiyse seni de öldüreyim Kaşıfoğlu.
0: Sana da laf söylenmez.

0: O kadar çok laf duydum ki. Ömrümün sonuna kadar kussam anca.
1: Ne yapacağız bu Hamid'i?
0: Yaşar'la Haşim'e yaptığından yapmayacağız. Sen hele dur. Hamid'in işini örgüt bitirir.
1: Nereye gidiyorsun?
0: İşim var.
2: Başka illerde operasyonlara katıldınız mı? Ya da operasyonlar düzenlediniz mi?
3: Bu soruyla Dersim'i kastediyorsanız... bizim o kadar eski bir geçmişimiz yok. Eğer söylediklerimin içinde bir tane...
4: Ne bu yazıdı seyrediyorsunuz? Dayanamayın işte. Abizim Milat'ın huyu. Git sen o kadar gizli iş yap. Gel sonunda konuş. İlla havasını atacak yani. Ben de önemli bir adamdım. Beni niye unuttun? Ya.
1: Dayı, Memati abi geldi.
4: Vallahi özlemiştik. Neyi etti de geldi.
5: Ya dayı, benim hiç rahat bırakmıyor. Ters hareket yapmışım herhal. Azın yatağım uzanan belki bir gelir.
4: Dur. Memati bir bardak çeker sana hiçbir şeyin kalmaz. Geçmiş anda kurşun döker, nazarını alır. Heh. Ya Memati ya, şu Hamid'in hali nedir böyle?
3: Tabii ki bu röportajdan önce ilgili arkadaşları arayıp gerekli bilgileri verdim.
6: Yedirtme bana Hamidi. Siz benim yeğenimi nasıl döversiniz? Anadolu'nun masum,
4: saf. Şimdi Memati, senin yeğenin imdat. Yanlış adamlarla yanlış yerde gözükse. Sen de ağzını burnu kırsan. Seni arar derim ki Memati eline koluna sağlık. Şimdi usul böyle değil Memati.
6: Çocuk hata yapar. Kulağından tutar sahibine getirirsin. Ağzını burnunu kırmazsın.
7: Memati, Zaza haklı. Ne işi var senin yeğeninin Zaranlıoğlu'yla? Cevher görmeden vurmuş. Hadi bir hata etmiş. Cevher'in üstüne saldırma ne demek?
6: Saldırdı mı sana?
8: Memati, ben çoluk çocukla muhatap olur muyum?
6: Sizin Zara'nın oğluyla ne işiniz var? Siz bana onu söyleyin.
4: Memati örgüt olmuş devlet. Bize vergi kesmeye kalktılar. Bize devletlerini hayırlı edek diye ne dek? Dedik kurban kesek. Cevher de gitmiş, ham bu Fırat'ı almış getirmiş.
6: Ne iş çeviriyorsunuz ki salma vurdular?
7: Ticaret yapıyoruz İran'dan Irak'a. Yolda kesip vergi istiyorlar.
6: Örgüte gidip sıkamayıp çocuk mu kaçırıyorsunuz? Aferin size. Yakıştı. Hadi uğraşın bakalım bundan sonra örgütle. Şimdi işim var. Senle de sonra görüşeceğiz Cevher.
4: Ya
6: Abdüley, senin bu adamının televizyonda ne işi var?
9: Emretmişsiniz başkanım. Dağdaki garibanları
10: devlet görevi. O çantayı götür Zazalara. Kimsenin haberi olmayacak.
9: Askerler emredersiniz başkanım.
10: Fırat'ı al gel. Ayrıca bir ekip çıkarın. Bu haini infaz edin.
2: Neden şimdiye kadar anlatmadınız?
9: Emredersiniz başkanım.

0: İndirin silahları.
1: Ya dün telaştan teşekkür edemedim size. Hayatımı kurtardınız.
2: Senin Kaşifoğlu'yla ne işin var Haşim ha?
1: Kaşifoğlu'yla zamanında çok işler yaptık. Bu da geldi, Yaşar'la beni görüştür dedi. Ben de Yaşar'a böyle böyle dedim. Yan yana getirdim.
2: Kaşifoğlu nerede?
1: Yemin edeyim bilmem nerede, ne yapar.
2: Sen Kaşifoğlu'nu takmazsın Haşim ha. İşin içinde başka iş olmaz.
1: Ya ne iş olacak? Ben Yaşar'a üzülüyorum. Adam perişan oldu.
2: Bu karı ortalarda dolanıyormuş bu sıra.
1: Ya her gün birisi sana karanın selamı ver deyip kapıdan içeri giriyor. Kara oldu kara toprağı. Gerisi başına.
2: Haşim ağa, sen yine de bir düşün. Kaşifoğlu ile ilgili bir şey duyarsan haber ver. Eğer Kaşifoğlu'nun sana değdiğini duyarsan... ...seninle külahları değişiriz.

0: İntikamını alırsın, öyle alarsın. O it kim ki? Ben sana onu veririm.
1: Kara, sen hakikaten yaşıyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum?
0: Sen şimdilik hayal gör. Beni de hayal et bir. Yaşar Ağa, yanlış adamlarla iş yapıyorsun. Polat, Molat, kim onlar? Bütün Avrupa'ya sen veriyorsun. Çoluk çocukla ne gönlüne eğiliyorsun?
1: Ne yapayım? Sen söyle.
0: Ben sana söyleyeceğim. Kaşifoğlu'nun peşini bırak. Onun zamanı var daha. Sen işine bak. Unutma. Para lazım. Çok para lazım.
1: Para senin itin.

0: Hamit bak, mezar yeri diye gösterdiğin yer fos çıkmasın.
1: O kadar çok kemik var ki müdürüm. Birinin cesedi çıkmasa öbürününki çıkar. Bizde yalan yok.
2: Türkiye Suriye'ye giderse bir daha oradan çıkmaz. Suriye halkı Türk ordusunun bir daha oradan gitmesini istemez.
3: Kandil benim elimde olduğu sürece Türkler avcumun içinde. Ayrıca hangi ordu silahsız, parasız var olabilir? Türk ekonomisi henüz bu güçte değil.
2: Her şey para değil.
3: Gerekirse siz İranlılarla ittifak eder, Türklere bu liderliği yaşatma. Ama Suriye'ye de girmelerini istiyorum.
2: Şiileri İran yönetsin, Sünnileri siz. Türkler değil. İran, Suriye'nin kontrolünü Türklere bırakırsanız biz buna izin vermeyiz.
3: Mollalar bize yakın durmadılar. Tamam, devrim şartlarını anlıyorum ama devrimin üstünden 30 yıldan fazla geçti. Devrimden önce siz bizim için Türklerden öncelikliydiniz. Biraz daha az tehditkar olsanız İsrail'e karşı ne kaybedersiniz?
2: Biz de bunu mollalara anlatamıyoruz. Gerçi şu anki çıkarlarımız İsrail'le örtüşüyor. Ama yine de İsrail'e karşı yakın zamanda bir yumuşama beklemeyin. Bunu biz yapmazken siz Türkleri Arap halkları nezdinde kahraman haline getiriyorsunuz. Bu da bizimkisi kadar yanlış.
3: Türkleri kontrol edebiliriz. Ediyoruz da zaten. Ben burada farklı bir politika izleyeceğim. Herkesle görüşeceğim, herkesle uzlaşacağım. Irak'ta nasıl çıkarlarımızın gereği olarak sizinle ittifak ettiysek, Türkiye'de de aynı şekilde çıkarlarımızın gereğini yapacağız. Feller dönemi bitti. Ben yeni bir dönem getirdim.

0: Tatilim bitti Şamir.
1: Beni öldürecek misiniz? Cesedimi kutsal topraklara gönderin. Buraya gömmeyin.
0: Çıkın dışarı. Sana Joseph Biel'in hediyesi var.

0: Duydum ki Türkiye'ye dönmek istiyormuşsun Şamir.
1: Ömrümün sonuna kadar sana minnettarım. Bunu ben yapmak istiyordum ama sen yaptın. Benim yerime yaptın.
0: Bana teşekkür etme. Geldiğinde Polat Alemdar'a teşekkür edersin.
1: Ona ancak öldüğü gün teşekkür ederim. Kemikleriyle köpeklerimi doyurduğu için.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Milo çek, Milo sil.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Koçakla Festival.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Efendim.
0: Nasıl olmuş?
1: Polis kılığına girmiş motorlu bir şahıs ateş etmiş.
2: Başın sağ olsun kardeş.
3: Başın sağ olsun.
2: Nasıl olmuş?
0: Polis kılığında gelmiş. Motosikletin üstünde ikiye sıkmış.
3: Kim?
0: Kaşif oğlu değil belli ki.
3: Nereden belli?
0: Polislere sıkmamış. Kaşif oğlu polis mi tanır?
3: Kaşif oğlunun motosiklet merakı olduğunu biliyorsun değil mi abi?
0: Neyse Abdüley, sonra konuşuruz.

0: Bence kaşif oğlunun işi değil.
1: Sen kara diyeceksin yine ama... Kara mara ölü abi.
0: Ben öyle bir şey demiyorum.
1: Polise niye sıksın? İşini bitirmiş gitmiş. Kim yaptı bilmem ama bu profesyonel bir iş. Daha çok istihbaratçı iş.
0: Arayıp bulacağız. Kim yaptıysa cezasını vereceğiz.

0: tek şey istiyorum senden.
1: Buyur ana.
0: Oğlumu İstanbullara gömmem. Memlekete götüreceğim.
1: Artık burası senin memleketin. Ne seni bir yere götürürüm, ne Hamid'i.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle, dop dolu bir Ankara gündemiyle aslında yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çünkü beklenen gün geldi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıklar artık tamam. Zirve resmi olarak yarın başlayacak ancak Ankara konuklarını karşılamaya başladı bile. İşte Ankara'nın tarihi gününe dair öne çıkan bazı notlar efendim.

0: Büyük gün geldi.
1: Ve kritik zirveye artık saatler kaldı. Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacağı NATO toplantısı büyük önem taşıyor. Bu toplantıda Türkiye'nin savunma sanayisinden lider diplomasisine ve yine Türkiye'nin yürüttüğü birçok stratejik başlığında ön plana çıkması bekleniyor. And you
2: are right on track. Zirve büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey'de pek çok şey yaptık. Ancak şimdi Lahey'de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz. Ankara'da görüşürüz. And
0: see you in Ankara. Dünyanın gözünün çevrildiği 32 üyeli NATO buluşması Genel Sekreter Mark Rutte'nin basın toplantısıyla başladı. Dünyanın önde gelen liderleri başkente gelmeye başladı.
3: Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler.
0: Tarihi kararların alınacağı toplantılar için Ankara tam anlamıyla hazırlandı.
1: Dünya liderleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya geliyor. Dikkat çeken isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bulunuyor.
4: Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle gidiyorum.
0: Zirve öncesinde NATO üyesi ülkelerin bayrakları Ankara'da binalara yansıtıldı. Peki zirve süresince neler yaşanacak?
5: Protokol güzergahları, konaklama yerleri ve zirve alanı kırmızı alan olarak belirlendi. Esenboğa Havalimanı ana kullanım noktası olurken Akıncı Üssü ve genişletilmiş Etimesgut Havalimanı da devrede.
0: Liderler külliyede bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinin kapıları savunma bakanları için açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.
5: Tüm bunlar olurken zirveye yakın noktalarda kuş uçurtulmayacak. Günler öncesinden provası yapılan güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. İşte o önlemlerden bazıları.
0: Başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm bakanların kullandığı yollar trafiğe kapatıldı. Zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı var.
5: Burası lider ve heyetlerin konaklayacağı otellerden sadece biri. Otel çevresi bariyerlerle kapatıldı. Ankara haftanın yeni gününe üst düzey güvenlik önlemleriyle uyandı. Polisler park yasağının olduğu bölgelerde yaya geçişlerinde üst araması yaptı.
0: Zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirildi.
5: Ankara'da alarmın rengi kırmızı. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı. Keskin nişancılar bulundukları noktadan en uzak mesafeyi gözlerini bir saniye bile ayırmadan takip etti.
0: Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı da var.
5: Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık alanlar ve marketlerle iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor. Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli.
0: Böylesine büyük bir zirveye ilk kez ev sahipliği yapacak olan Ankara'da güvenlik tedbirleri NATO Güvenlik Ofisi ile koordinasyon içinde yürütülüyor.
6: Evet, artık o gün geldi. NATO zirvesi için geri sayım tamamlandı. Yarın Ankara bu kritik zirveye ev sahipliği yapacak. Peki günlerdir neler oldu? Bugün neler yaşandı? Yarın neler olacak? Tüm bunların cevabını da Beyaz Ana Haber editörü Rana İdil Özdoğan, kritik zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktaracak. Rana.
1: Evet, Dinç, aslında o gün geldi çattı diyebiliriz. Haftalardır süren hazırlıklar tamamlandı. Yarın Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. O kritik zirvenin aslında temel taşı olacak diyebiliriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderleri bulunduğumuz noktada ağırlayacak. Aslında buradaki çalışmaları ve hazırlıkları da göstersin hemen kameraman arkadaşım Özbey Özay. Basın mensupları için özel bir alan hazırlanmıştı. Bu alanda da aslında günlerdir basın mensupları bekleyişlerini sürdürüyordu ve bugün artık o alana gelişleri tamamlandı. Bugün

0: çalışmalarına bu alanda başlamış oldu ve aslında bugün neler oldu onu da hemen kısaca anlatalım. Öncelikle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte geçtiğimiz saatlerde Ankara'ya geldi. Aslında Ankara'nın ilk en önemli konuklarından birisi oldu ve ilk gelen isim de Mark Rutte oldu. Geçtiğimiz dakikalarda bir basın toplantısı vardı. Şu sıralarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Aslında Mark Rutte'nin yaptığı açıklamanın öne çıkan başlıklarını paylaşmakta da fayda var. Türkiye'nin NATO'daki liderliği oldukça önemli ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarda NATO Liderler Zirvesi için oldukça önemliydi. Tabii aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmelerini sürdürüyor. Bulgaristan Başbakanı ile geçtiğimiz saatlerde ikili görüşmeler gerçekleştirmişti ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan liderlerle görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da lider eşleriyle programlarını sürdürüyor. Aslında zirve kapsamında da bu görüşmeler ve programlar da devam edecek ve elbette bu programlarda oldukça önemli. Tabii basın mensuplarının bulunduğu alandan bahsetmek istiyorum. 3000'i aşkın dünyanın dört bir yanından gelen basın mensubu bulunduğumuz bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Millet Kütüphanesi basın mensupları için açıldı. Aslında günlerdir burada da hummalı bir çalışma söz konusuydu ve elbette o çalışmaların sonucunda da artık basın mensupları bu noktada çalışmalarına başladı. Yarın ve öbür gün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve için basın mensupları nöbetlerini Millet Kütüphanesi'nde sürdürecek ve elbette sabahın ilk saatlerinden itibaren yapılan hazırlıklar bu noktada tamamlanmış oldu. Basın mensupları yayınlarını dışarıda ve içeride istedikleri yerde yapabiliyorlar. Çünkü Millet Kütüphanesi'nin neredeyse tamamı basın mensupları için ayrılmış durumda. Tabii aslında Türk mutfağı basın mensuplarına, dünyanın dört bir yanından gelen basın mensuplarına tanıtılmak istendi. Zirve kapsamında sunulan yemekler oldukça önemliydi. Türk kültürünü anlatan ve taşıyan lezzetler bu noktada basın mensuplarına tattırılmış olacak. Tatlısından yemeğine bütün Türk mutfağını anlatan lezzetler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Kütüphanesi'nde 3000'i aşkın basın mensubuna tattırılmış olacak. Sabah saatlerinden itibaren aslında Türk döneri burada basın mensuplarına sunulmuştu. Yine o lezzet de devam ediyor burada. O lezzet şöleni de devam ediyor. O ikramlıklar sürüyor. Tatlısından yemeğine bütün lezzetler bu noktada basın mensuplarına sunuluyor ve yarın öbür günde yine bu noktada basın mensuplarına lezzet şöleni yaşatılacak diyebiliriz. Millet Kütüphanesi sabahın ilk saatlerinden itibaren basın mensuplarına açılmıştı. Yine elbette basın mensupları bu noktadan yayınlarını sürdürebilecekler. Konuklu yayınlar için aşağıda özel alanlar hazırlandı. Aslında Millet Kütüphanesi'nin neredeyse tamamı da basın mensupları için tahsis edildi. Tabii aslında yarın ve öbür gün oldukça önemli. Zirve aslında resmen başlamış olacak ve yarın aslında Ankara'nın çok önemli konukları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün misafirlerini kabul etmeye, ağırlamaya başladı ama yarın gelecek konuklar oldukça önemli ve elbette yarın yapılacak görüşmeler, toplantılar, dünyanın gözü kulağı bu toplantılarda ve yarın aslında oldukça önemli bir konuk da var. ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye gelecek ve aslında 17 yıl aranın ardından ilk kez bir ABD Başkanı Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Bu ziyaretin başlıkları oldukça önemli. Yarın 14.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak ve bu törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleşecek. Yarın ve öbür gün zirvede neler olacak? ABD Başkanı Donald Trump'la başlıklar neler, neler konuşulacak? Aslında hemen hazırladığımız haberimizde sizlere gösterelim.
1: Erdoğan gel dedi, gidiyorum, gidiyorum.
2: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi Sayın Trump'ın ziyaretiyle bu ziyareti önemsiyoruz.
3: Ankara NATO zirvesi öncesi tarihi buluşmaya hazırlanıyor. Gözler yarında. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'da olacak. Trump başkente yarın öğleden sonra varacak. Resmi törenle karşılanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme yapacak. Ve Donald Trump'tan önce Ankara'ya iki aracı geldi.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı tarihi zirveden bir gün önce Ankara'ya getirildi. Trump'ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda The Beast yani canavar olarak biliniyor. Ayrıca araç en son olarak başkentte bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.
3: Resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor. Araç ABD Gizli Servisinin güvenlik standartları.

0: standartlarına göre özel olarak tasarlanmış. Yürüyen Kale adını da taşıyan bir başkanlık limuzini. Güncel versiyon 2018'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.
1: Araç ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen ramflet lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen özel kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor.
0: Araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları var. Konvoyda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor. Bu da hem yedekleme hem de güvenlik amacı taşıyor.
1: Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir BIST aracının maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak veriliyor.
0: Trump'ın Türkiye'de kullanacağı helikopter de demonte şekilde Türkiye'ye getirildi. Bir askeri nakliye uçağı içinde havalimanında iniş yaptı.
1: İşte o uçağın içinde Trump'ın helikopterinin parçaları vardı.
0: Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı, son gelen başkan 17 yıl önce Nisan 2009'da Barack Obama olmuştu. Trump'ın Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Air Force One'la gelmesi bekleniyor. Ekibi de tam 1000 kişilik ve ABD başkanının Ankara'da kalacağı otelde görüntülendi.
2: Ankara artık NATO zirvesine hazır. Zirvenin en önemli konuklarından ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın kalacağı otelde de gelişine saatler kala geniş güvenlik önlemleri alındı.
0: Otelde Trump 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacak. Odanın camları kurşun geçirmez. Duvarları da bombalı saldırılara dayanıklı. O otel gizli servis tarafından korunacak. Otelin çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken otelin karşısındaki bir apartmana asılan Filistin bayrağı da gözlerden kaçmadı.
3: Efendim, lider eşleri de zirve süresince Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak. Emine Erdoğan çocuklar, teknoloji ve güvenlik temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Ardından da konuklara Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak.
4: Önce yuvarlak masa toplantısı, ardından Türk mutfağı ve el sanatları. Emine Erdoğan NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak. Tarihi NATO zirvesi tarihi anlara ev sahipliği yapacak. İlklere sahne olacak.
5: Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak. O toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.
4: Sadece o değil, Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak.
5: Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin masada yer alacağı yemekle lider eşlerine Türk mutfağı yakından tanıtılacak. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek.
4: Yemeğin ardından aile fotoğrafı da çektirilecek ve daha sonra lider eşleri Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu yakından görme fırsatı bulacak.
3: Bu arada NATO Liderler Zirvesi için 10 adet TOG özel olarak limuzine dönüştürüldü. Kırmızı beyaz renklerde tasarlanan 8 kişilik elektrikli araçlar zirve boyunca delegasyonların ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine zirve kapsamında TOG limuzini kullanması bekleniyor.
6: NATO liderler zirvesi için özel olarak hazırlandılar. Kırmızı beyaz renkleri uzun gövdeleriyle dikkat çektiler. 10 adet TOG T10X zirve için limuzine dönüştürüldü.
7: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG bu kez özel görev için hazırlandı, ancak bu TOG'lar diğerlerinden biraz farklı.
6: 8 kişi kapasiteli tamamen elektrikli araçların tasarımında Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alındı.
7: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG bu kez uluslararası bir organizasyon için hazırlandı. 10 adet limuzin TOG NATO zirvesi boyunca basın mensupları ve yabancı delegasyonun ulaşımını sağlayacak.
6: Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken araçlara binen yolcuları İstiklal Marşı karşılayacak. Saatte yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşabilecek TOG limuzinler zirve boyunca Ato Kongrezyum ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında görev yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da

0: zirve kapsamında top limuzini kullanması öngörülüyor. Limuzinlerin konuşlandırıldığı Ato Kongrezyum'da ise 32 ülkenin savunma bakanının katılımıyla savunma sanayi forumu düzenlenecek. Savunma bütçeleri ve savunma sanayisinin geleceği masaya yatırılacak.
1: İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze törenleri ikinci gününde Tahran sokaklarını dolduran yüz binlerse Hamenei gözyaşlarıyla uğurladı.
2: İran dini lideri için yas tutuyor. Tahran sokaklarında yas ve öfke bir arada yaşanıyor. Öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei son yolculuğuna uğurlanıyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni ikinci gününde yüz binlerce İranlı Tahran sokaklarında bir araya geldi. Binler cenaze namazı kıldı. Törene İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da katıldı. Yüksek sıcaklık yüz binlere mani olamadı. Tahran sokakları siyah giyinen İranlılarla doldu taştı. Ölüm yaşanmaması için sürekli su püskürtüldü.
3: Şehid İran, rehber şehidimun be in musalla ve in mahalle veda varet mişan.
2: Cenaze alayı 10 kilometrelik güzergahta 12 saat sürdü. İranlılar dini liderlerine gözyaşlarıyla veda etti. Ve cenaze törenine damga vuran görüntüler, intikam çağrıları, törende ABD Başkanı Donald Trump için ölüm çağrıları yapıldı. Kırmızı bayraklar sallandı. Cenaze töreninin üçüncü günü Kum kentinde devam edecek. Hamenei için burada da cenaze töreni düzenlenecek. Son tören 9 Temmuz'da. Törenin ardından Hamenei Meşhed kentinde defnedilecek.
1: Altındaki 4 haftalık düşüş serisi de sona erdi. Cuma günü kazandığı o yükseliş ivmesini kaybetmeyen gram altın pazartesi 6.275 liradan açtı.
4: Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya kar satışlarıyla başladı.
5: 4 haftalık düşüş seviyesinde rüzgar artık tersine döndü. Altın cuma günü kazandığı ivmeyi kaybetmedi ve haftanın ilk gününde de yerini korudu.
4: Geçen hafta uluslararası piyasalarda ons altın 3980 dolar seviyesine kadar, gram altın TL fiyatı 5980 lira seviyesine kadar gerilemişti.
5: Ancak tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında açıklanmasıyla birlikte altın da hızlıca toparlandı. Gram altın %2 oranında değer kazanarak 6300 lirayı gördü.
2: Ve altın haftanın ilk gününde de yükseliş ivmesini sürdürdü.
4: 4155 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatı 6275 lira.
5: En çok merak edilense altının ne yönde seyredeceği. Uzmanlarsa gram altının bu hafta 6200 ila 6400 seviyelerinde seyredeceğini öngörüyor.
4: Orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
1: Adana'da bir takım mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsız altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı efendim. Kısa sürede yakayı ele veren şüpheli bana borçları vardı diyerek pişkin bir de savunmaya imza attı.
2: Sürünerek içeri girdi, altın kaplama bilezikleri çaldı.
6: Yani yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
2: Yakalanınca da bana borçları vardı diyerek kendini aklamaya çalıştı. 45 yaşındaki şüpheli Çukurova'da bulunan bu takı mağazasına hedef aldı.
7: Hatta kapıyı açamıyor, kapının üstünden atlıyor. Standta ne varsa burada boşaltıyor.
2: Elindeki taşla cam kapıyı kırdı, ardından sürünerek içeri girdi. Doğruca vitrine yöneldi. Altın ve gümüş kaplama çok sayıda bileziği tek tek topladı.
6: Adam zaten pantolonun içine, kıyafetlerin içine dolduruyor.
2: Ekipler görüntüleri inceledi. Hırsız yakayı ele verdi. Bana borçları vardı diyerek kendini savundu. Ancak ekipler tarafların birbirini hiç tanımadığını belirledi. Şüpheli adliyeye gönderildi.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı.

0: Bipolar hastası oğlunu sakinleştirmek isteyen bir baba oğlunun ölümüne neden oldu.
1: İşimize geldik. Burada bir kalabalık var.
2: Bipolar hastası oğlunu sakinleştirmek istedi. Çıkan arbedede evlat katili oldu.
1: Babası herhalde çocuğunu katletmiş.
2: Yürek yakan olay Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre 23 yaşındaki Bora Dere bipolar hastasıydı. Bir anda evde sinir krizi

0: çalışmaya niyeti yoktu. Baba oğul arasında arbede çıktı.
1: İşimize geldik. Burada bir kalabalık var.
0: Bir süre sonra oğlunun hareketsiz yerde yattığını fark eden baba hemen 112'yi aradı. Ekipler geldi ama Bora Dere için çok geçti.
1: Babası herhalde çocuğunu katletmiş.
0: Dere'nin cansız bedeni otopsi için Adliye Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba ve Bora Dere'nin ikiz kardeşleri gözaltına alındı. Anne emniyette verdiği ifadede eşinin oğluna sakinleştirici ilaç verdiğini, oğlunun o yüzden fenalaştığını söyledi. Diğer yandan baba ve oğlun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.
2: Aksaray'da yaşayan Zekiye Derin evinin deposunda asılı halde bulunmuştu. Genç kadının ölmeden önce kardeşine eşi için Mehmet beni öldürür şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. İşte cinayetin sır perdesini de silindiği iddia edilen o mesajlar çözecek.
3: Mümkün değil, mümkün olmayan şeyler var. Belki 1000 tane şüphe var.
0: Evinin deposunda asılı halde bulunmuştu. Ölümüne intihar dendi ama ölmeden önce kardeşine yazdığı mesajlar sis perdesini araladı.
3: WhatsApp görüşmeleri, telefon dokümanları çıkartılırsa bu cinayet mi, intihar mı ortaya çıkacağına inanıyorum.
0: 3 çocuk annesi Zekiye Derin 18 Nisan'da evinde ölü bulunmuştu.
4: Genç kadın ölmeden 2 saat önce bir düğün için kız kardeşinden elbise istemiş ancak eşi Mehmet Derin'le kıskançlık yüzünden tartışmıştı. Üstelik çiftin sık sık tartıştığı, hatta genç kadının vücudundaki darp izlerinden Mehmet Derin'in kendisine şiddet uyguladığı da belgelenmişti.
0: Ancak başsavcılık delil yetersizliği nedeniyle ölümünde kasıt olmadığına hükmetti.
4: Bunun üzerine Zekiye Derin'in ailesi karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik savcılığın kararını kaldırdı ve eşi Mehmet Derin dosyaya şüpheli sıfatıyla girdi.
3: Kahvaltıda içtiği çay yarım duruyor. Ya. Bu insan ne oldu da koşa koşa ipe gitti.
0: Zekiye Derin'in cep telefonu ve HTS kayıtları da incelemeye alındı. Silinen mesajlar da vardı. Bilirkişi görevlendirildi.
4: Zekiye Derin'in kız kardeşiyle yaptığı mesajlaşmalarsa kocasına olan korkusunu gözler önüne serdi. Genç kadın kardeşine Mehmet beni öldürür, kafada çok kuruyor, daralıyorum yazmıştı.
0: Ayrıca Zekiye Derin'in ipe asılı haldeyken başından sıyrılan eşarbından da DNA örneği alınacak.
3: Biz bu olayın cinayet olduğunu da düşünüyoruz.
2: İstanbul'da da namus meselesi diyerek elinde silahla ev basan şüpheli dehşet saçtı, kurşun yağdırdı.
5: Abla çekil! Abla çekil! Abla çekil! Abla çekil! Abla çekil! Sen kaçan bir şey mi zannediyorsun lan? Sen kimsin benim namusuma?
6: Aynen! Polis!
5: Onu çağırın!
6: Polis çağırın!
0: Namus meselesi dedi, silahla dehşet saçtı.
5: Çekil abla çekil. Çekil patlayacak oldu.
0: Bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Olayın ardından kadının abisi tartıştığı kişiyi aradı. Tartışmada hakaretler havada uçuştu. Gerginliğin ardından öfkeli abi silahla karşı tarafın evini bastı. İddiaya göre namus meselesi dedi, eve kurşun yağdırdı.
5: Çekilin abi, çekilin vurayım. Çekilin vurayım ben.
0: Korku dolu anlar yaşandı.
5: Onu çağırın.
0: Neyse ki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler şimdi o şüphelinin peşinde. Anne ise o anları anlattı.
7: Bu tazminatı falan duyunca oğluma musallat oldu. Kızın annesi evlenmelerinin taraftarıydı. İnsan bir anda evlenmek nasıl isteyebilir ki? Ayrıldıktan sonra neymiş? Biz onların kızının namusuna zarar vermişiz.
2: Ve Kubilay Kağan kundakçı cinayeti. Olay gecesi kundakçıyla aynı arabada olan Vahap Canbay, hedef bendim, kurşun Kubilay'a isabet etti diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanıktan şikayetçi oldu.
0: Eski sevgilisiyle barışmaya çalışırken yakın arkadaşı Kubilay Kağan Kundakçı öldürülmüştü. Rapçi Canbay, asıl hedef bendim dedi. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gitmişti. Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. Kundakçı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

0: Vahap Canbay, cinayete ilişkin asıl hedef bendim, kurşun Kubile'ye isabet etti dedi. Kasten öldürme suçundan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 diğer şüpheliden şikayetçi oldu. Mahkeme kararını verdi. Şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun kundakçıyı doğrudan hedef aldığı, Canbay'a yönelik teşebbüsü olmadığına hükmedildi. Takipsizlik kararı verilen dosya kapandı.
1: Adana'da bir adam iş kazası geçirdikten sonra tedaviye alındı ve beline platin takıldı efendim. Ağrıları artınca da yeniden ameliyata girdi. İddiasına göre platinler alındı ancak belinde panç unutulmuştu. İşte detaylar.
2: Doktor da bana yanıltmayayım seni. Ben de vida görüyorum orada dedi.
0: İş kazasının ardından geçirdiği ameliyat hayatını kabusa çevirdi. Doktorlar talihsiz işçinin belinde panç unuttu.
2: Evet dedi, panç dedi. Aşağı in dedi, bütün doktorlar dedi. Alır dedi.
0: Adana'da yaşıyor iki çocuk babası Mehmet Gür. 53 yaşındaki adam çelik montajı işi yapıyordu. 2022 yılında iş kazası geçirdi. Hastanede tedavileri yapıldı, taburcu oldu.
2: Ameliyat dedi, 4 tane platin taktılar.
0: Aradan bir yıl geçti ama ağrıları çoğaldı. Tekrar hastanenin yolunu tuttu.
2: Doktorum da dedi, bir sene geçmiş dedi. Gel dedi, biz bu platinleri alalım.
0: Platinleri alındı, ardından ağrıları daha da arttı.
2: Alınca 4-5 ay sonra ağrılarım çoğaldı.
0: Başka bir hastaneye gitti. Film çekildi, gerçekler ortaya çıktı.
2: Ertesi gün sonuçlarını almaya gittiğimde evet dedi, panç dedi. Aşağı in dedi, bütün doktorlar dedi. Alır dedi.
0: Ama iddiaya göre doktorlar risk almaktan çekindi.
2: Ben dedi alamam dedi. Ama dedi başkasını aldırıyorsan aldır dedi.
0: Rahatsızlığı nedeniyle işinden olduğu çaresiz kaldı.
2: Çalışamıyorum sağdan soldan, işte eşim gündelere gidiyor.
0: Talihsiz adam suç duyurusunda bulundu.
2: Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor. Riskli diyorlar.
1: Sevgili izleyenler, hafta sonu etkili olan sağanak ve serin hava yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Kavurucu sıcaklar geri geliyor diyebiliriz. Sıkı durun. Termometreler 40 dereceye fırlayacak.
0: Sıcaklıklar düştü, yağmur, sağanak, hortum vurdu geçti. Hafta sonu etkili olan sağanak yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor.
3: Bugün denize girmek yasak. Eğlerde bulanık. Ne edecek? Yağmurun tadını çıkaracak.
0: Trabzon'la Rize'de denize girişler bir günlüğüne yasaklandı. Yunus Emre Dilmaç serinlemek için ilginç bir çözüm buldu. Çatıdan akan yağmur suyunun altında duş alıp serinledi. Hortum Ereğli'deki tekneleri savurdu. İşletmelerin dolapları devrildi. Korku dolu anlarda kameralar da kayıttaydı. Sıcak hava dalgası özellikle Adana, Antalya, Mersin'i yaktı. Serinlemek isteyenler plajları doldurdu.
4: İstanbul'un ne havasına ne de kızına güven olur derler.
5: Çok sıcak olacak İstanbul. Bu sıcaklar fazla etkiliyor beni.
6: Şimdi de gelelim İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? Bakın bugün 27 derece sıcaklık ve bu güneşli hava çarşamba gününe kadar devam ediyor. Perşembe gününe baktığımızda %50 oranında yağış bizleri bekliyor. Perşembe gününe bir plan var mıydı?
4: Muhtemelen adalara giderim diye düşünüyorum ama ne olacak sizce?
6: Sağanak geliyor.
4: O zaman olmaz yaş.
5: Biraz serinlesin yani.
6: Tekrar güneş kendisini gösteriyor ve bu güneş pazar gününe kadar devam ediyor.
0: Marmara, Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 dereceye fırlayacak.
7: Havuza gideceğiz, üzeceğiz, serineceğiz.
1: Efendim, yurdun dört bir yanı aslında aşırı sıcaklardan kavrulurken serinlemek isteyenler de denizlere, göllere, derelere akın etti ama yasağa rağmen denize girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar tabii. İşte yurdun dört bir yanından gelen o felaket haberleri.
8: Yasağa rağmen denize girdiler. Dev dalgalarla karşı karşıya kaldılar. Serinlemek istediler ama deniz buna müsait değildi. Yasak olmasına rağmen iki kişi denize girdi. Dev dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiler. Vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturdular. Can yok.

0: İki kişiyi kıyıya çıkardılar. Denizden çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. İbrahim Bozkurt 3 arkadaşıyla pikniğe gitti, serinlemek istedi. Onaç Barajı'nda göle girdi. Kıyıdan yaklaşık 15-20 metre uzaklaştı, gözden kayboldu. Arama çalışmaları yapıldı. Ne yazık ki ekipler Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. Ayazma Plajı ve Ava Merkez Plajı'nda denize girişler yasaktı. Ama 3 kişi yasakları çiğnedi, denize girdi. 42 yaşındaki İsa Bodur, 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş denizde kayboldu. Arama çalışmaları yapıldı. İsa Bodur ve Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenleri bulundu. Umut Gümüş'ü arama çalışmaları devam ediyor. 37 yaşındaki Soner Koçyiğit iki arkadaşıyla beraber serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Ancak 37 yaşındaki adam bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı ancak izine rastlanamadı. Çalışmalar devam ediyor. Bayram Kahveci bir arkadaşıyla plaja gitti ama denize giriş yasaktı. Görevliler uyardı, bölgeden uzaklaştırdı. Ama iki arkadaş denize girmeyi kafaya koymuştu. Yaklaşık 300 metre ileriye gittiler. Kayalıklardan denize atladılar. Ancak Bayram Kahveci dalgaların şiddetine dayanamadı, kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı. Ne yazık ki ikinci günde cansız bedenine ulaşıldı.
1: Sahil güvenlik geliyor. Ben Neco'yu göremiyorum şu an. Neco! Ya şu Neco'yu çağır ya. Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik denizi bile gelemiyor.
0: Rüzgar dev dalgalara neden oldu. 20 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler kurtarma çalışması yaptı. Vatandaşlar da yardım etti. İnsan zinciri yaptı.
1: Boğulma vakası.
0: Denizden çıkarılanlara karada kalp masajı yapıldı. 16 kişi sağ kurtarıldı ama 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 54 yaşındaki öğretmen İlkay Ümit Özcan'dı. Tatil için Kuşadası'na gelmişti. 79 yaşındaki Dursun Marmara da hayatını kaybedenler arasındaydı.
2: Antalya'da inşaat mühendisi Hakan Şaklar 4 yıldır kabusu yaşıyor efendim. Evine yemek, ambulans, cenaze aracı gönderilip 500 bin lira talep edilen dijital şantaj şimdi boyut değiştirdi ve hem o hem de komşuları tehdit mesajları almaya başladı.
3: 2-3 gün önce burada yine 30 tane kurye birikti. Artık kuryeden de vazgeçtik. Yine bir tehdit mesajı.
4: Alacak iddiasıyla başladılar evine. Ambulans, kurye, cenaze aracı dahi gönderdiler. Ama kabus bitmedi. Tehdit mesajları da başladı.
3: Yaptıklarımızı bilen bilir. Her an kapınızdayız. Sadece o değil. Siz de beraber yanarsınız. Hakan yüzünden kendi mezarınızı kazmayın.
4: İnşaat mühendisi Hakan Şaklar'ın hayatı 4 yıl önce aldığı bir mesajla kabus döndü.
3: Benim güya bunlara borcum varmış. 500 bin lira. Bunlar tamamen çökme, yağma, şantaj, tehdit.
4: Şakları taciz etmek için evine ambulans, kurye, cenaze aracı gönderdiler. Komşularına dahi ulaştılar.
3: Komşularımızın cep telefonuna gidiyor. Hatta WhatsApp grubu, apartmanın WhatsApp grubuna da göndermişler.
4: 4 yılda sayısız tehdit aldı. Küfür ve hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
3: Apartmanınızdaki tüm arabaları hurdaya çevirip evinizin pencerelerinizi tuz buz ettiğimizde kimsenin ağlamasını istemem.
4: Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Şaklar ve komşuları mesajları atanlardan şikayetçi oldu.
3: Sizden korkmuyorum kardeşim. Korkmuyorum. Ben sonuna kadar sizinle mücadele edeceğim.
2: Efendim burası işte İstanbul Avcılar. 7 aydır kiracısından kira alamayan ev sahibi çilingir ile girdiği o evdeki eşyaları böyle sokağa attı.
4: Yedi aydır cezaevinde olan kiracısından kira alamadı. Evi boşaltan ev sahibi eşyaları sokağa attı. Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katında oturan kiracı hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
5: Polis hava 200 sefer geldi götürdü bunları. Ben cezaevinde yattı çıktı.
4: 7 aydır cezaevindeydi. Kirayı ödemiyordu. Sabrı tükenen ev sahibi akıl almaz bir işe

0: girişti. Çilingirle daireyi açtı. Eşyaları tek tek dışarıya çıkardı. Sokak eşyalarla doldu taştı.
1: Ben hepsini biriktirmiş abi. Çalıntı mal şey var. Ne varsa getirmiş abi.
0: Fırsat kollayan atık toplayıcıları soluğu orada aldı. İşlerine yarayanları seçerek eşyaları aldılar. Geri kalan eşyaları da ekipler iş makinesiyle kamyona yükledi. Sokak temizlendi ama olan cezaevindeki kiracının eşyalarına oldu.
2: Hindistan'da iki hırsız dükkanı soymaya çalıştı ama esnaf aslında hazırlıklıydı. Bakın nasıl karşılık verdi.
3: Dükkanı soymaya çalıştılar, pişman oldular. İki hırsız bir dükkanı soymaya çalıştı. Planlarını yaptılar, dükkana silahla girdiler. Ancak esnaf hazırlıklıydı. Palayla hırsızlardan birini işte böyle vurdu. Yara alan hırsız can havliyle kaçtı. Diğeri içerideydi. Esnaf kapıyı kapattı, çıkışını engelledi. Silahlı hırsıza çalışanlar işte böyle saldırdı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Yine İstanbul'da kuaföre gelen bir kadın iddiaya göre makyajdan kirpik uygulamasına kadar birçok işlem yaptırdı. Binlerce liralık ücreti de ödemeden kayıplara karıştı.
4: Yüzünü aldım, makyajını yaptım, normal bir makyaj yaptım, kirpik taktım.
0: Güzelleşmek için geldi, binlerce liralık işlem yaptırdı. Ücret ödemeden kaçtı.
4: 3400 TL'lik bir işlem yaptım, gitti. Yani o sıcakta emeğimizdi, karşılığını alamadık.
0: İddiaya göre bir kadın kuaföre geldi, binlerce liralık işlem yaptırdı. Ardından bir süre iş yerinin önünde bekledi.
4: Kapının önüne çıkıp çayını içti. Tekrar içeri gelip gidiyor ama ben gözümün ucuyla bakıyorum.
0: Fırsatını bulunca da ücreti ödemedi. Kaçtı.
4: Kızlara dedim nerede hanımefendi? Kızlar dediler ki kaçtı. Yani yok dediler. Bir hemen arkasına bir kameraya bir baktım. Koş aradım kaçıyor. İlk defa başıma böyle bir şey geldi.
0: Üstelik bu ilk vukuatı da değildi.
4: Önce de bir esnaf arkadaşıma geçen hafta yapmış. Her hafta bu birilerini geziyor muhtemelen belli ki.
2: Efendim ekmek fiyatları için harekete geçildi. Dev fırınlar oluşturulacak. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden ekmeğin daha uygun fiyatlara satılabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu.
5: İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar? 20 lira.
6: Mesela Bahariye'de 25 lira. Biz Ataşehir'de oturuyoruz 20 lira. Fırında 22 oluyor, 23 oluyor. Yani kafalarına göre takılıyorlar.
0: Kafalarına göre zam yapan fırıncılar da var. Ekmek fiyatları için harekete geçildi. Dev fırınlar oluşturulacak. Ekmek fiyatları gerileyecek.
7: 5 tane 10 tane ekmek alanlar var. Onlar için harika bir durum.
5: İstanbul'da ekmek fiyatları ilçeden ilçeye değişkenlik gösteriyor. 15 liraya da var, 20-25 liraya da. İşte bu durumda tüketiciyi isyan ettiriyor.
6: Ekmek almamak için evde kendim hamuru yoğuruyorum. Un daha uygun geliyor bana. Evet.
5: Bu durumun ortadan kalkması için devasa fırınlar geliyor.
0: Ticaret Bakanlığı ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenlemelere başladı.
7: Bence çok süper bir hareket.
2: Trafikte güvenlik önlemleri her geçen gün artıyor sevgili izleyenler. Daha sıkı kurallar ve denetimler uygulanıyor. İşte AK Parti grubu da trafiğin daha güvenli olabilmesi için yeni kanun teklifini meclise sundu. Milyonlarca aday sürücüyü ilgilendiren o kanun teklifinin detayları şimdi ekranlarda.
0: Aday sürücülük sistemi değişiyor, kurallar katılaşıyor. Yasa teklifini AK Parti grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yeni teklifle birlikte ehliyet iptali ve ceza puanı gibi yaptırımların hukuki altyapısı kalıcı hale gelecek.
8: Yeni ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edilip tekrar sürücü belgesi almaya hak kazananlar. Yasa tasarısına göre 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kalacaklar.
0: 4 durumda sürücüler ceza ödeseler de kurtulacaklar.
8: Çünkü ehliyetleri tamamen iptal edilecek. O durumlarsa 0,20 promilin üzerinde araç kullanımı, geri alınmasını gerektirecek trafik ihlalleri, 75 ceza puanının aşılması ve dönüş kuralları, emniyet kemeri gibi kuralların 3 kez ihlal edilmiş olması.
0: Peki ehliyeti iptal edilen aday sürücüler ne yapacak?
8: Sil baştan sürece yeniden başlayacaklar. Tekrar

0: tekrar bir sürücü kursuna yazılarak yeniden sınavlara girecekler.
1: Ayrıca tüm trafik cezalarını da ödeyecek.
2: Efendim, Antalya'da bir adam hastanede görev yapan öğretim üyesi sağlık çalışanlarını milyonlarca lira dolandırdı. Amerikan borsasında yüksek kazanç vaadiyle dolandıran adam o paraları aldı ve Paris'e kaçtı. Karısı Türkiye'deydi ve gözaltına alındı.
1: Doktorlar yüksek kazanç vaadine kandı. Milyonlarca lira buhar oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim görevlisi ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle sağlık çalışanlarını hedef aldı. İddiaya göre geliştirdiğini söylediği bir yazılım ve algoritmayla döviz bazlı yüksek getiri sağladığını anlattı. Bu vaatlerle çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı sisteme dahil oldu.
0: Mağdurlar arasında doktorlar ve tanınmış cerrahlar bile var. Hatta bazı doktorlar sisteme para yatırabilmek için evini ipotek etti, üstelik kredi de çekti.
1: Parasını geri almak isteyenlere karınız düşer dedi. WhatsApp üzerinden sahte kar ekranları gönderdi.
0: Ancak bir süre sonra sistem durdu. Şüpheliye ulaşılamadı. İddiaya göre milyonlarca lirayı alıp Paris'e kaçmıştı.
1: Kendisi kaçtı ama başka bir hastanede çalışan eşi gözaltına alındı.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 davada hakim karşısındaydı bugün. Özgür Özel de o davaları takip etmek için Silivri'deydi efendim. Ankara'daysa CHP Genel Merkezi'nde gündem ihraç süreciydi.
3: Ekrem Başkan'ın bugün 3 duruşması birden var.
1: Özgür Özel işte o davaları izlemek için Silivri'deydi.
3: 3 ayrı salonda savunma yapması gerekiyor.
1: Sahte diploma davasında savunma yaptı İmamoğlu.
4: Tüpte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
1: Ardından casusluk davasında hakim karşısındaydı. 4 sanığın yargılandığı davada savcı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Günün son duruşması da İBB davasında görüldü. CHP Genel Merkezi'nde gündem ihraç süreciydi. Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 7 il başkanının tedbir kararına itirazını reddetti.
2: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de genel başkanlığa seçilmesinin 30. yılı dolayısıyla bir video yayımlandı sevgili izleyenler. Klipte Bahçeli'nin genel başkanlık görevine başladığı günden bugüne uzanan o siyasi yolculuğu anlatıldı.
5: Her daim ihanete dur diyen, Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı sururen vatan ve millet bayraktarı.
6: Birlik için yükselir ses.
5: Davaya adanmış bir ömür.
6: Türkiye için tek hedef.
5: Başbuğdan aldığı kutlu sancağı daha da yükseklere taşımak için verilen bir mücadele.
6: Ay yıldızın izinde hep.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de genel başkanlığa seçilmesinin 30. yılı dolayısıyla bir video yayımlandı.
6: Gider Devlet Bahçeli.
5: Klipte Bahçeli'nin genel başkanlık görevine başladığı günden bugüne uzanan siyasi yolculuğu anlatıldı. MHP-MYK üyesi Büşra Cin tarafından bestelenen, Ümran Gülcan tarafından seslendirilen özel eser büyük ilgi gördü.
6: Esaretin timsali.
5: 30 yılın şerefi adlı eser için hazırlanan klipte Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'le çıktığı yolculuk tüm yönleriyle yer aldı.
6: Gider Devlet Bahçeli.
2: Efendim, kısa bir ara ve yeniden burada olacağız tabii.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
9: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
8: En çok jest yapan kart. Jest kart.
10: televizyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
17: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
18: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
19: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
20: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
21: 118.80
12: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
22: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
23: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
24: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
23: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
25: Size Fuzuli uyar.
26: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
25: Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Büyük ilgi gören depozito iade sisteminde 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı. Hatta sıra oluştu efendim o noktalarda.
1: Burada kaç tane vardır?
2: Yaklaşık bir 100 tane vardır.
1: Ne kadar var burada toplamda sizce?
3: 90 adet var.
1: Saydık 200 limit.
3: Akşama kadar 110 tane daha getiririz.
4: Kimi aracını, kimi de evini pet şişelerle doldurdu. Biriktiren de var toplayan da. Boş şişesini kapan doğa uygulamasına koştu.
1: Bakın doğa uygulamasına yoğun talep var ve uygulamanın önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda.
2: Doğa logolu ürünleri toplamaya çalışıyoruz. Bu ürün karşılığında bize 1 lira veriyorlar.
3: Güzel bir uygulama.
1: 81 ilde uygulamaya başlayan doğa uygulamasına sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj atıldı ve rekor seviyeye ulaşıldı.
2: 11'den beri burada bekliyorum.
1: Bayağı talep var.
2: Beklemeyip de giden arkadaşlar da oldu burada.
1: Pes etmek yok.
2: Pes etmek yok.
1: Sizlere en kritik noktayı da söyleyelim. Bakın her şişe doğa uygulamasına atılmaya hazır değil. Çünkü şu doğa uygulamasının, doğa logosunun olması lazım. Bakın bunda yok. Ve bunu attığınızda 1 lira alamayacaksınız. Bakın hemen ambalaj tanımlandı. Kabul edilmedi. Ne atmıştık? Bakın kabul edilmeyen bir ürün attı ve uygulama onu eşleştirmedi.
2: Hem doğaya katkı hem cebimize katkı.
0: Huzur evine yerleştiği haberleriyle gündeme gelen Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay'dan kötü haber geldi. Usta oyuncu 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
5: Türk tiyatrosundan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
6: Garip ne diyor? En büyük zenginlik insanın içindedir diyor, gönlündedir diyor.
5: Cennet Mahallesi'nin Ethem'i.
7: Davulcuyla zurnacının bu meseleyle ne alakası var kız?
5: Ulan İstanbul'un Servet abisiydi.
6: 2 sene oldu, kendi gitti rahmetli, sazı kaldı yadigar.
5: 81 yaşındaydı Zihni Göktay. Sayısız film ve dizide rol almıştı.
6: Her zaman söylediğim gibi tiyatro her zaman ekmek parasını verdi. Ama işte köfte parası için hep koşturmak zorundaydı.
5: Geçtiğimiz aylarda huzur evine yatırılmıştı.
8: Buyurun efendim. Merhabalar Zihni Bey.
9: Merhaba Zihni Hanım, hoş geldiniz.
8: Hoş buldum. Nasılsınız?
9: İyiyim.
8: Ben de iyiyim.
5: Kızını suçlayanlara sitem etmişti.
9: İnsan eti ağırdır.
10: Evet.
9: Evin üstüne olmaz.
5: Ankara'daki bir oyunda kalçasını kırmış, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Acı haberi kızı duyurdu. Babam aramızdan ayrıldı dedi. Usta sanatçının naaşı yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
0: Efendim, Tarkan konser için bu sefer Almanya'da.

0: vardı. Kendisini izlemeye gelen kayınvalide ve kayınpederine jest yapmak istedi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Biraz hava atayım babacığım.
2: Ailesi de burada, kayınpederim, kayınvalidem. Canım kaynanam, canım kaynatam.
3: Eşinin ailesine jest yaptı, onlar için türkü okudu.
2: Ailesi de burada, kayınpederim, kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabii.
3: Tarkan konser için Almanya'daydı. 2026 yılında evlendiği eşi Pınar Dilek'in anne ve babası da oradaydı.
2: Canım kaynanam, canım kaynatam.
3: Kayınpederi ve kayınvalidesine jest yapmak istedi Megastar.
2: Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum.
3: Ve onlar için Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü okudu.
2: Bir uzun ince bir yoldayım diyelim mi daha da? Hadi o zaman.
3: O anlar sanal medyada geniş yankı uyandırdı.
2: Bana eşlik edin.
0: Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Görüyor musun? Hayatımı mekanizmaları parçalara ayırarak inşa ettim. Fark etmez karmaşık mekanizmaları bile. Çocukken sihirbazlara numaralarını anlatsınlar diye ısrar ederdim. Ve hep amacıma ulaştım.

0: Şimdi, bayanlar baylar, bunu anons ettiğim için heyecanlı ve gururluyum. Angstrom yayıncılığın elde ettiği Dedalus üçlüsünün son kitabı Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Eş zamanlı çevirisi Aralık'ta başlayacak ve roman Mart'ta bütün iyi kitap evlerinde olacak.
1: Çevirisi Aralık'ta ve roman Mart'ta bütün kitap evlerinde olacak. Yazı yazdığımızda evde yazacağımızı düşünüyordum. Bu yüzden evlendik.
2: Carl, yakında her şey değişecek.
1: Nasıl?
2: Güven bana. Hoşça kal tatlım, hoşça kal. Görüşürüz.
3: Geçeyim lütfen, geçeyim lütfen. Lütfen.
4: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
5: Teşekkür ederim.
3: Ne? Hayır, dönmeyeceğim. Fransa'ya çalışmaya gidiyorum. 2 aylığına. Ha? Dalga mı geçiyorsun? Kahretsin, beni kovdular. Kovdular beni.
5: Fransa'da çalışmayacak mısınız?
3: Bir iş ne zamandan beri yetiyor geçinmek için?
6: Paris'teyim.

0: eski arkadaşım Oscar'la buluşacağım.
1: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
0: Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, baksanıza, o benim...
2: Boş ver, denedim, konuşmuyor. Konstantinos Kedrinos, Yunanistan...
0: Telefonumu aldı, lanet olsun.
2: Kontratı okumamışsın.
1: Lütfen bankoya neyse. Yaklaşmadan önce pasaportlarınızı göstermek için hazırlayın.
3: Kuzey Garı, Paris, Fransa.
4: Merhaba dostum.

0: Yolculuğunuz iyi geçti mi? İşte rozetleriniz.
1: En azından isimleri unutmayız. Klostrofobik bir atakta bile.
2: Buna dikkat etmelisiniz çünkü çok... Nasıl isterseniz. Sorun yok. Üzgünüm, bu benim. Teşekkür ederim.
3: İş aletim. Kaydetmem gerek. Bu alet gibileri internete bağlanamazlar. Anladın mı?
0: İş şartlarınız gizli kalacak bayım. Arkanızda iz bırakamazsınız.
4: Epey güveniyorlar.
0: Kağıt kalem yeterli olacaktır.

0: Deledus'taki ölü kadına benziyor. Ambiyans yaratmayı biliyor.
1: Kişilik bozukluğu muhtemelen babasıyla sorunları olduğu içindir.
2: Tamam, gidelim.

0: Etkileyici değil mi? Daha hiçbir şey görmediniz.
1: Alex Goodman.
2: Chen Yao.
1: Çin'den mi geliyorsunuz?
2: 20 yıldır Paris'te yaşıyorum. Buyurun lütfen. O kadar genç olduğunuzu bilmiyordum.
1: Dedalus ilk işimdi. İlk cildi çıktığında stajyerdim. Kimse almak istemedi. Şanslıydım.
2: Hep sokakta mı uyursunuz?
1: Buraya dün geldim. Paris'e ilk gelişim. Biraz param kalsın istedim.
2: Hmm.
1: Birazdan fazla biriktirdim.
0: Malikane Dedalus'un büyük bir hayranı bir Rus milyardere ait. Dünyanın sonu için epey endişeleniyor. Takıntısı sayesinde Oscar Brahe'ın çalışmalarını koruyabiliyoruz.

Buyurun lütfen. Çalışmanız gizli ama prestijli. Eş zamanlı yayın için yapılacak bu çevirilerin benzeri yok. Bay Angstrom'dan harika bir fikir ve net bir politik mesaj. Yazarlarını korsanlara karşı koruyacağını belirten bir mücadele. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz çünkü Dedalus'un en çok sattığı yerlerdensiniz. İzolasyonunuz rahat geçsin diye her şey düşünüldü. Bu gece odalarınızı göreceksiniz. Boyutları benim dairemle aynı. Hepsinin banyosu ayrı. İnternet erişimi kesinlikle yasak. Ama her gün uluslararası gazeteler dağıtılacak. Ölene kadar bitiremeyeceğiniz bir film koleksiyonu var. Kahvaltı 8'de, öğle yemeği 1'de ve akşam yemeği de 9'da. Pazarlar hariç 9'dan 8'e kadar çalışacaksınız. Bay Angstrom saatlere önem verir.

0: Kıyamette kafayı dağıtmak için fena değil, değil mi? Buyurun.
1: Saçmalığı çevirelim diye canlı gömüldük. Evet, bu kıyamet.
2: Ah, affedersiniz, affedersiniz. Erik, Dario Farelli, sizinle tanışmak harika. Beni hatırladınız mı?
3: Evet Bay Farelli, diğerleri gibi. Oturun lütfen. Oturun.
2: Evet.
4: Ama sadece ilk 20 sayfası var.
3: Bir akşamda mükemmel çevireceğinizden şüpheliyim. Akşam kağıtları toplamaya geleceğim ve gerekirse yarın diğer 20 sayfayı getireceğim. Böylece bir ayda 3. cildin 480 sayfasını çevirmiş olacaksınız.
0: Bir ayda düzeltme yapacaksınız. Bu kütüphanede genel bilgileri her yerden iyi bulursunuz.
3: Burayı beğenmediniz mi Bay Kedrinos?
1: Açık bir alanda çalışmak isteseydim bu mesleği seçmezdim.
3: Kağıtlar ve bilgisayarlar buradan çıkmayacak.
0: Sigara odası koridorun sonunda Bayan Alves.
3: Rus dostlarımız sizi izlemek için buradalar. Güzel. Size iyi çalışmalar.
5: Fransa'da dedikleri gibi başını dik tut.
6: İki ay sonra. Boyus Darcy Nezarethanesi, Fransa.

beni görmek isteyeceğini düşünmedim. Suçluluk işe yarayabilir. Alın. Zaten yayınlayacaklar. Yaşananları satış için kullanacaklar. Alın. Sizin için getirdim. Ödülünüz diyebiliriz. Bakın, masama gelen tekliflerin %1'i editörlüğüme değer. Bunların %10'u satılır ve sadece bir veya ikisi en çok satan olur. Angstrom yayıncılığı, zafere ulaştırmak için yıllarca uğraştım. Milyarlar kazanan ve milyonlarca insan çalıştıran bir endüstriye saldırdın. Hiç çıkamayacaksın. Tekrar tekrar okuyorum. Çözümün içeride olduğunu düşünüyorum. Aklımdan çıkartamıyorum. Nasıl yaptığını anlamak zorundayım. Oscar Brock bana yazıyı verdiği andan itibaren onu hiç bırakmadım. O ve ben dışında kimse tutmamıştı. Yine de kaçınılmaz bir şekilde size ulaştı. Ne zaman? Ne zaman?

0: Aa evet.
1: İster misin Javier?
2: Hayır, teşekkürler.
0: Şerefe. Şerefe. Dikkat edin, 2 ay zor olacak.
1: Belki herkes stresli değildir.
3: Ne? Biraz horluyorsun. Salyan da akıyor.
1: Doğru. Evet.
0: Genç yaşında bu şansa sahip olduğun için şanslısın. Yetenekli olmalısın.
1: Evet evet, epey yetenekli. Uyumak konusunda.
4: Herkesin bir çalışma şekli vardır. Ben gece geç yatmıştım ama çevirilere hiç böyle başlamam. Olgunlaşmalı.
3: Evet, neden baştan bütün metni almadık? Hepimizin vizyonu önemli. Angstorm bize robot gibi davranıyor.
1: Hayır, hayır. Sadece ihtiyatlı, bu kadar.
5: Ona muamele mi çekiyorsun? O bir sadist, bu belli.
2: Çok zor. Rebecca'yı Boğan'ı bulacağımızı sanıyorum.
4: Ve nedenini.
2: Bazen Frank'in Rebecca'nın öylece intihar ettiğini bulacağını düşünüyorum. Onu geçmişinden kurtarmak
1: Hayır,
2: için.
1: Kandırmaca olur.
0: Peki ya eşini Frank kendi öldürdüyse? Belki Dedalus'un iradesi altındadır ama bilmiyordur. Bu virüsü Rebecca yarattı. Bunu Frank'ten yarattı. O da intikamını aldı, değil mi?
1: Hayır. Bu çok banal.
5: Saçma olur.
2: Bunu tam 2 yıldır bekliyoruz biz.
6: 2 rezalet sene. Biz edebiyattan bahsetmiyoruz. Bu bir tüketim ürünü. Sonu bu kitabı eser yapmayacak.
1: Sen neden söz ediyorsun? Hı? Dünyada en çok satanlardan. 1 milyar kar yaptı. Lanet olsun.
6: Kaçını aldığını hatırlatsana. Hiç. Oscar Brush diğerleri gibi. Var olan bir seri çıkaracak, sonra bir tane daha. Ve tabii İsviçre'deki şelalesini ödeyene kadar aynı şeyi yazmaya devam edecektir bence.
1: Burada ne yapıyorsun? Bay bilim adamı.
6: Sizinle aynı şeyi. Büyük sermayeye boyun eğiyorum. Açlıktan ölmemek için.
7: Evet. Bunu zevkle yapıyoruz.
5: Benim şansım yok. Sizin için basit bir iş mi? Dedalos'un hizmetinde olmak bir onurdur.
4: Rebecca. Veya Frank'ın dönüştürdüğü hayalet. Frank onları ayrıştırmayı pek zor buluyordu. Rebecca'nın varlığı bulanıktı. Ona...
5: Sonuçlarla yüklü bu anın suçluluğunu hatırlatıyordu.
1: Giderek güçlenen bu önemli his trajedinin
6: resimlerden oluşmuştu. Ona durmadan hatırlatıyordu.
8: Rebecca. Uzun kahverengi saçları sen nehrinin üstünde bir dalga gibiydi. Kıvırcıklığı gemilerin fenerlerinden yansıyordu. Elbisesi etrafında beyaz kanatlar gibi dalgalanıyordu.
9: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Bay Farelli.
3: Evet Erik.
2: Oscar Brock'la tanışmayı bekliyor muydunuz? Gelirken tweet attığınız şey buydu.
3: Hayır. Bu bir metafor. Kitabından söz ediyordum. Biraz reklamdan zarar gelmez.
2: Bırakın reklamı ben halledeyim. Rosemary sizi yukarı çıkartıp tweet'i sildirecek.
3: Peki.
0: Oscar Brock çevirileri takip etmiyor mu?
4: Bu şartlarda bu mümkün olabilir. Zaten gizlilik anlaşması imzaladık. Kimliği güvenli ve gizli kalacaktır.
2: Pratik detaylar onun ilgisini çekmiyor.
1: Pratik detay mı? Onun yerinde olsam sesini yansıtanlarla tanışmak isterdim. Metnin kalitesi hakkında.
2: Dedalus'un kalitesinin kanıtlanmaya ihtiyacı yok Bayan Corbell.

Merak etmeyiniz. Her şey burada yolunda gidiyor. Zamanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet, her şekilde belirli bir kısım. Aslına bakarsanız, bunu optimize etmek

imkansız. Bitirmiş oldukları her bölümde diğer çevirmenleri beklemek zorunda kalıyorlar. Ama bizim zaman gibi bir sorunumuz yok. En azından şu anda. Mümkün olduğu kadar

0: imkanımız bol. Acele etmeye gerek yok. Mükemmel çeviriler olması gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa benimle paylaşabilirsiniz.
1: Dedalus 3. cilt. Ölmek istemiyorum.
0: Şimdilik bu kadar. Burada ne arıyorsunuz?
2: Rosemary burada beklememi söyledi. Beni görmek istemişsiniz.
0: Çevirinizin ritmi epey etkileyici bayan Anisinova.
2: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü kitabın Paris'teki bir kitap evinde yayınlanması büyük bir olay olacak. Bir konferans planlıyorum. Hayranlar. Hayranlar Rebecca'nın dublörünü görünce çıldıracaklar.
2: Ben işimden konuşmayı tercih ederim.
0: İkisi ayrı şeyler değil.
2: Paris'e.
0: Paris'e. Oscar Brack'a olan ilgi olmasaydı belki metin sızdırılmazdı. Biliyorsunuz, kimliğinin gizemi, emanet edilen tek kişi olmam sadece sorun yarattı. Onu konuşurlar. İkiz olduğunu ve kadın olduğunu, eski bir Doğu Almanya ajanı olduğunu, ben olduğumu bile.
1: Barfleur, Normandiya, Fransa.

0: Affedersiniz, karşılaştırmalı edebiyat dersi bordu, değil mi?
1: Artık ders vermiyorum genç adam. Çok kandırmaca var. En iyi öğrencilerim işletmeyi tercih etti. O para var. Kötü yazar olmak istemediler.
0: Aç olan sanatın doyurmayacağını bilir. Nasılsın?
1: Yolculuk iyi geçti mi?
0: Uzun ve sıkıcıydı. Burası pek kalabalık değil.
1: Öyle kalsın.
0: George, niye buradan kurtulmuyorsun? Kazandığın sermayeyle dünyanın her yerini gezebilirsin. Harika bir seyahat departmanın var.
1: Evet, departmanım
0: evet,
1: var
0: departmanım
1: biliyorum.
0: Var.
1: Neden olsun, kısa süre önce bitirdim. Ölmek istemeyen adam yukarıda bekliyor.
0: Bundan emindim.
1: Tabii. Yoksa buraya gelmezdin.
0: Oscar Brock bugüne kadar çözemediğim tek insan oldu. Sen bu konuda ona benziyorsun. Ama ben değil. Hiç hayal gücüm olmadı.

0: Orada kalacağını sanmıştım, ne yapayım?
1: Rebecca'nın boğulurken hissettiklerini anlamaya çalıştım.
0: Bir çevirmen için garip metotların varmış. Hakkımda yanılıyorsun Katerina. Ben de bir Dedalus hayranıyımdır. Seni gözlemliyorum. Aynı hissediyoruz. Bana göre o son kitabın bir gücü var. Ve çok etkili.

0: Rebecca'nın monologlarının ilhamı kimden alındı?
1: James Joyce ve onun bilinç akımından. Ulysses'te, Molly Bloom'da virgül kullanılmaması gibi.
0: Üçlemenin dominant anlatıcısı kimdir?
1: Her şeyi bilen.
0: Yanlış. O Rebecca'dır.
1: Bu senin yorumun.
0: Okumayı öğren.
1: Tabii ki kahraman Frank'tır.
0: Rebecca bu romanın ruhudur. Frank'ın gidişatı, yanında geçtiğini anlamasından ibarettir. Dedalus bir dedektif romanından fazlasıdır. Pişmanlık hikayesidir. Ya sen? Dedalus'ta seni etkileyen ne oldu?
1: Bilmiyorum. Birçok şey. Gizemleri severim.
0: Sadece gizemleri sevdiğin için Joyce'a benzetiyor olamazsın.
1: Şey, aslında eğer bana sorarsan bu cilt imkansız bir yastan bahsediyor.
0: Anladım. Angstrom üçlemenin alt metinlerini anlamıyor. Onun hakkında konuşması yüzeysel. Para için her şeyi yapar. Bir gün pişman olacak. Seni tanıdığım için memnunum. Alex Goodman.
1: Belki başkalarına da seni tanımaları için şans vermelisin.
2: Seni motive edeni anlıyorum. Paranın dışında tabii. Çevirmen başkasının hayatını yaşar. Kimsenin hatırlamayacağı bir isim, asla kapağa çıkmayacak bir isim. Ve sen, senin başka hırsların var. Onları tatmin edecek fırsatların. Sana hep iyi davrandım. Sana şansını verdim. Bir tane daha verebilirim. Bir koşulla bilmek istediklerimi anlat. Lanet olsun, konuş benimle!
3: Ve Katerina harika bir oyun için hazır. Bu müthiş bir düello olacak. Yaklaşıyor, çekiyor ve işte vurdu.
4: Evet!
3: Harika.
5: Evet.
4: Müthiş.
3: Burada ne yapıyorsun? Noel yalnızlara göre değildir.
6: Bu her zaman zaafım olmuştur biliyor musun?
4: Seni çapkın. Davet için tekrar teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Seni patronla bırakmak istemedim. Bir kalbim var.
6: Tamam. Çekil bakalım.
4: Tamam İtalyan, üzgünüm.
5: Aa, hadi hadi bakalım.
6: Ya oynayalım ya oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım, tamam mı? Bu kadar basit.
4: İtalyanların elleri sadece konuşmaya yarıyor.
5: Sen bütün bu klişelerden bahsedecek misin?
4: Seviyorum.
5: Tamam.
3: Rezilsin.
5: Neden flamenco dansı yapmıyorsun o zaman? Hayır, o İspanya. İkisini hep karıştırıyorum genelde, herkes gibi.
6: Bana gelince Yunanlılar alkolü, tiyatroyu, demokrasiyi icat ettiler, öyle değil mi?
1: Bunu geçin, 3000 yıl önce.
3: Doğru.
7: Şu şöhretin üstüne oturdunuz.
4: Ve de vergi vermiyorsunuz. Şaka yapıyorum.
5: Bu 3 haftalık kapanma dünyada birlikteliğe inanmayan herkese aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse... What the world needs now, it's love, sweet love. It's the only thing that there's just to the love. What the world needs now, it's love, sweet love. No, not just for some.

0: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Dedalus'un ilk 10 sayfası 3. cilt artık senin değil. 5 milyon avro bu sızdırmayı engeller. Eğer bu parayı 24 saat içinde havale etmezseniz 100 sayfa daha yarın internette çıkacak. Israr etmeye devam edin ve bütün kitap sızdırılsın. Fazla düşünmeyin, hızlı düşünün. Ancak böyle huzuru bulursunuz. Mutlu olun. Kötü şansınız Oscar Brock'ın hayranlarını mutlu edecek. Çoğu harika Fransızcalarıyla bunu kendi dillerine eksiksiz çevirebilirler. İnternet kültürel sınırları ortadan kaldırıp insanları birleştirir. Dünyanın ihtiyacı olan şey sevgi. Güzel sevgi. Belli ki güzel bir sesiniz var.
2: Bizi izliyor musunuz?
1: Şüpheli aramızda. Çeviri süresiz bir şekilde durdurulmuştur. Son 100 sayfa dağıtılmayacak. Bunu kim yaptıysa tehditlerini gerçekleştiremeyecek. Onu bulana kadar teknik olarak işsizsiniz.
0: Ya hiç bulamazsanız?
3: Merak etme Erik. Onu bulacağız. Maskesi düşecek.
1: Bir şey mi var Bay Kedrinos?
4: Affedersiniz ama hemen ödemezseniz bitersiniz. Kimse çoğunu okuduğu bir kitabı satın almaz. Bittiniz yani. Evet, bittiniz.
0: Aman Tanrım. Aklını mı kaybettin?
2: Boş versene, ben gidiyorum. Rosemary, bir şey yap.
1: Her şey hızlıca çözülecek. Hepsi size bağlı.
5: Armstrong yayınları.
6: Kaç para istiyor?
1: 5 milyon avro.
5: Polisi müdahalesi gerekli.
1: Bu iş çevirmenlerden birinden çıkıyor.
5: Yazarı bir tek sen tanıyorsun. Yazılar sende. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
1: Anlaşma buydu.
5: Durum ciddi Erik. Yabancı yayın evleri dava açacağız diyorlar.
3: Lütfen kontrol edin. Edin. Hatta yardım edin.
7: Üçüncü cildin gelir tahminiyle ayaktayız. Zaten gerideyiz. Bir şey yapmazsanız sonumuz olur.
0: Defolun gidin! Pislikler! Hepiniz cehenneme gidin! Lanet olsun!
6: Oscar Brock ne düşünüyor?
1: Bilmiyor.
6: Nasıl yani?
1: Suçluyu bulmam an meselesi. Benim olanı korurum. Onlar saldırır, ben korurum. Ben kimsenin mücadelesine engel olmuyorum. Ama insanlar zayıflar. Kendinize bakın. Kızdınız ama söylemeye korkuyorsunuz.
8: Konuşursam işimi kaybederim ama.
1: Ne olmuş?
8: İşimi seviyorum.
1: Hizmetçiliği mi seviyorsun?
8: Edebiyatı seviyorum.
1: O zaman editör ol. Hırslı olmamaları benim suçum değil.
9: Bu yaptığınız bir suç. Armstrong kanununun üstünde değil. Siz de öyle. Hayır, hayır. Ona dokunma. O benim. O benim dedim.

0: Uzun zamandır saklanıyorsunuz Bayan Tuxen.
1: Bu Dedalus'un uyarlaması değil ama. Danimarkaca bilen herkes bunu kanıtlayabilir.
0: Aciz bir stiliniz var.
1: Henüz bitirmedim.
0: Ha?
1: İlk romanım bu.
0: Ne zamandır yazıyorsunuz? Hadi, doğruyu söyleyin.
1: 8 yıl.
0: Ah.
1: Ama burada ilham geldi.
0: Aa. Biliyorsunuz. Kontratınız çeviri esnasında başka şeyler yapmanızı yasaklıyor.
1: Aile hayatı nasıl bilmiyorsunuz? 2 aylık izolasyon romanımı bitirme fırsatı.
0: Aa, evet Bayan Tuxen. Hiç yeteneğiniz yok.

Derinlerde bir yerde bir ses size bunu tekrar tekrar söylüyor ama duymuyormuş gibi yapıyorsunuz. İllüzyonlar iyi değildir. Bir gün bana teşekkür edeceksiniz.

0: Ne diyorsunuz? Birinin tuzak kurduğu belli.
1: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyetten utanılmaz. Rosu.
2: Her kimse saygı duyuyorum. Yardıma ihtiyacı varsa bana söylesin, tamam mı?
3: Sen delirdin mi? Hacker aynı zamanda bizi de yakıyor burada.
4: Burada en az kim kazanıyor? Hı?
2: Neden? Sadece fakirler mi hırsızlık yapar yani? Dünyaya dön Dario.
0: Neden bizden biri olmalı? Neden Rosemary olmasın? Veya gardiyanlar ya da şefler?
4: Hayır.
0: Onlar bizimle bowling oynamadılar. Şarkı söylememizi duymadılar.
5: Rosemary duydu. Ve seni Angstrom'a verdi.
1: Rosemary iyi biri. O böyle bir şey asla yapmaz.
0: Angstrom ödemeli. Hızlıca.
1: Asla ödemez. Dedektif romanlarında ilk fidyeyi ödemezsin. Bu sorunların başlangıcı. İkinci baskıyı arttırır ama ödenmez. Kimse üçüncüden önce ödemez ama artık çok geç.
6: Bir gizem basit şeylerin sıralı halidir. Dedalus Cilt 1, Bölüm 4.
1: Tabii ki. Hacker gibi düşünmeliyiz. Onun yerinde olsam metni bir yere kopyalardım.
3: Ne zaman? O günlerde beraberdik. Fark edilirdik mutlaka.
4: Gece.
5: İnternet erişimi olur mu peki?
4: Biri sığınağa telefon veya yedek parçalar getirmiş olmalı bence.
2: Nereye saklayabilir?
4: Hep yanında taşıyor. Bunu nasıl yaptığını hatırlatır mısın?
7: Bisikletten düştü.
3: Ne zaman?
4: Evet, ne zaman?
7: Bir ay önce.
8: Yapma! Elma!
0: Yapma! Dur! Sakin olsana!
3: Bu numara olamaz. İçinde hiçbir şey yok çünkü.
4: Birbirimize göz kulak olursak, hacker devam edemeyecektir.

0: Bir içki teklif etmeyeceğim.
1: Hadi ama Alex. Artık genç adam rolüne inanmıyorum.
0: Paranoya'ya düşmemelisin. Bari sen yapma.
1: Yalancısın. Başından beri. Buraya gelmeden önce her şeyi kontrol ettim. Rebecca'nın ısırığını da, zehir öpücüğünü de çevirmediğini biliyorum.
0: Başım belada Katerina.
2: Londra, İngiltere.
3: Tamam, devam et.
2: Ondan bir şey çıkmıyor. Oscar Brash dışında kimseyle konuşmayı kabul etmiyor.
3: Yasa dışı havaleleri içinde ödeme istiyor mu? Sadece belgeleri ver. Şu işi hızlıca halledelim.
2: Bunu mahkemeye götürmek istediğinize emin misiniz? Bir hayrana dava açmak Dedalus için kötü tanıtım olur.

0: Tehlikeli bir oyun oynuyorsun genç adam. Fransa'da telif haklarına karşı gelmek hapiste 5 yıl demek veya şanslıysan 300 bin avro ceza demek. İngiltere'de iki katı ve ben merhametimle tanınmam.
1: Çevirimi Oscar Brock'a gösterdiniz mi? Sizinkilerden iyi. Hayranları benimkini tercih ediyor.
0: Gerçek hayranlar çalmaz, satın alır.
1: Gerçek hayranlar benim versiyonumu 2 haftada 10 milyon kez indirdi. İşiniz nasıl gidiyor?
0: Kendini akıllı sanıyorsun öyle mi? Bu yakalanmanı engellemedi.
1: Belki de yakalanmak istedim.
0: Asla, asla Oscar Brock'la tanışmayacaksın. Seninle ilgilense bile bunu asla yapmayacağım.
1: Beni işe al. 3. kitabın çevirisi için. Resmi olarak.
2: Saçmalıyorsun çocuk.
1: Oscar Brock anısını.
0: Zaten İngilizce çevirmeni var.
1: Ernst Roy mu? O rezalet çeviriyor.
0: Bir çevirmene dönüşmen Oscar Brock'la tanışmanı sağlamayacak.
1: Şanslarımı azaltmaz. Kazanacak çok şeyin var. Kaybedecek bir şeyin yok. Bedava çalışırım. Hem ben onun işini herkesten iyi biliyorum.
2: Tanrı aşkına bu kadar yeter. Hücresine götürün.
1: 3. cildin ilk cümlesini tahmin edebilirim. Hem de kolayca.
2: Ne diyor bu?
1: Bileceğimden mi korktun yoksa?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen?
2: Ya.
0: Hadi. Etkile beni. Hadi bekliyorum.

0: Nasıl yaptın?
1: İkinci cildin ilk cümlesi birinci cildin bölümlerindeki ilk kelimelerden oluşur. Oscar Brock'ın matematiğine güvendim. İkinci ve üçüncü ciltte de aynısını yapacağını düşündüm.
0: Daha iyice.
1: Ama bunu Angstrom'a sorarsan hırsız benmişim, öyle diyor. Oscar Brock'la tanışmak istiyordum ama bunu kolay para için kullanmam. Ben ona ihanet edemem.
0: İki cildin çevirilerini paylaşarak zaten ihanet etmiştim.
1: Dilimize çevirisi Angstrom'unki gibiydi. Derinliği olmayan, gereksiz süsler. Okuyucular çevirmeni değiştirmek için imza kampanyası başlattılar. Eğer şüpheli bulunmazsa ben ölürüm.
0: Neredeyse metni çalıyordum. Fazlasını yapabilirdim, sonunu öğrenmek istedim.
1: Angstrom nerede saklıyor biliyor musun?
0: Çantasını yanından ayırmıyor. Bulması kolaydı.
1: Şifresi.
0: 123 en yaygını. 321, 567, 765'ten sonra 666. Şeytanın numarası 911, 11 Eylül için 365. 1 yıl 69 cinsel pozisyon. 007. 777 kutsal sayının 3 katı. Çanta şifreleri için en yaygın olan şifreler bunlar. Dedalus cilt 1 bölüm 15. Angstrom için tabii ki cinsel pozisyon işe yaradı.
2: Londra'ya uçacaksınız. Alex Goodman hakkında bulabileceğiniz her şeyi getirin. Bana edebiyatı sevdiğinizi kanıtlayın.

Tabii bu da olur. Zaman kaybetmemek için

0: Eric, Goodman'ın dairesindeyim şu anda. Burada bir şey yok. Çok üzgünüm. Ancak yolculuk boyunca aklımda bir şey vardı. Üç çevirmen geldiklerinden beri yukarıda kalıyorlar. Sanırım orada internete erişimleri olabilir. Bay Farelli ve Bayan Tuk seni izledim. Ama Bayan Anishinova'yı izlemedim.
1: Dedalus sızdırıldı. Milyonlar ilk 10 sayfayı indiriyor.
2: Pekala, birazdan her şey açığa kavuşacak. Bakalım bu durum kim için dayanılmaz olacak.

0: Sevgili Eric, acelen olmadığını görüyorum. Dünyaya az önce 100 sayfa daha sundum. 20 milyon avro geriye kalanları kurtarır. Zaten cömertliğimi suistimal ettin. Vaatlerimi yerine getirmen için 16 saat veriyorum. Doğru kararı ver ve kendini yargıla. Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Ne yani? Şimdi Ingrid mi suçlu ha?
2: Bunu ben dedim. Ne yani? Kara büyü gibi.
3: Büyü bu dünyaya ait değildir. Dedalus cilt 2 bölüm 10.
0: Üçüncü cildin her kelimesi de ezberinizde mi? Böyle yaptınız değil mi?
3: Anlamadım.
4: Masumu oynama!
0: Rebecca'yı oynuyorsunuz. Geri kalandan 10 kat fazla çalışıyorsunuz. Seni ofise davet edeyim diye dikkatimi çekmeye çalışıyordun.
3: Önceden düşünülmüş değildi.
0: Siz her şeyi önceden düşünmüşsünüz.
3: Bu belli. Fikir ayrılığı yaratıyorsunuz şu anda.
0: Benim olanı korurum.
5: Hey, pislik.
6: Dario, dur, yapma. Dario, dur.
5: Bunu yapma. Nasıl yapabilirsin ha?
6: Hey, dur.
5: Seni geberteceğim.
6: Dario. Dur.
5: Dur.
6: Dur, hey. Tamam.
5: Bırakın
6: tamam,
5: beni.
6: Tamam, sakin
5: bırak
6: ol.
5: Dedim sana.
6: Dario. Hey. Hey.
5: Çekil. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum. Ve kanıtlayacağım. Göreceksin. Biliyorum.
0: Kimse ifade vermezse size hiçbir şey vermeyeceğim.
7: Bizi aç mı bırakacaksınız?
0: Umurumda değil.
2: İyi olacak. Her şey düzelecek.
7: Hayır, olmayacak.
2: Hayır.
7: Su yok, ısıtma yok, yemek yok.
2: Biraz anlayışlı olsan olmaz mı? Sakin ol Javier.
8: En kötüsü geçti.
9: Ne oluyor? Işıklar niye gitti? İyi misin? Bunu bilerek yapıyorlar.
10: Dışarıda sizi bekleyen biri var mı?
9: Belki köpeğim.
7: Aşklarım. Onlar bensiz de eğlenebilirler, öyle değil mi?
2: Kızım. Ama artık büyük. Ve onu görmeyeli aylar oldu. Giderek birbirimize yabancılaştık. Merak etme, eğlen. Senin şansın var.

0: Çocukların ve eşin seni seviyor.
1: Ama ben sevmiyorum.
0: Bunda ciddi değilsin.
1: Hayır, öyleyim. Hatta hiç bu kadar emin olmamıştım. Buraya geldiğimden beri kendimi tersine ikna etmeye çalışsam da onları özlemiyorum. Hiçbirini, bebeği bile. Sanki onlar benim için bir konseptiler, evet. Gençken istediğim tek şey bir roman yazmaktı ve dünyayı gezmek. Hiç çocuk istemedim ben. Ama Carl ısrar etti işte. Ben de onu mutlu etmek istedim. Her zaman bunu yaptım. Başkalarını mutlu ettim. Yazmayı da bu yüzden istedim zaten. Başkalarını mutlu etmek için. Ama harekete geçmekten her zaman korktum. Kocamı beklerken çocuklarım zamanımı aldı. Yaratıcı alanımı. Onlar için sadece çevirmen olmak istedim. Lanet bir yazar değil. Kendime itiraf etmeden ama. Kendimi onlardan uzaklaştırarak. Gerçek şu ki ben yazamıyorum. Ama kendime aksini söylüyorum. Her tarafta kaybettim ben.
2: İlk seferde beni ikna ettin. Bir masken vardı, buna kandım. Sen ve ben soğukkanlı varlıklarız. Bana bir şans ver. Bana bir şans ver. Lütfen.
3: Tabii, lütfen. Sihirli kelime. Çok zor değil. Hayal gücü olmayan birine göre... Gerçekten çok iyi bir hikaye anlatıcısısınız.
2: Söylediklerimin hepsi gerçek.
3: Bu doğrulanacak. Ve hep bir detayı gözünüzden kaçırdınız. Hapiste olan sizsiniz. Ben değil.
2: Ben masumum. Mesele meşru bir savunma.
3: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
2: Sen benden ne istiyorsun?
3: Başından beri söylüyorum. Oscar Brock'la tanışmayı istiyorum. Yerinizde olsam artık onu ikna etmeye çalışırdım.
4: Dedalus, ölmek istememiş adam.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
8: Seyahate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
7: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Bimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hepsi Burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar.
3: Hiç. Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsen.
5: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu salı binde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 30

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Size Fuzul uyar. Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Al.
1: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Bu salı binde Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.
9: Bim bim bim, kalbimle benim, bim bim.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmiş.

0: etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Koçakla festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Interpolye Fulget. Evet. Artık sığınak için çevirmen seçimlerini Ekim'de bitirirsem basıma Şubat'ta başlayabilirim. Epey güvenli bir yer buldum. Dünya premieri de tahminimce nasıl olur?
2: Bekle,
1: Metni cilalamak için zaman mı istiyorsun? Hep istiyorsun. Ve her seferinde mükemmel olduğunu söylüyorum. Ve haklıyım.
2: Artık seninle çalışmayacağım.
1: Anlamadım.
2: Haftaya başka editörlerle randevum var.
1: Umarım şaka yapıyorsundur.
2: Hiç sana münhasır bir kontrat imzalamadım.
1: Tamam, sana 1 milyon zam yapıp telif ücretini ikiye katlarım. Bu
2: paranı
1: olur mu?
2: Paranı önceden vereceğim. Yani konu para değil.
1: Konu ne o zaman?
2: Konu sadakat. Kendime.
1: Peki ya bana olan sadakatin? Anonim kalmak kararına saygı duydum. Oscar Brock'ın başarıya ulaşması için savaştım. Kimse inanmazken. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne kadar yatırım yaptığımızı biliyor musun? Bu yılın başarısı olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Benim çok ihtiyacım var.
2: Gece burada kal. Ve sakince oku. Sonu ilk bilenin sen olmasını istiyorum.
1: Gerçek bir onur. Beni batırdın. Seni hiç memnun edemiyorum. Üniversiteden beri hiçbir şey değişmedi.
2: Sana geldiğimde Angstrom yayıncılık kitaplara gerçek bir iş gibi davranan ufak bir yerdi. Şimdi kazancı arttırmak için Dedalus'a sıradan bir diş macunu muamelesi yapıp duruyorsun. Kar seni tüketiyor.
1: Başarı kirli bir şey değil.
2: Kendin yazmaya kalksaydın bunu anlardın.
1: Bunu bana yapamazsın.
2: Çevirmenleri sığınağa kapatıp hayvan muamelesi yapmaya hazırsın. Sen yaratılış ve insanlık anlayışını kaybettin.

0: yapıyorsun?
1: Çalışıyorum. Diğerleri neden geldiğimizi unuttu.
0: Doğrusu ben de hep kitaplara sığınırım.
1: Neden Rebecca'ya benzerliği zorluyorum biliyor musun?
2: Bir zırh gibi.
1: Böyle yenilmez hissediyorum işte.
0: Kendini bir kurbanla tanımlayarak güç hissetmen çok garip.
1: O bir kurban değil. Tam tersi. Güç sahibi olduğu için öldürüldü. Üçüncü cildin ilk cümlesi... ikinci cildin bölümlerinin ilk kelimelerinden oluşmuyor. Yalan söyledin. Hacker sensin.
0: Katerina yapma. Sana zarar vermem ben.
1: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Bak, ben sadece bir Daedalus hayranıyım. Önemli şeyler hakkında yalan söylemedim. Oscar Brock kim bilmek ister misin?
1: Gizli kalma kararına saygı duyuyorum.

0: Hikayeni bilmiyorum. Ama sana kesin bir şey yapmış olmalı. Kahramanlarından biri olmuşsun. Senin acını anlatabiliyor. Seni sadece o anlıyor.
1: Onunla tanışırsan ne diyeceksin peki?
0: Hiç. Oscar Brush'ın önünde durursan eğer, konuşmayı ona bırakırsın.
1: Orada olmak istiyorum.

0: Size sihirbazlık dersi vermeye geldim.
1: Neden kararını değiştirdin?
0: Dün canımı çok yaktınız.
1: Bas git buradan.
0: Frank Hardy'nin altın kuralı nedir? Daima doğru yöne bakmamız gerekir. Tıpkı Rebecca'nın boğulmasının yankısı gibi. Eğer sancağa ilk o gitseydi, Frank onu kurtarabilirdi.
1: Evet, evet, hikayeyi biliyorum.
0: O da sorgularında bunu yapmaya çalışacak. Doğru yöne bakmaya çalışacak işte.
1: Yani?
0: Sizin yaptığınız hata her şeyin sığınakta olduğunu sanmak.
1: Önceden davrandınız. Ama bu metni nasıl ele geçirdiğinizi açıklamıyor. Hep yanımdaydı.
0: Biliyorum. Her gününüzün planlı olduğunu da biliyorum. Angstrom yayıncılıktan akşam 7:40 geçe çıkıyorsunuz. Her akşam eve gidiyorsunuz. Ve hep aynı yerde oturuyorsunuz. Metronun tam ortasında. Kalabalığa karışmış bir şekilde. Trenden daha dakiksin. Chrysler ve Pesi arasında 13 durak var. 6. hatta 2 durağın arası 1 dakika 18 saniye, yani tüm yolculuğunuz 15 dakika 36 saniye sürüyor. Sığınağa girmeden bir hafta önce siz fark etmeden boş bir çantayla yolculuk yaptınız. Siz yoldayken ben onu değiştirdim. Ne olduğunu fark etmediniz bile.

0: İyi akşamlar. 666.
1: Hayır.
0: 911.
1: Hayır.
0: 365.
1: Hadi, hayır.
0: 069.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: 007. Hadi.
1: Bittik.
0: Devam et. 777.
1: Oldu.
2: 7630 fotokopi makinelerinin Rolls Royce'sudur. Dakikada 170 sayfa kopyalar. İki makineyle Redalus'un 3. cildinin 480 sayfasını bastırabilmek için 1 dakika 36 saniye gerekti.
3: Riskin farkında mısınız?
2: Hapis. Zaten hapistesin Ingrid. Bize ihtiyacı olan ama bizi sömüren saçma bir sistemin içindeyiz şu an. İtaat etmek için fazla zekisin.
0: Özgürlük Çin'de soyut bir kavramdır.
2: Çevirilerini kendin mi sansürlüyorsun? Yoksa bir komite mi yapıyorum?
0: Bir komite. Önceden sansürlemeyi öğrendim.
2: Armstrong gibi yayıncılar pazara ulaşmak için bunu kabulleniyor. Suçlular onlar. 500 milyon kişi dilini konuşurken satışlardan hiçbir şey almıyorsun.

0: Adil mi sence?
1: Seçme şansım
0: her
1: yok.
0: Her zaman mı? Sana kekeme muamelesi yapılması...
1: Benimle dalga geçme, anladın mı?
0: En güzel tarafı, kimse şüphelenmeyecek. Hayatının şansı bu, Javier. En çılgınları seçtim. En zekileri. Suistimal edilmişleri. En cesurları.
2: Söyle bana, sana niye güveneyim ki?
0: Bunu ilk kez yapmıyorum. Hesap lütfen.

0: Sen bekle.
1: Hadi. Hadi. Çekilsene. Çekilsene lanet olası.
2: Dikkat et.
1: Yoldan çekilin hadi.
2: Dikkat
1: lanet
2: et.
1: Olsun.
2: Dikkat et.
1: Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Hadi. Çekilin. Hadi şimdi mahvoldum. Hadi.
2: Alex.
1: Hızlı olun.
2: Alex.

0: Aman Tanrım, bu nereden çıktı böyle?
1: Bu da ne böyle?
0: Bu kimden çıktı?
1: Tamam, buraya gel, buraya gel.
0: Çok kötü görünüyor.
2: Tamam, sakin ol.
0: Üzerime gelecek.
2: Bir şey yok, bir şey yok.
0: Çekilir misin?

0: Kim yardım etti? Kim?
1: Nasıl olduğunu anlattım. Kim olduğunu söylemem. Sihirbazlar numaralarını söylemezler.
0: Sanki öyle ya da böyle. Sonunda bunu öğreneceğiz.
2: Siz öyle diyorsanız.
3: Milyonları yönlendirebileceğini düşünüyor musunuz?
2: O bunu...
3: Paranın nerede olduğunu söylemez.
2: Yapmış olabilir.
1: Suç bir tiyatro türüdür. Dedalus 1. cilt 9. bölüm.
0: Benden de betersin.
4: Hadi ama inanabiliyor musun?
5: Evet, kesinlikle.
4: Gerçekten çok iğrenç. Buna inanamıyorum. Atlar kuşlar tamam da söyler misin? Fare ne? Fare.
5: Böyle sürmeyi nerede öğrendin?
4: Güven bana, bilmek istemezsin bunu, tamam mı?
5: Ehliyetin var mı peki?
4: Dokunma.

0: Zaman alır.
1: Ben başlasam olur mu peki?
2: Oku oku, bunu istediğin belli.
1: Oscar Brack, 3. cilt, Dedalus, Ölmek İsteyen Adam.
2: Bu 3 haftalık kapanma birlikteliğe inanmayanlara aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse dünyanın ihtiyacı olan sevgi...
3: Shakespeare'den alıntı yapacaksam hadi tekrar.
2: Nasıldı peki? İnanılmaz. Evet.
3: Şarkı söyle. Hadi. Tekrar.

0: Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Buraya gelin! Çabuk! Buraya gelin!
1: İfşa olmadan sonunu getirdi.
2: Bayan Tuxen'de bir korsan cesareti yoktu. Büyük şeylere cesareti yoktu. Sonunda gerçekle yüzleşti.
3: İşte bu kadar. İşbirlikçilerini Selin'in ölümünü öğrendiklerinde gelip bizi çıkaracak.
2: İlk önce öğrenmeleri gerek. Kütüphaneden kimse çıkmayacak.
4: Başınız sağ olsun.
5: Sizi uyandırdım mı?
2: Olanları anlat Rosemary.
5: Tek bir detay hariç apartman
6: güvenilir. İçinde tuvalet yok. Ne sabun ne de bir şey. İçinde biri yaşamıyor.
5: Komşular Goodman'ı hiç görmediklerini söylediler. Aradığınız kişi o. Saklayacağımız
6: bir şey yoksa keşfedecek bir şey de olmaz.
2: Nerede yaşıyor o zaman?
5: Bilmiyorum.
2: O zaman bir şey yapmaya başla aptal. Yeri yerinden oynat ama saklandığı yeri bana bul. Anladın mı?

Yorulmadınız mı? Umarım Armstrong mesai ödüyordur. Dinlenmek için bir yer arıyorsanız eğer, çok güzel masaj yaparım. Ne? Belki buradan hiç çıkamayız, ne diyorsunuz? Kalan zamanımızda faydalanabiliriz ama.

0: Chen. Eric biliyor. O biliyor.
1: Ne biliyor?
0: Bizim yaptığımızı. Başından beri ödetiyor. Düştüğümde kalemi düştü. Çantasından düştü.
1: Sen ne diyorsun?
0: O fark etti.
1: Dinle. Bunlar gizli. Şimdi sakin kalmalıyız.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Yeter. Artık bitsin.
3: Bak, senin nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum ama Helen başka yerde de bunu yapabilir.
4: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Burada kalacağıma hapse giderim daha iyi.
1: Javier. Hacker sen misin? Sana bir soru sordum Javier. Hacker sen misin?

0: Sevgili Eric, kendine zarar verme yönelimini bilmiyordum. 200 sayfa daha ellerinden sonsuza dek kaçtı. 80 milyon işte cezanın karşılığı bu kadar. 20 dakikan kaldı. Yoksa bütün kitap elinden kaçıp başka yerlere dağıtılacak. Doğru seçimi yap. Kendim olanı korurum.
1: Hey, aman Tanrım.
0: Nasıl durduracağımı söyleyin, yoksa sizi vururum.
1: Tamam. Uzaktan sistem belli bir saat ve tarihte mailleri atıyor. Aman Tanrım.
2: Sakin ol. Sakin ol.
3: Ne oluyor?
1: Eğer beni vurmaya kalkarsanız üçüncü cilde veda edersiniz.
0: Oynamak mı istiyorsun? Oynayalım o zaman. En az kazandığımız ülkeden başlayalım.
1: Bırak onu, o suçsuz. Bu sizinle benim aramda.
0: Bunu düşünmeliydin Goodman.
4: Vur beni pislik. Tatil yapmış olurum.
3: Hayır.
0: Anlayabildiğim dilde konuş.
3: O ne konuştuğumuzu anlamıyor. Birleşirsek kendimizi koruyabiliriz. Tamam.
5: Aralarında İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca bilmiyorum.
0: İspanyolca bilseydin şaşırırdım.
5: Ben senin tarafındayım.
0: Durdurun şunu hemen!
1: Durdurabiliriz. Bunların hepsi sana bağlı.
0: Öyle mi? Ne öneriyorsun?
1: Oscar Brock'ı aramalısın ve bana ver. Çok yaklaştık.
6: Beraber durmamız gerekiyor.
7: Thelma, Chen ve Javier. Siz gardiyanları. Ingrid ve ben bunun üstüne atlayacağız.
0: Durun!
7: Gardiyanlara gidin. Ingrid ve ben bununla başa çıkacağız. Dediğimi yapın hadi.
6: Gardiyanlara git. Ingrid ve ben bununla başa çıkarız.
0: Bunu sen istedin.
6: Ne hadi Çince yapalım.
0: Üç deyince.
7: Yapacaksan yap artık.
3: Bekle. İspanyolca üçe saymayı herkes bilir. O bile.
7: Çince sayın. Bir, iki,
0: üç.

0: az zamanı kalmış olan tek ben değil.
1: Ben bir şey yapamam. Her şey Londra'daki bilgisayarımdan gidiyor. Hava

0: Alev'i yapamazsan metin otomatik olarak internette yayınlanacak.
1: Adresini ver. Gerçeğini. Adresini ver.
2: Bir şey yap. Ambulans çağırın.
1: Şifre?
0: 1415.
1: Şu bilgisayarı bulun hemen.
0: Yeter, kazandın artık. Bir ambulans çağır hemen.
3: Her şey iyi mi Eric?
4: Evet Rosemary, her şey iyi. Angstrom yayıncılığı kurtaracaksın. Aslında Rosemary, üzerine çok geldiysem sana inandığım içindi.
1: Satış müdürü kulağa nasıl geliyor? Aşağılık hayatının parlak bir geleceği olacak.
4: Alo, Rosemary orada mısın?
1: Buldunuz mu? Rosemary cevap ver, buldunuz mu? Alo, alo.
0: Lanet ambulansı çağırır mısın artık?
1: O bilgisayarı kır, gerekirse
4: çekiçle kır.
3: Eric, edebiyatı gerçekten severim.
4: Evet, ne olmuş?
3: Cehenneme git.

0: Alo?
1: Evet?
0: Şansımız yok. Ödememiz gerek.
2: Ama Erik, o miktar bizde yok.
0: Hisselerimi ekle. Ödememiz gerek.
3: Hesap numaranı söyle.
0: Yolladım bile.
3: Evet, oldu.
0: Bitti.

0: Sevgili Erik, Dedalus elinden kaçtı. Bana vermediğin sayfalar bile. Aslında üçlemeyi başarıya ulaştıran sapmalara karşı elinde bir şey olmayacak. Paran hiç umurumda değil, istediğim şey sensin. Ve sanırım bunu aldım.
1: Oscar Brakar.
2: Yeter! Dur, dur artık! Dur diyorum. Angstrom işini kaybetti. Biz de öyle. Gelin hadi. Hadi! Hadi!

0: Anlattığı hayali yeminlerde onu ne kadar affetse de gözlerini kapattığı gibi onu suçladı. Gerçek gerçek olarak kaldı. Aslında onun tek katiliydi. Aklını karıştırmayı öyle istiyordu ki aynada kendine bakarken her sabah her şeyden habersiz misafirinin suratına bakıyordu. Çünkü olanlardan habersizdi.
1: Bir anlaşma yapalım. Doğu Ekspresi'nin katilinin kim olduğunu bilirsen kitap sende kalır.
2: Ya bilemezsem?
1: Burada çok iş var.
2: Bana göre hepsi suçlu.
1: Bu kartonu görüyor musun? Ondan kitapları çıkar ve raflara koy. Evet evet hadi bakalım. Adın ne senin?
2: Alex Goodman.
1: Dedalus'u okudum.
0: Kötü söyle çekinme.
1: Gerçekten iyiydi. Anglo-Sakson dramaturjisi ve Fransız dilinin müthiş birleşimi. Etkileyici ve tam olarak kime yollayacağımı biliyorum.
0: Ne ben yayınlamak istediğim için yazmadım onu. Yapabileceğimi kanıtlamak için.
1: Ve kanıtladın. Sonunda beni dinledin. Kahramanların gerçek, başkalarını gözlemlemeyi öğrendin. Onları kendi yolunla anlatmayı da. Ama kendimiz için yazmayız. İnsanların iyi kitaplara ihtiyacı var.
0: Hayır George. Hayır. Cesaret etmem.
1: Rüzgar dağılıyor. Yaşamayı denemelisin. Bu metnin çekmecede kalmasına izin vermem.
0: Gerçekten yayınlanmasını istiyorsan, yazarı sen gibi görünecek.
1: Ciddi olamazsın.
0: Neden olmasın?
1: O zaman bir isim bulalım.
0: Bu hikayedeki tek suçlu sensin Erik.
3: Tahmin et şunu duyamıyoruz hadi.
4: Yapamam alalım.
3: Dur kanıtımız yok.
0: Çevirmenleri sığınağa kapatmak mı? Hayvan muamelesi yapmak.
2: Bu adamın hiçbir şeye saygısı yok. Kimseyi önemsemiyor. Ne insanları ne de eserleri. Hiçbir şeyi önemsemiyor.
1: Gizli kalmak isteyen sendin. Bırak ben halledeyim bunu.
2: Bir şeyi hallettiğim falan yok. Anxum Dedalus hakkında saçmalayıp duruyor. Onu sıradan bir diş macunu gibi satıyor işte.
1: İstesen de istemesen de başarını ona borçlusun.
2: Kendimden başka kimseye borçlu değilim.

0: bu kitabı okudun, bana sonsuz perspektifler sundu. İnsanlar kimin sattığını umursamaz. Yani sayfaların arasında bilgi var. Interfolia Fulget. Yazı her şeyden daha güçlü, anladın. Sadece yazı kalacak Alex. Edebiyata güven. Hı?
1: Evet, bayanlar, baylar, bunu sunduğum için gurur ve heyecan duyuyorum. Angstrom Yayıncılık'tan Dedalus üçlemesinin son kitabı, Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Oscar Brock ve aramda zor pazarlıklar yaşandı ama...

0: söylemeliyim. Sonunda ben kazandım. Senin olanı koru ve durma. Şimdi eminim Oscar Brock pişman olmaz. Eş zamanlı çeviri Aralık'ta başlayacak ve kitap bütün iyi kitap evlerinde Mart'ta çıkacak. Yani bayanlar baylar, ikinci çeyrek epey inanılmaz olacak. Evet, evet, evet, evet. Sen Oscar Brock olamazsın.
1: Sen fark etmeden metroda senin çantanı değiştirdiğimi mi sanıyorsun yani?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Seyahate gelenler yaşadı biz. Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
3: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır şaka mati.
10: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadım pop kek.
12: Doymayana pop kek, pop kek. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay. Hoş geldin.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizin...

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
1: Portakal, sen de Uludağ portakalı al.
2: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Gerçek Metin hep sendeydi aslında. Onu çalmama gerek yoktu. Buna inanmaları yeterdi. Aslında senden çalabileceğim bir şey yok benim. Senin olanı koruman gerek. Peki ne senin burada? Ha? Kitapların mı? Onları satın alıyorsun. Komik olan ne biliyor musun? Polislere hesabına bakmalarını söylediğimde orada 80 milyon bulacaklar.
17: Ne anlatıyorsun?
16: Hikaye satılabilir değil mi? Yayıncı eklenmiş gibi görünmek için herkesi sığınağa tıktı. Herkesi kandırıp bir fidye hikayesi uydurarak bu işten sıyrılabileceğini sandı.
17: Kimse sana inanmaz, hacker sensin.
16: Affedersin ama kimse beni suçlayamaz. Ne Rosemary ne çevirmenler, gardiyanlar.
17: Onlara rüşvet verdin, hacker sensin.
16: Artık gerçekten kim olduğumu biliyorsun.
17: Yalan, yalan söylüyorsun, yalan. Oscar bırak, olamazsın, o öldü. O pisliği kendi ellerimle öldürdüm.

0: Ben öldürmedim. Oscar bırak, ben öldürmedim. Oscar bırak, o. O.
1: Tabii doğru.
0: Söylüyorum, götürün. Bu o. Yalan söylemiyorum, o. Oscar bırak, o. Yalan söylemiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hanımefendinin yemeklerini tercih ederim. O neden burada değil?
2: Başka bir yerde çalışıyor.
1: Ah, hep giderler zaten.
3: Senin için hazırız. Gel hadi.
2: Patronum aradı. Gitmem gerekiyor.
1: O ilaçlarımı hiçbir zaman karıştırmaz.

0: İşte burada.
1: Profesör, Jakarta'dan geldi. Bütün bir karaciğer, nakil bekleyen bir hastamız var. Bakmanız gerekiyor.
2: Tamam, hazırla.

0: Jakarta'dan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Pasaportunuz lütfen. Bu bir karaciğer mi?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Makas. Makas lütfen.
1: Harika saçların var.

0: Evet, gerçekten.
1: Her şey plana uygun gitti. Son ödemeyi alacaksın.

Tatlım benim. Her şey yolunda gitti. Eve gidiyorum. Evet, ben de seni seviyorum.

0: Sanırım burada hiç balık yok.
1: Evet, 2 yıl önce olmuştu.
2: Tamam, sizi daha sonra ararız.
3: Evet, merhaba. Dedektif? Morg'dan Doktor Ho.
4: Anladım, tamam. Dedektif Park. Tamam, hemen geliyorum. Görüşmeye gidiyorum. İyi şanslar.
5: Şu an için tek bildiğimiz şey, öldüğünde anestezi altındaymış. Vücudunda bulunan anestezi dozu bize ölümünü herhangi bir şekilde açıklamıyor.
4: Peki ya kimliği?
5: 1 aydan sonra teşhis edemiyoruz. Eli parmak izi alınamayacak kadar hasar görmüş. Yardım için birine ulaştım. Bir konferansa katılmak için Avrupa'dan gelen bir bilim insanı Alice Launay.

0: Hiçbir şey bilmiyorlar. Ceset teşhis edilemeyecek kadar hasar görmüş.
1: Nasıl gidiyor?
2: Polis hiçbir şey bilmiyor. Ama Avrupalı bir profesör onlara yardım ediyor.
1: Görünüşe göre yeni bir tanımlama tekniği icat etmiş.
2: Endişelenme. Kimse senden şüphelenmeyecek. Bundan emin olacağız.
1: Patronunla konuşmak istiyorum. Görünüşe göre sen bu işi pek ciddiye almıyorsun.
2: Seni dikkatli olman için uyarıyoruz.

0: küçük bir çocuk gibi paniklemen için değil.
1: Benimle böyle konuşma.
0: Kibar oluyorum. Patron olsa daha farklı konuşurdu. Tamam mı?

0: Evet, şimdi şöyle oluyor. Baştan alacak olursak bir düşünelim. Çürüme, yanıklar, maserasyon ve mumyalaşma genellikle ceset yönetimi solüsyonları gerektiren faktörlerdir. Potasyum hidroksit veya polisin 606 bazlı bir solüsyon ileri derecede çürüme aşamasındaki cildi temizlemek için kullanılabilir. Ancak çoğu zaman yağlayıcı ve parmak tutmayı önleyici bir film tabakası oluşur. Bu nedenle başlangıçta formaldehit ve izopropanol bazlı bir çözeltiye yöneldim. Bir kütle spektrometresi ile bağlantılı olan bu yöntem yaşlanma parametresini engeller. Titreşim parçalanmış moleküllerin oranlarına göre ayarlandığında vitrifikasyon gerçekleşir. Amaç dermis hücre hasarını önlemektir. DNA miktarı olaylar ve çevresel koşullar arasındaki zaman gecikmesine bağlı olduğunda bu yöntem çok önemlidir. Sonuç olarak adli tabipler artık etkilenen dokulara zarar vermeden parmak izlerine daha basit bir şekilde ulaşabilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Profesör Loney, geliştirdiğiniz tekniğe ilişkin bu aydınlatıcı açıklama için çok teşekkür ederiz. 5 dakikalık bir ara veriyoruz.
2: Profesör Loney?
0: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Jin-ho Park, Seul Polis Karakolu'ndan dedektifim. Doktor O bana sizi çağırdığını söylemişti.
0: Evet, e-postasını gördüm.
2: Pekala. Enstitüye gelebilir misiniz lütfen?
0: Tabii ki. Önce isterseniz ben sizi tanıştırayım.
3: Lee Mi-sok, sempozyumda ona eşlik ediyorum. Ben de gelebilir miyim?
2: Elbette. Kayıp ihbarında bulunulmadığı için Çinli olabileceğini düşünüyoruz. Burada çok sayıda Çinli kadın var. Bazıları iş bulmak ve Çin'deki ailelerine para göndermek için geliyor. Hayat onlar için zor ve yapayalnızlar.
4: Sağ dönmeye hazırlanın.
2: Bu taraftan. Ya işte doktor o.
5: Çok teşekkür ederim profesör. Geçen yıl Los Angeles konferansındaki konuşmanızı dinlemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi.
0: Teşekkür ederim.
5: Bu taraftan.
2: Burada kalmalısınız. Otopsi gizlidir.
0: Elbette. Kurbanın kan grubunu belirlediniz mi?
6: Asya'da nadir görülen bir kan grubu. Bunun için sizin tekniğinizi deneyebilir miyiz acaba?
0: Evet. Yapabilirim. Ve bu nedir? Bir kateter varmış gibi görünüyor. Neredeyse hazır. Yardım eder misiniz?
2: Elbette.
0: Tamam. Hı? İşte oldu. Tamam, elinizi verin. Tamam, kımıldamayın. İyi misiniz?
2: İyiyim.

0: Güzel. Gerçekten iyi gidiyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: İşte. Size yardım edeyim.

Araştırmalar bu eser elementlerin özellikle glikoz metabolizmasını bozarak endokrin sistemde rol oynadığını göstermektedir. Sonuç olarak 2016 yılında büyük olasılıkla duymuş olduğunuz Sykes-Picot anlaşmaları kapsamında Cenevre, Lozan ve Bern arasındaki nüfus maruziyeti üzerine bir çalışma başlattık. Coğrafi konum açısından farklı bölgelerdeki farklı maruz kalma seviyelerini görmek oldukça büyüleyiciydi. Fenotipik ve genotipik düzeylerde önemli bir veri tabanı oluşturduğu için de bu son derece ilginç görünüyor. Yani size aslında söylemek istediğim,

0: Eşleşme yok mu?
1: Hayır, yok.
0: Evet, buldum.
2: Bir şey çıkarsa beni arayın lütfen.
0: Bu da ne böyle?
3: Yeğeninin doğum günü. Ona bakmış.
0: Saçma.

0: Yo. Yo, baksana. Merhaba
1: hey,
0: anne.
1: Hey, ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar geciktin?
0: Alice'le uğraşıyordum işte.
1: Alice mi?
0: Japon balığı.
1: Bir balık için ne biçim isim?
0: Bu bir Fransız ismi. Yeni öğrendim de.
2: Fransız biriyle mi tanıştın?
0: Evet. Fransız bir kadın.
2: Aa, Madame Alice.
0: Oh.
2: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
0: Cumartesi mi?
2: Onu davet edecek misin? Hadi söyle amca. Hadi lütfen.
0: Tamam.
2: Ona Fransızca öğrendiğimi söyle, tamam mı? Mutlaka gelsin.
0: Ah pekala, anlaştık. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Topu buraya koy ve başka bir top al. İzle. Bir, iki. Güzel değil mi?
2: Bir daha yap.
0: Etkileyici değil mi? Öğrenmek ister misin? Güzel. Pekala, Fransızca kitabını bana ödünç verebilir misin?
2: Tamam. İşte.
0: Evet, bu mu?

0: Bir bakalım. Harika. Şimdi izle. İlk top. Tamam mı? İşte böyle. Evet. Şunu bir dakika tut. Evet. Evet. Haberler nedir?
1: Parmak izlerinden bir eşleşme çıktı. Kore'ye 10 ay önce giriş yapan Çinli bir kadın.
2: Giriş bilgileri elimizde. Ve Pyeongtaek'ten Kore'ye girmiş. Bekle. Peki bu nedir?

0: Paris'e bu şekilde geldim.
1: Çok şanslısın. Çok güzel bir şehir Paris.
0: Sık gider misin?
1: Hayır, hiç gitmedim.
0: Hiç mi? Fransızcayı nasıl öğrendin?
1: Saygın bir aileden geliyorum. Avrupa dillerini konuşmak önemliydi. Kocam bundan hoşlanırdı. Evlendiğimizde çok hırslı bir genç adamdı. Cesaretinden etkilenmiştim. Ailesi çok fakirdi. Üniversiteye gitmek için gerçekten çok mücadele etmesi gerekti. Ve o çok yakışıklıydı.
0: Bu ne böyle? Kan grupları mı? Ne dersin?
1: Evet, aslında kan grubumuzun kişiliğimizi etkilediği söylenir. Çok ilginç.
0: Ben sıfırım. Bu benim hakkımda ne söylüyor?
1: O hırs ve özgüven anlamına gelir. Aşırılık belki.
2: Niye bu kadar uzun sürüyor? Zaman kaybı. Şuraya bak.
3: İşte burada. Telefon numarası.
2: Sonunda. 92-53-11-63. Hepsi bu mu yani? Müşteri ismi yok mu? Ne?
3: Neden isim olsun ki? Önce müşteri arar. Bir tarih belirleriz ve ben de temizlikçi gönderirim. İşler böyle yürür. Biz böyle yaparız.
2: Onu tanıyor musun?
3: Çok fazla yüz görüyorum, bilirsiniz. Bir şey çağrıştırmıyor. Ama belgesiz olmadığından emin olabilirsiniz.
4: Sınır giriş bilgileri elimizde, tamam mı? Neden kayıp olduğunu bildirmedin?
3: Bilmiyordum.
4: Kayıp olduğunu neden bildirmedin peki?
3: Dedim ya. Kayıp olduğunu bilmiyordum. Tamam mı? Bir daha ortaya çıkmadı. Hepsi bu. Ha? Üstelik böyle şeyler çok sık olur. Çinli kadınlar işte, bilirsiniz, olur böyle şeyler.
4: Haddini aşma. Ölü bir kadından bahsediyoruz, tamam mı?
3: Hepsi bu.

0: Bir şey duydum.
1: Sokaktan gelmiştir Misuk.
0: Ben gidip bakacağım.
1: Ben giderim.

0: Sorun ne?
1: İstifa ettiğini söyle.
0: Söyledim, yapamam.
1: Lütfen biz her şeyi bırakalım ve yurt dışına gidelim.
0: Yeni bir hayata başlayamayız. Ne olacağız? Gece bekçisi ve temizlikçi mi olacağız?
1: Her şeyi yaparım.
0: Hayır. Her şeyi mahvetmektense ölmeyi tercih ederim.

0: Merhaba Alice, ben Martin. Öğrencimin sunumu hakkında notların için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Gelecek yılın programını konuşmamız gerekiyor. Müsait olunca beni ara. Hoşça kal.
1: Mesaj silindi. Bugün 14.01'de yeni bir mesaj alındı. Merhaba tatlım, ben anne. Beni iyi dinle. Bayan Silibur oğlunun işi hakkında aradı ve... Mesaj silindi.

0: Bugün 18.45'te yeni bir mesaj alındı.
1: Alice, yine ben Martin. Acelesi yok ama gelecek yıl planlarını bilmem gerekiyor. Geri dönecek misin? Hala öğretmenlik yapmak istiyor musun? Burada bir liderlik pozisyonu var. Senin için ideal ama sadece ilgileniyorsan. İnternetten Seul'de olduğunu gördüm. Uzaklaşmaya devam ediyorsun. Neyse, konuşmaya çalışalım. Umarım iyisindir. Görüşmek üzere.
0: Yeni mesaj yok. Ana menü. Yeni mesajlar için 1'e basın.

dikkatli, sabırlı ve düşünceli. Yani dikkatli, sabırlı ve düşünceli. Doğanız gereği içe dönük ve mükemmeliyetçisiniz. İçe dönük ve mükemmeliyetçi, fena değil. A kan grubu. Ah.

0: Alo.
1: Alo, Misuk. Bu kadar erken aradığım için üzgünüm. Uyandırdın mı?
0: Günaydın profesör. Sorun değil, çoktan kalkmıştım.
1: Dinle Misuk, yardımın gerekiyor.
2: Bir top seç.
3: Bu.
2: Tamam, bu sende kalsın.
1: Detektif Park.
2: Madame Alice.
1: Sizinle konuşmam gerekiyor. Şu cinayet davasıyla ilgili.
2: Tamam, lütfen böyle gelin.
1: Bunca zaman kol izinin bir enjeksiyondan kaynaklandığını düşündük. Belki de başka bir sebebi vardı. Transfüzyon. Bence bu ceset kan grubu B olan başka bir kişiye kan nakletmek için kullanıldı. Böylece o kişi mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalabilecekti.
2: İkinci bir ceset olabilir. Kızı bulduğumuz yere geri dönün ve aramayı da genişletelim.
4: Evet efendim.
5: Profesör, çalışmanız 30 dakika içinde başlıyor.
1: Evet, tamam.

0: Bu açıdan bakabileceğimi sanmıyorum. Günümüzde DNA izi sürmek oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu dizileme temelinde ilerleyebiliriz.
1: Evet, siz ne dersiniz? Bu konuya başka bir açıdan bakmanın yararı olacağını düşünüyorum. Profesörün de dediği gibi, bugünlerde birçok farklı yöntem bulunuyor. Sizin de fikirlerinizi alalım.
0: Bir dakika lütfen.
1: Bu değişimler tıp dünyasında yeni bir çağa geçişi gösteriyor.

0: diyebiliriz. Oldukça faydalı olacaktır. Sağlık açısından bu tür şeylere önem vermek ve yeni fırsatları değerlendirmek...
1: Bir ay önce ölmüş. Tıpkı ilki gibi. Ve hamileymiş.
2: O da anestezi altındaymış.
3: Organ çıkarma işlemi doğru yapılmış. Bir cerrah tarafından. Kaç aylık hamileymiş?
2: 6 aylık. Hamileliğin 6. ayı civarında plasenta en yüksek embriyonik kök hücre üretimini gerçekleştirir. Bu da onu değerli bir organ haline getirir.
3: B negatif mi?
2: Evet.
3: İlk kadın bu kadına kan nakli yapmak için kan torbası olarak kullanılırken kök hücreler kalp ve böbrek gibi başka organların yenilenmesinde kullanılabilir.
2: Cerrahın kan transfüzyonu için uygun donanıma sahip olmadığını ve resüsitasyon ünitesinin bulunmadığını gösteriyor bize.
1: Organ kaçakçılığı.
3: Tamam. Başlayalım mı?

0: Evet dedektif. Parmak izlerini aldık.
1: Veri tabanında aratın ve beni haberdar edin. Tamam mı?
0: Tamamdır.
2: İşte geldi. Biraz ister misin?
3: Olur.
2: Bekle. Sana bir sihir göstereceğim.
3: Sihir mi?
2: Bu boş.
3: Evet. Olamaz.
2: Sihir?
3: Yok oldu.
2: ikincisi. Bekle, ikincisi. Evet, tamam.
3: Hayır. Bu imkansız.
2: Bu yeğenim Yona için. Doğum günü yaklaşıyordu.
3: Çok hoşuna gidecek.
2: Yona.
3: Oo.
2: Okuldan sonra Fransızca öğreniyor. Ailesi balayı için Avrupa'ya gitmiş ve Fransa'yı gerçekten çok sevmiş, evet. O zamandan beri tek konuştuğu şey Paris'e gitmek. İşte.
4: Merhaba Profesör Hanım. Benim adım Yona. Sizi doğum günü partime davet ediyorum. Cumartesi görüşürüz.
2: Gelebilirsen çok sevinecektir gerçekten.
3: Bu çok tatlı. Gelmeye çalışacağım. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Seul'deki en sevdiğim yere. Ve merak etme, büyük bir sapma yapmayacağız.
0: Pekala.
2: Sağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Sola dönmeye hazırlanın.
0: Eğer dinlemiyorsan neden GPS'i açık bırakıyoruz?
1: Çünkü ben bu küçük şeyden daha iyiyim.
0: GPS'i yenmeye mi çalışıyorsun?
1: Evet.
0: İşe yarıyor mu? Yenebiliyor musun?
1: Bazen evet.

0: Kişisel bir soru sorabilir miyim acaba?
1: Evet.
0: Bir çocuğun var mı?
1: Hayır, çocuğum yok. Eşim de yok. Sanırım onları korkutup kaçırıyorum. Muhtemelen işim yüzünden.
0: Bu işe nasıl başladın peki?
1: Bu çok...

0: uzun bir hikaye. Ve aslında oldukça üzücü. Birkaç yıl önce bir çocuğu ameliyat ettim. Sonra bazı komplikasyonları çıktı. Onu kurtaramadım. Ve işte ondan sonra da ben korkmaya başladım. Yaşayanları tedavi etmemek benim için daha iyiydi. Böyle konuşuyorum ama anlamıyorsun, değil mi?
1: Bir çocukla sorun yaşadın.

0: Evet.
1: Dedektif?
0: Eşleşme var mı?
1: Hayır, henüz yok.
2: Ancak nakledilen karaciğerler listesinde sadece bir tanesi hamile bir kadına ait olabilir. Nakil Seul Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmış. Bu karaciğerin gümrük kayıtlarına göre Kore'den değil Endonezya'dan gelmiş. Yani o kadından olamaz.
0: Yine de üniversite hastanesini ara.
1: Çoktan aradım. Uluslararası nakil dosyasına baktılar. Karaciğerin bizimki
2: gibi 6 aylık hamile bir kadından geldiği doğrulanmış. Ama kadın Jakarta'da intihar etmiş. Aynı kadın olamaz diye düşünüyorum. Buraya gelebilir misin?
0: Peki tamam, hemen geliyorum.
3: Haber var mı?
0: Hayır, yok.
3: Peki sanırım senin işe dönmen gerekiyor.
0: Evet.
3: Sanırım bu romantik yolun sonu.
0: Belki gelecek sefere.
3: Evet.
0: Yona'nın doğum günü partisine gelecek misin?
3: Evet. Pekala.
4: Bu ne?
0: Oho, güzel.
3: İyi geceler.
0: İyi geceler.
3: Görüşürüz.

0: Misuk, ne yapıyorsun burada?
1: Bu benim işim ve bir de endişelendim.
0: Benim için mi? Gerek yoktu. Dedektif Park'la şehri geziyorduk.
1: Soruşturma nasıl gidiyor?
0: Düşündüğümüzden de kötü. Aslında iki kadın öldürülmüş.
1: Kim olduğunu biliyorlar mı?
0: Henüz bilmiyorlar.
1: Zavallı kadınlar. İyi geceler.
0: Misuk. Merak ediyordum da burada Kore'de duygularınızı kolayca ifade etmiyorsunuz, değil mi?
1: Çünkü biz burada aşkı ciddiye alırız. Hem de çok. İyi geceler.

0: Paran ya da hayatın.
1: Oo, param ya da hayatın mı? Beş parasızım kovboy. Ne yapacağız?
0: O zaman hayatın. Anne! Anne!
2: Ne oldu tatlım? İyi misin?
0: Babam! Onu vurdum. İstemeden oldu.
2: Sorun değil. Yapabileceğimiz tek bir şey var gibi görünüyor. Sihirli sözcüğü söylememiz gerek. Hatırlıyor musun? Kara-botara. İşe yarıyor, bir kez daha.
0: Kara-botara.
2: Evet, işe yaradı.
1: Görünüşe göre burada başka bir sihirbaz var. Bakalım ne tür sihirler yapabiliyor.

0: Alo.
1: Hazırlanma vakti.
0: Evet. Harika haber.
1: Yarın öğleden sonra olacak.
0: Hazır olacağız. Evet.
1: İrtibatta olacağız.
0: Plasentaları var. B negatif. Ameliyat edebilirler.
2: Sonunda bebeğim her şey iyi olacak.

0: Tamam tamam. Güzel. Gel bakalım. Hadi. Bak. Şimbangwa metro istasyonuna giden 9 numaralı hatta bin. Ve sakın unutma, çıkışta seni bekliyor olacak. Hadi.
1: Peki ben onu nasıl tanıyacağım?
0: Onu düşünmene hiç gerek yok. O seni tanıyacak, sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi yola çık. Hadi. Acele et. Hadi.

0: Bu yeni temizlikçi.
1: Merhaba hanımefendi.
0: Seni uyarıyorum. Annemin kalbi zayıf. 3 sene önce kalp nakli oldu. Özel bakım gerekiyor. Anlıyor musun?
1: Evet efendim.

0: Sıradaki operasyon için her şey hazır.
1: Başlayın ama geçen seferkinden daha dikkatli olun. Ana kuzumuz ne yapıyor?
0: Bavulları karıştırdı.
1: Bu onun son şansıydı. Sana güveniyorum, ona dikkat et. Çok dikkat et hem de.

0: her şey hazır. Gel hadi.
1: Evet, tamam. İyi. Geliyorum.

축제 시작. 사람들이 붐비고 활기차네요. 우리가 골목을 골목골목 돌았죠. 골목 칼국수 보시나요? 골목 칼국수.

Polis mi?

0: Geciktin. Alnındaki de ne?
1: Hiçbir şey. Sadece bir çizik.
0: Vurmak yok demiştik. Sağlam olmalılar.
1: O sağlam. Sorun yok. Bebek gibi uyuyor.
0: Kaza mı yaptı?
1: Bir kamyonun arkasına sıkıştım. Çıkmak zorundaydım.
0: Polis seni görmedi mi?
1: Elbette ki hayır.

0: Henry, hazır mısın? Hadi biraz oyuncak alalım. Henry! Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Dikkat edin.
0: Hastanede görüşürüz.
2: Alo, evet. Bekle. Plasenta kök hücreleri yeterli olmayacak. Bir kalbe ihtiyacımız var.

0: Plan değişti.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Plasentayı unutuyoruz. Bir kalbe ihtiyacımız var.
1: İmkansız bu. Yetişkin bir kalbi 5 yaşındaki bir çocuğa nakledemezsin.

0: Sen aklını kaçırmışsın.
1: Kapa çeneni. Zaten ölecekti. Kalbe ihtiyacımız var. Bir tane bulacaksın.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizlere bu konu hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. Bu yeni gelişmeler hakkında sizlerin görüşleri bizler için çok önemli. Eğer onları bizlerle paylaşırsanız...
3: Eve gitmem lazım. Acil bir durum. Bana ihtiyacın var mı? Hayır hayır, git tabii.
2: Bu konuda
3: doğum
2: çok
3: günü
2: fazla
3: için seni yarın alırım, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim.
2: Eminim
3: görüşürüz.
2: Sizin de söyleyeceğiniz bir şeyler vardır.
4: Dedektif, şuna bir bakın. Bir kaçırılma ihbarı. Belki bizim davamızla bağlantılıdır. Uzmanlar kontrol etti. Çince bağırıyormuş.
5: Peki ya plaka?
4: Adresi bulduk.
6: Geldim.
0: Başka bir operasyon daha var. Bir çocuk bulmalıyız.
6: Ne dedin sen?
0: B olan bir çocuk bulmalıyız. Yoksa bizi öldürecekler. Bana yardım etmek zorundasın.
6: Bunu bana nasıl sorarsın?
0: Delirmek üzereyim. Üzgünüm. Ben halledeceğim.
6: Tatlım, bekle.
4: Dikkatli ol.
7: Yardımcı olabilir miyim?
8: Merhaba. Dedektif Park, Seul polisi. Size birkaç sorum olacak da. İçeri gelebilir miyim acaba?
7: Tabii.
9: Kim o?
7: Endişelenme anne. O bir arkadaş.
9: Arkadaşını içeri çağır. Oğlumla mı çalışıyorsun?
8: Hayır. Ben bir sihirbazım.
9: Hadi oradan, of.
8: Size bir numara yapmamı ister misiniz? İzleyin, evet. Bir kuş ortaya çıkaracağım. Evet.
9: Oo, bu kuş değil ki.
8: Her zaman işe yaramıyor tabii. Tekrar deneyeceğim ben. Evet.
9: Bu hala kuş değil.
8: Boş verin. Yine de iyi bir numara, öyle değil mi? Başka şansın yok.
7: Ya annem?
8: Sen bizimle gel. Ona iyi bakacağız. Söz veriyorum.

0: Yardım edin. Ambulans çağırın. Hadi, hadi. İyi misin? İyi misin?
1: Tamam, oldu. İşte buyurun.
2: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Acıymış. Teşekkür ederim. Alo?
3: Alice. Ben doğum günü partisine katılamayacağım. Ve sen de gitmek zorunda değilsin. Çok üzgünüm.
2: Sen iyi misin?
3: Evet, yani ciddi bir şey yok. Omzumla ilgili küçük bir sorun var. Umarım anlayışla karşılarsın.
2: Evet, elbette. Sorun değil.
3: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Hey, senin adın ne?
5: Odum Hank.
4: Ebeveynlerin Çinli mi?
5: Evet.
4: Güney Çin'den mi?
5: Bilmiyorum.
6: Hank, iyi misin? Tek gitme demiştim, hadi.
4: Gidip pansumanı değiştirmem gerek.
5: Tatlım, iyi misin?
4: Bunu yapamam. Bunu yapamam.
5: Güneş, güneş.
2: Bu doğru, güneş. Şanslıyız. Hava güneşli. Sen çok güzelsin.
5: Sen çok güzelsin.
2: Ben, evet.
5: Sen çok güzelsin. Evet, anladım. Sana bir şarkı söyleyeyim mi?
2: Çok isterim. Harika.
5: Sıra sende Cia. Şey, sana Güney Çin'den bir şarkı söyleyeceğim. Ailem oradan geliyor.
7: Bir kuan kuan, siyude yitan, hatay ne kuan.

0: Bu Cino.
1: Oo, koca yanaklı evet. Küçük bir oyuncak bebeğe benziyor.
2: Bir hediye. Bizimle geliyor musun? En iyi arkadaşım da geliyor.
1: Bu da ne? Ben...
0: Ah, tatlım, Alice'in başka işleri var, anladın mı?
3: Hayvanat bahçesine gidelim mi? Bu eğlenceli olabilir.
0: İşte bu hayvanat bahçesinin
1: teşekkür
0: haritası.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi gidelim.

0: gibi. Bak, kuşlara büyük bakın. Bir papağan.
1: Bak, gördün biri saklanıyor.
0: Şunun çok gözlerine korkunç, bak, dişlerine.
2: Şuna bak. Vay canına.
1: Oh, çok etkileyici.
2: Harika.
1: Şunlara gördün bakın. Mü? Harika. İşte orada. Oo. Gördün mü?
2: Neler yaptı?
0: İnanılmaz.
3: Yunan
2: bak,
3: nerede?
2: Orada.
3: Yunan'ı gördünüz mü?
1: İşte Yunan. Burada.
4: Yunan nerede Yunan. Diyor? Elini ver bana. Hadi birlikte gidiyoruz.
1: Tamam mı? Elimi bırakmak yok. Hadi gidip yılanları ve iguanaları görelim. İşte oradalar bak. Ama bunlar kertenkele. Oo, baksana. Bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Bir kertenkele mi? Komik değil mi?
3: Aa, çok komik. Oo, bir yüzü var.
1: Vay canına. Görmek mi istiyorsun?
2: Çok komik görünüyor. Bir bakayım. Böylece çirkin olanları da görebilirim. Korkunçlar.
3: Cia nerede? Hı?
1: Cia mı? Misuk, Cia seninle mi?
4: Elimi bıraktı.
1: Nasıl? Nereye gitti?
4: Bilmiyorum.
1: Cia? Cia? Aa, Cia?
3: Cia?
1: Cia?
3: Cia?
1: Cia?

0: Kızın adını tekrar söyler misiniz? Bunu polise teslim edeceğiz. Elinizde resmi var mı?
1: Evet. Harika. Teşekkür ederim.
2: Profesör.
1: Alo.
2: Üzgünüm.
0: Hatırlarsın kocam. Sana ondan bahsetmiştim. Bütün bunlar onun için.
2: O bir cerrah.
1: Misuk, Cia kocanla mı birlikte?
0: Kocamla birlikte, evet. Sana adresi gönderdim profesör.
2: Misuk.
1: Cino, biri bir kızı kaçırdı ve kan grubu B eksi. Sana adresi gönderiyorum. Lütfen acele et.

0: Gino, kliniğe gidiyorum.
1: Yolda mısın?
0: Evet.
1: Bizi bekle. Bu çok tehlikeli.
0: Oraya varmanız ne kadar sürer?
1: 15 dakika.
0: Neredeyse geldim. Cerrahi bölümünde buluşalım. Acele edin lütfen.

0: Ne yapıyorsunuz burada? Kimsiniz?
1: Eşini arıyorum. Birlikte çalışıyoruz.
2: Hayır! Aç kapıyı! Lütfen!
3: Sen iyi misin?
4: Evet, iyiyim. Alice!
2: Doktor tarafından hapsedildim. Gitti. Acele edin lütfen.
4: Tamam, lütfen sakin ol Alice.
2: Kızı bulmamız gerekiyor.

0: Dinleyin. Fransız kadın nerede? Fransız kadın nerede?
1: Doktor Lee'nin ofisi.
2: Bu tarafta, şurada.
3: Yardım edin! Polisi arayın lütfen! Orada kimse var mı?
0: Buradan.
3: Lütfen polisi
0: bu kapı.
3: Arayın.
1: Hey sen, dur!
3: Lütfen!
1: Alice!
3: Gino!
1: Alice!
3: Gino, çocuk tehlikede!
1: Hadi!
3: Kavrumda, ameliyat
1: yardım et!
3: Çabuk olun!
1: Geri çekil!
4: Misuk Bodrum'da olduğunu söyledi.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
0: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
2: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Aa, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Teas.

0: Parklink'le değişir her şey.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürüm.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Bakın

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalaz.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
3: Yemek sepeti.
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi,

0: Demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
1: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyelim.

0: Tam da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: Space'den tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Koçakla Festival şimdi.

0: Merhaba.
1: Merhaba, geldiğin için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Benim için bir zevk.
1: Bu çok iyiydi.
0: Seni öylece bırakamazdım.
1: Havaalanına polisle gitmek, taksiyle gitmekten çok daha iyidir.
0: Önden buyur.
1: Teşekkür ederim.

0: sağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Lütfen geri dönün.
1: Uçağımı kaçıracağım.
2: Belki de uçağını kaçırman o kadar kötü olmaz, değil mi? Hadi, sana sevdiğim bir yeri göstermek istiyorum. Gel.

0: Uçağıma yetişemezsem ne yapacağım?
1: Belki bana Fransızca öğretirsin. Değil mi?
0: Ne?
1: Fransızca öğrenmek istiyorum. Bilirsin.
0: Fransızca mı öğrenmek istiyorsun?
1: Evet, istiyorum.
0: Tamam ama sen de bana sihir öğretmelisin.
1: Anlaştık.

0: Ama bu hiç kolay olmayacak.
1: Aa, bence öğrenebilirim.
0: Sadece seni uyarıyorum. Kendine çok yüklenme yani. Ben çok zor öğreniyorum.
1: Pekala, bunu göreceğiz. Çok zor olacağını düşünmüyorum.
0: Pekala. Tamam. O zaman bunu göreceğiz. Evet. Bakalım ne olacak? Öğrenebilecek miyim yoksa çok mu zorlanacağım? Göreceğiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Görüyor musun? Hayatımı mekanizmaları parçalara ayırarak inşa ettim. Fark etmez karmaşık mekanizmaları bile. Çocukken sihirbazlara numaralarını anlatsınlar diye ısrar ederdim. Ve hep amacıma ulaştım.

0: Şimdi, bayanlar baylar, bunu anons ettiğim için heyecanlı ve gururluyum. Angstrom yayıncılığın elde ettiği Dedalus üçlüsünün son kitabı Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Eş zamanlı çevirisi Aralık'ta başlayacak ve roman Mart'ta bütün iyi kitap evlerinde olacak.
1: Çevirisi Aralık'ta ve roman Mart'ta bütün kitap evlerinde olacak. Yazı yazdığımızda evde yazacağımızı düşünüyordum. Bu yüzden evlendik.
2: Carl, yakında her şey değişecek.
1: Nasıl?
2: Güven bana. Hoşça kal tatlım, hoşça kal. Görüşürüz.
3: Geçeyim lütfen, geçeyim lütfen. Lütfen.
4: 372 sefer sayı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
5: Teşekkür ederim.
3: Ne? Hayır, dönmeyeceğim. Fransa'ya çalışmaya gidiyorum. 2 aylığına. Ha? Dalga mı geçiyorsun? Kahretsin, beni kovdular. Kovdular beni.
5: Fransa'da çalışmayacak mısınız?
3: Bir iş ne zamandan beri yetiyor geçinmek için?
6: Paris'teyim. Eski arkadaşım o.

0: Rüzgar'la buluşacağım.
1: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
0: Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, baksanıza, o benim.
2: Boş ver, denedim, konuşmuyor. Konstantinos Kedrinos, Yunanistan.
0: Telefonumu aldı, lanet olsun.
2: Kontratı okumamışsın.
1: Lütfen bankoya neyse. Yaklaşmadan önce pasaportlarınızı göstermek için hazırlayın.
3: Kuzey Barı, Paris, Fransa.
4: Merhaba dostum.

0: Yolculuğunuz iyi geçti mi? İşte rozetleriniz.
1: En azından isimleri unutmayız. Klostrofobik bir atakta bile.
2: Buna dikkat etmelisiniz çünkü çok... Nasıl isterseniz. Sorun yok. Üzgünüm, bu benim. Teşekkür ederim.
3: İş aletim. Kaydetmem gerek. Bu alet gibileri internete bağlanamazlar. Anladın mı?
0: İş şartlarınız gizli kalacak bayım. Arkanızda iz bırakamazsınız.
4: Epey güveniyorlar.
0: Kağıt kalem yeterli olacaktır.

0: Deledus'taki ölü kadına benziyor. Ambiyans yaratmayı biliyor.
1: Kişilik bozukluğu muhtemelen babasıyla sorunları olduğu içindir.
2: Tamam, gidelim.

0: Etkileyici değil mi? Daha hiçbir şey görmediniz.
1: Alex Goodman.
2: Chen Yao.
1: Çin'den mi geliyorsunuz?
2: 20 yıldır Paris'te yaşıyorum. Buyurun lütfen. O kadar genç olduğunuzu bilmiyordum.
1: Dedalus ilk işimdi. İlk cildi çıktığında stajyerdim. Kimse almak istemedi. Şanslıydım.
2: Hep sokakta mı uyursunuz?
1: Buraya dün geldim. Paris'e ilk gelişim. Biraz param kalsın istedim.
2: Hmm.
1: Birazdan fazla biriktirdim.
0: Malikane Dedalus'un büyük bir hayranı bir Rus milyardere ait. Dünyanın sonu için epey endişeleniyor. Takıntısı sayesinde Oscar Brahe'ın çalışmalarını koruyabiliyoruz.

Buyurun lütfen. Çalışmanız gizli ama prestijli. Eş zamanlı yayın için yapılacak bu çevirilerin benzeri yok. Bay Angstrom'dan harika bir fikir ve net bir politik mesaj. Yazarlarını korsanlara karşı koruyacağını belirten bir mücadele. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz çünkü Dedalus'un en çok sattığı yerlerdensiniz. İzolasyonunuz rahat geçsin diye her şey düşünüldü. Bu gece odalarınızı göreceksiniz. Boyutları benim dairemle aynı. Hepsinin banyosu ayrı. İnternet erişimi kesinlikle yasak. Ama her gün uluslararası gazeteler dağıtılacak. Ölene kadar bitiremeyeceğiniz bir film koleksiyonu var. Kahvaltı 8'de, öğle yemeği 1'de ve akşam yemeği de 9'da. Pazarlar hariç 9'dan 8'e kadar çalışacaksınız. Bay Angstrom saatlere önem verir.

0: Kıyamette kafayı dağıtmak için fena değil, değil mi? Buyurun.
1: Saçmalığı çevirelim diye canlı gömüldük. Evet, bu kıyamet.
2: Ah, affedersiniz, affedersiniz. Erik, Dario Farelli, sizinle tanışmak harika. Beni hatırladınız mı?
3: Evet Bay Farelli, diğerleri gibi. Oturun lütfen. Oturun.
2: Evet.
4: Ama sadece ilk 20 sayfası var.
3: Bir akşamda mükemmel çevireceğinizden şüpheliyim. Akşam kağıtları toplamaya geleceğim ve gerekirse yarın diğer 20 sayfayı getireceğim. Böylece bir ayda 3. cildin 480 sayfasını çevirmiş olacaksınız.
0: Bir ayda düzeltme yapacaksınız. Bu kütüphanede genel bilgileri her yerden iyi bulursunuz.
3: Burayı beğenmediniz mi Bay Kedrinos?
1: Açık bir alanda çalışmak isteseydim bu mesleği seçmezdim.
3: Kağıtlar ve bilgisayarlar buradan çıkmayacak.
0: Sigara odası koridorun sonunda Bayan Alves.
3: Rus dostlarımız sizi izlemek için buradalar. Güzel. Size iyi çalışmalar.
5: Fransa'da dedikleri gibi başını dik tut.
6: İki ay sonra. Boyus Darcy Nezarethanesi, Fransa.

beni görmek isteyeceğini düşünmedim. Suçluluk işe yarayabilir. Alın. Zaten yayınlayacaklar. Yaşananları satış için kullanacaklar. Alın. Sizin için getirdim. Ödülünüz diyebiliriz. Bakın, masama gelen tekliflerin %1'i editörlüğüme değer. Bunların %10'u satılır ve sadece bir veya ikisi en çok satan olur. Angstrom yayıncılığı, zafere ulaştırmak için yıllarca uğraştım. Milyarlar kazanan ve milyonlarca insan çalıştıran bir endüstriye saldırdın. Hiç çıkamayacaksın. Tekrar tekrar okuyorum. Çözümün içeride olduğunu düşünüyorum. Aklımdan çıkartamıyorum. Nasıl yaptığını anlamak zorundayım. Oscar Brock bana yazıyı verdiği andan itibaren onu hiç bırakmadım. O ve ben dışında kimse tutmamıştı. Yine de kaçınılmaz bir şekilde size ulaştı. Ne zaman? Ne zaman?

0: Aa evet.
1: İster misin Javier?
2: Hayır, teşekkürler.
0: Şerefe. Şerefe. Dikkat edin, iki ay zor olacak.
1: Belki herkes stresli değildir.
3: Ne? Biraz horluyorsun. Salyan da akıyor.
1: Doğru. Evet.
0: Genç yaşında bu şansa sahip olduğun için şanslısın.

0: Yetenekli olmalısın.
1: Evet evet epey yetenekli. Uyumak konusunda.
2: Herkesin bir çalışma şekli vardır. Ben gece geç yatmıştım ama çevirilere hiç böyle başlamam. Olgunlaşmalı.
3: Evet, neden baştan bütün metni almadık? Hepimizin vizyonu önemli. Angstorm bize robot gibi davranıyor.
1: Hayır, hayır. Sadece ihtiyatlı, bu kadar.
4: Ona muamele mi çekiyorsun? O bir sadist, bu belli.
5: Çok zor. Rebecca'yı boğanı bulacağımızı sanıyorum.
2: Ve nedenini.
5: Bazen Frank'in Rebecca'nın öylece intihar ettiğini bulacağını düşünüyorum. Onu geçmişinden kurtarmak
1: Hayır,
5: için.
1: Kandırmacı olur.
0: Peki ya eşini Frank kendi öldürdüyse? Belki Dedalus'un iradesi altındadır ama bilmiyordur. Bu virüsü Rebecca yarattı. Bunu Frank'ten yarattı. O da intikamını aldı, değil mi?
1: Hayır. Bu çok banal.
4: Saçma olur.
5: Bunu tam 2 yıldır bekliyoruz biz.
6: 2 rezalet sene. Biz edebiyattan bahsetmiyoruz. Bu bir tüketim ürünü. Sonu bu kitabı eser yapmayacak.
1: Sen neden söz ediyorsun? Hı? Dünyada en çok satanlardan. 1 milyar kar yaptı. Lanet olsun.
6: Kaçını aldığını hatırlatsana. Hiç. Oscar Brush diğerleri gibi. Var olan bir seri çıkaracak, sonra bir tane daha. Ve tabii İsviçre'deki şelalesini ödeyene kadar aynı şeyi yazmaya devam edecektir bence.
1: Burada ne yapıyorsun, Bay Bilim Adamı?
6: Sizinle aynı şeyi. Büyük sermayeye boyun eğiyorum. Açlıktan ölmemek için.
7: Evet, bunu zevkle yapıyoruz.
4: Benim şansım yok. Sizin için basit bir iş mi? Dedalos'un hizmetinde olmak bir onurdur.
2: Rebecca. Veya Frank'ın dönüştürdüğü hayalet. Frank onları ayrıştırmayı pek zor buluyordu. Rebecca'nın varlığı bulanıktı. Ona...
4: Sonuçlarla yüklü bu anın suçluluğunu hatırlatıyordu.
1: Giderek güçlenen bu önemli his trajedinin...
6: Resimlerden oluşmuştu. Ona durmadan hatırlatıyordu.
8: Rebecca... Uzun kahverengi saçları sen nehrinin üstünde bir dalga gibiydi. Kıvırcıklığı gemilerin fenerlerinden yansıyordu. Elbisesi etrafında beyaz kanatlar gibi dalgalanıyordu.
9: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Bay Farelli.
3: Evet Erik.
2: Oscar Burak'la tanışmayı bekliyor muydunuz? Gelirken tweet attığınız şey buydu.
3: Hayır. Bu bir metafor. Kitabından söz ediyordum. Biraz reklamdan zarar gelmez.
2: Bırakın reklamı ben halledeyim. Rosemary sizi yukarı çıkartıp tweet'i sildirecek.
3: Peki.
0: Oscar Burak çevirileri takip etmiyor mu?
4: Bu şartlarda bu mümkün olabilir. Zaten gizlilik anlaşması imzaladık. Kimliği güvenli ve gizli kalacaktır.
2: Pratik detaylar onun ilgisini çekmiyor.
1: Pratik detay mı? Onun yerinde olsam sesini yansıtanlarla tanışmak isterdim. Metnin kalitesi hakkında.
2: Dedalus'un kalitesinin kanıtlanmaya ihtiyacı yok Bayan Corbell.

0: Merak etmeyiniz. Her şey burada yolunda gidiyor. Zamanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet, her şekilde belirli bir kısım. Aslına bakarsanız bunu optimize etmek imkansız. Bitirmiş oldukları her bölümde diğer çevirmenleri beklemek zorunda kalıyorlar. Ama bizim zaman gibi bir sorunumuz yok. En azından şu anda. Mümkün olduğu kadar her şeyin planlı bir şekilde ilerlemesini düşünüyoruz. Dediğim gibi zamanımız bol. Acele etmeye gerek yok. Mükemmel çeviriler olması gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa benimle paylaşabilirsiniz.
1: Dedalus 3. cilt. Ölmek istemiyorum.
0: Şimdilik bu kadar. Burada ne arıyorsunuz?
2: Rosemary burada beklememi söyledi. Beni görmek istemişsiniz.
0: Çevirinizin ritmi epey etkileyici Bayan Anisinova.
2: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü kitabın Paris'teki bir kitap evinde yayınlanması büyük bir olay olacak. Bir konferans planlıyorum. Hayranlar. Hayranlar Rebecca'nın dublörünü görünce çıldıracaklar.
2: Ben işimden konuşmayı tercih ederim.
0: İkisi ayrı şeyler değil.
2: Paris'e.
0: Oscar Brack'a olan ilgi olmasaydı belki metin sızdırılmazdı. Biliyorsunuz, kimliğinin gizemi, emanet edilen tek kişi olmam sadece sorun yarattı. Onu konuşurlar. İkiz olduğunu ve kadın olduğunu, eski bir Doğu Almanya ajanı olduğunu, ben olduğumu bile.
1: Barfleur, Normandiya, Fransa.

0: Affedersiniz, karşılaştırmalı edebiyat dersi bordu, değil mi?
1: Artık ders vermiyorum genç adam. Çok kandırmaca var. En iyi öğrencilerim işletmeyi tercih etti. O para var. Kötü yazar olmak istemediler.
0: Aç olan sanatın doyurmayacağını bilir. Nasılsın?
1: Yolculuk iyi geçti mi?
0: Uzun ve sıkıcıydı. Burası pek kalabalık değil.
1: Öyle kalsın.
0: George, niye buradan kurtulmuyorsun? Kazandığın sermayeyle dünyanın her yerini gezebilirsin. Harika bir seyahat departmanın var.
1: Evet, departmanım
0: evet,
1: var
0: departmanım
1: biliyorum.
0: Evet, departmanım
1: var. Dedalus'un kısa süre önce bitirdim. Ölmek istemeyen adam yukarıda bekliyor.
0: Bundan emindim.
1: Tabii. Yoksa buraya gelmezdin.
0: Oh. Oscar Brock bugüne kadar çözemediğim tek insan oldu. Sen bu konuda ona benziyorsun. Ama ben değil. Hiç hayal gücüm olmadı.

0: Deli misin sen?
1: Orada kalacağını sanmıştım, ne yapayım?
0: Rebecca'nın boğulurken hissettiklerini anlamaya çalıştım.
1: Bir çevirmen için garip metotların varmış. Hakkımda yanılıyorsun Katerina. Ben de bir Dedalus hayranıyımdır. Seni gözlemliyorum. Aynı hissediyoruz. Bana göre o son kitabın bir gücü var. Ve çok etkili.
0: Rebecca'nın monologlarının ilhamı kimden alındı?
1: James Joyce ve onun bilinç akımından. Ulysses'te, Molly Bloom'da virgül kullanılmaması gibi.
0: Üçlemenin dominant anlatıcısı kimdir?
1: Her şeyi bilen.
0: Yanlış. O Rebecca'dır.
1: Bu senin yorumun.
0: Okumayı öğren.
1: Tabii ki kahraman Frank'tır.
0: Rebecca bu romanın ruhudur. Frank'ın gidişatı, yanında geçtiğini anlamasından ibarettir. Dedalus bir dedektif romanından fazlasıdır. Pişmanlık hikayesidir. Ya sen? Dedalus'ta seni etkileyen ne oldu?
1: Bilmiyorum. Birçok şey. Gizemleri severim.
0: Sadece gizemleri sevdiğin için Joyce'a benzetiyor olamazsın.
1: Aslında eğer bana sorarsan bu cilt imkansız bir yastan bahsediyor.
0: Anladım. Angstrom üçlemenin alt metinlerini anlamıyor. Onun hakkında konuşması yüzeysel. Para için her şeyi yapar. Bir gün pişman olacak. Seni tanıdığım için memnunum. Alex Goodman.
1: Belki başkalarına da seni tanımaları için şans vermelisin.
2: Seni motive edeni anlıyorum. Paranın dışında tabii. Çevirmen başkasının hayatını yaşar. Kimsenin hatırlamayacağı bir isim, asla kapağa çıkmayacak bir isim. Ve sen, senin başka hırsların var. Onları tatmin edecek fırsatların. Sana hep iyi davrandım. Sana şansını verdim. Bir tane daha verebilirim. Bir koşulla bilmek istediklerimi anlat. Lanet olsun, konuş benimle!
3: Ve Katerina harika bir oyun için hazır. Bu müthiş bir düello olacak. Yaklaşıyor, çekiyor ve işte vurdu.
4: Evet!
3: Harika.
5: Evet.
4: Müthiş.
3: Burada ne yapıyorsun? Noel yalnızlara göre değildir.
6: Bu her zaman zaafım olmuştur, biliyor musun?
4: Seni çapkın. Davet için tekrar teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Seni patronla bırakmak istemedim. Bir kalbim var.
6: Tamam. Çekir bakalım.
4: Tamam İtalyan, üzgünüm.
5: Hadi hadi bakalım.
6: Ya oynayalım ya oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım, tamam mı? Bu kadar basit.
4: İtalyanların elleri sadece konuşmaya yarıyor.
5: Sen bütün bu klişelerden bahsedecek misin?
4: Seviyorum.
5: Tamam.
4: Rezilsin.
5: Neden flamenco dansı yapmıyorsun o zaman? Hayır, o İspanya. İkisini hep karıştırıyorum genelde, herkes gibi.
6: Bana gelince Yunanlılar alkolü, tiyatroyu, demokrasiyi icat ettiler, öyle değil mi?
1: Bunu geçin, 3000 yıl önce.
4: Doğru.
7: Şu şöhretin üstüne oturdunuz.
4: Ve de vergi vermiyorsunuz. Şaka yapıyorum.
5: Bu 3 haftalık kapanma dünyada birlikteliğe inanmayan herkese aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse... What the world needs now, it's love, sweet love. It's the only...

0: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Dedalus'un ilk 10 sayfası 3. cilt artık senin değil. 5 milyon avro bu sızdırmayı engeller. Eğer bu parayı 24 saat içinde havale etmezseniz 100 sayfa daha yarın internette çıkacak. Israr etmeye devam edin ve bütün kitap sızdırılsın. Fazla düşünmeyin, hızlı düşünün. Ancak böyle huzuru bulursunuz. Mutlu olun. Kötü şansınız Oscar Brack'ın hayranlarını mutlu edecek. Çoğu harika Fransızcalarıyla bunu kendi dillerine eksiksiz çevirebilirler. İnternet kültürel sınırları ortadan kaldırıp insanları birleştirir. Dünyanın ihtiyacı olan şey sevgi. Güzel sevgi. Belli ki güzel bir sesiniz var.
2: Bizi izliyor musunuz?
1: Şüpheli aramızda. Çeviri süresiz bir şekilde durdurulmuştur. Son 100 sayfa dağıtılmayacak. Bunu kim yaptıysa tehditlerini gerçekleştiremeyecek. Onu bulana kadar teknik olarak işsizsiniz.
0: Ya hiç bulamazsanız?
3: Merak etme Erik. Onu bulacağız. Maskesi düşecek.
1: Bir şey mi var Bay Kedrinos?
4: Affedersiniz ama hemen ödemezseniz bitersiniz. Kimse çoğunu okuduğu bir kitabı satın almaz. Bittiniz yani. Evet, bittiniz.
0: Aman Tanrım. Aklını mı kaybettin?
2: Boş versene, ben gidiyorum. Rosemary, bir şey yap.
1: Her şey hızlıca çözülecek. Hepsi size bağlı.
5: Armstrong yayınları.
6: Kaç para istiyor?
1: 5 milyon avro.
5: Polisi müdahalesi gerekli.
1: Bu iş çevirmenlerden birinden çıkıyor.
5: Yazarı bir tek sen tanıyorsun. Yazılar sende. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
1: Anlaşma buydu.
5: Durum ciddi Erik. Yabancı yayın evleri dava açacağız diyorlar.
3: Lütfen kontrol edin. Edin. Hatta yardım edin.
7: Üçüncü cildin gelir tahminiyle ayaktayız. Zaten gerideyiz. Bir şey yapmazsanız sonumuz olur.
0: Defolun gidin! Pislikler! Hepiniz cehenneme gidin! Lanet olsun!
6: Oscar Brack ne düşünüyor?
1: Bilmiyor.
6: Nasıl yani?
1: Suçluyu bulmam an meselesi. Benim olanı korurum. Onlar saldırır, ben korurum. Ben kimsenin mücadelesine engel olmuyorum. Ama insanlar zayıflar. Kendinize bakın. Kızdınız ama söylemeye korkuyorsunuz.
8: Konuşursam işimi kaybederim ama.
1: Ne olmuş?
8: İşimi seviyorum.
1: Hizmetçiliği mi seviyorsun?
8: Edebiyatı seviyorum.
1: O zaman editör ol. Hırslı olmamaları benim suçum değil.
9: Bu yaptığınız bir suç. Armstrong kanununun üstünde değil. Siz de öyle. Hayır, hayır. Ona dokunma. O benim. O benim dedim.

0: Uzun zamandır saklanıyorsunuz Bayan Tuxen.
1: Bu Dedalus'un uyarlaması değil ama. Danimarkaca bilen herkes bunu kanıtlayabilir.
0: Aciz bir stiliniz var.
1: Henüz bitirmedim.
0: Ha,

0: İlk romanım bu.
1: Ne zamandır yazıyorsunuz? Hadi, doğruyu söyleyin.
0: 8 yıl. Ama burada ilham geldi.
1: Biliyorsunuz. Kontratınız çeviri esnasında başka şeyler yapmanızı yasaklıyor.
0: Aile hayatı nasıl bilmiyorsunuz? 2 aylık izolasyon romanımı bitirme fırsatı.
1: Evet Bayan Tuksan. Hiç yeteneğiniz yok. Derinlerde bir yerde bir ses size bunu tekrar tekrar söylüyor ama duymuyormuş gibi yapıyorsunuz. İllüzyonlar iyi değildir. Bir gün bana teşekkür edeceksiniz.

0: Ne diyorsunuz?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hadi başamalos.
8: Oo!
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya muslu ol.
10: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
11: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
21: Buyur Hasan.
20: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
22: Olmadı mı Hasan'ım?
20: Oluyor oluyor anne.
23: Seni koydu.
22: Hasan uyku vakti.
20: Daha işim var anne.
22: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
20: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
2: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk bir Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Size Fuzul uyar.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
3: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
2: 118.80 L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Hadi başamalos.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol. Obseso. Yeah.
4: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
10: Yine ne söyleniyorsun H5?
9: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Şarj olmaya.
3: H5'i durdurabilirsen.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
13: Bu Salı Bim'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
14: Perşembe A101'de aldın. Fanta gazlı içecek çeşitleri ve Sprite gazoz 69 lira 50 kuruş. Coca-Cola gazlı içecek 65 lira.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
19: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Sütaş ayran, sütaş ayran.
21: Döneri gördüğün an

0: sabırsızlığıyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Birinin tuzak kurduğu belli.
3: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyetten utanılmaz. Rosu.
4: Her kimse saygı duyuyorum. Yardıma ihtiyacı varsa bana söylesin, tamam mı?
5: Sen delirdin mi? Hacker aynı zamanda bizi de yakıyor burada.
6: Burada en az kim kazanıyor? Hı?
4: Neden? Sadece fakirler mi hırsızlık yapar yani? Dünyaya dön Dario.
2: Neden bizden biri olmalı? Neden Rosemary olmasın? Veya gardiyanlar ya da şefler?
6: Hayır.
2: Onlar bizimle bowling oynamadılar. Şarkı söylememizi duymadılar.
7: Rosemary duydu. Ve seni Angstrom'a verdi.
3: Rosemary iyi biri. O böyle bir şey asla yapmaz.
2: Angstrom ödemeli. Hızlıca.
3: Asla ödemez. Dedektif romanlarında ilk fidyeyi ödemezsin. Bu sorunların başlangıcı. İkinci baskıyı arttırır ama ödenmez. Kimse üçüncüden önce ödemez ama artık çok geç.
8: Bir gizem basit şeylerin sıralı halidir. Dedalus Cilt 1, Bölüm 4.
3: Tabii ki. Hacker gibi düşünmeliyiz. Onun yerinde olsam metni bir yere kopyalardım.
5: Ne zaman? O günlerde beraberdik. Fark edilirdik mutlaka.
6: Gece.
7: İnternet erişimi olur mu peki?
6: Biri sığınağa telefon veya

0: yedek parçalar getirmiş olmalı bence.
1: Nereye saklayabilir?
0: Hep yanında taşıyor. Bunu nasıl yaptığını hatırlatır mısın?
2: Bisikletten düştüm.
3: Ne zaman?
0: Evet, ne zaman?
2: Bir ay önce.
4: Yapma! Elma!
5: Yapma! Dur! Sakin olsana!
3: Bu numara olamaz. İçinde hiçbir şey yok çünkü.
0: Birbirimize göz kulak olursak hacker devam edemeyecektir.

0: bir içki teklif etmeyeceğim.
1: Hadi ama Alex. Artık genç adam rolünü inanmıyorum.
0: Paranoya'ya düşmemelisin. Bari sen yapma.
1: Yalancısın. Başından beri. Buraya gelmeden önce her şeyi kontrol ettim. Rebecca'nın ısırığını da, zehir öpücüğünü de çevirmediğini biliyorum.
0: Başım belada Katerina.
2: Londra, İngiltere.
3: Tamam, devam et.
2: Ondan bir şey çıkmıyor. Oscar Brach dışında kimseyle konuşmayı kabul etmiyor.
3: Yasa dışı havaleleri içinde ödeme istiyor mu? Sadece belgeleri ver. Şu işi hızlıca halledelim.
2: Bunu mahkemeye götürmek istediğinize emin misiniz? Bir hayrana dava açmak Dedalus için kötü tanıtım olur.

0: Tehlikeli bir oyun oynuyorsun genç adam. Fransa'da telif haklarına karşı gelmek hapiste 5 yıl demek veya şanslıysan 300 bin avro ceza demek. İngiltere'de iki katı ve ben merhametimle tanınmam.
1: Çevirimi Oscar Brock'a gösterdiniz mi? Sizinkilerden iyi. Hayranları benimkini tercih ediyor.
0: Gerçek hayranlar çalmaz, satın alır.
1: Gerçek hayranlar benim versiyonumu 2 haftada 10 milyon kez indirdi. İşiniz nasıl gidiyor?
0: Kendini akıllı sanıyorsun öyle mi? Bu yakalanmanı engellemedi.
1: Belki de yakalanmak istedim.
0: Asla, asla Oscar Brock'la tanışmayacaksın. Seninle ilgilense bile bunu asla yapmayacağım.
1: Beni işe al. 3. kitabın çevirisi için. Resmi olarak.
2: Saçmalıyorsun çocuk.
1: Oscar Brock anısını.
0: Zaten İngilizce çevirmenim
1: Aaron
0: var.
1: Aaron Troy mu? O rezalet çeviriyor.
0: Bir çevirmene dönüşmen Oscar Brock'la tanışmanı sağlamayacak.
1: Şanslarımı azaltmaz. Kazanacak çok şeyin var. Kaybedecek bir şeyin yok. Bedava çalışırım. Hem ben onun işini herkesten iyi biliyorum.
2: Tanrı aşkına bu kadar yeter. Hücresine götürün.
1: 3. cildin ilk cümlesini tahmin edebilirim. Hem de kolayca.
2: Ne diyor bu?
1: Bileceğimden mi korktun yoksa?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen?
2: Ya.
0: Hadi. Etkile beni. Hadi bekliyorum.

0: Nasıl yaptın?
1: İkinci cildin ilk cümlesi birinci cildin bölümlerindeki ilk kelimelerden oluşur. Oscar Brock'ın matematiğine güvendim. İkinci ve üçüncü ciltte de aynısını yapacağını düşündüm.
0: Daha iyice.
1: Ama bunu Armstrong'a sorarsan hırsız benmişim, öyle diyor. Oscar Brock'la tanışmak istiyordum ama bunu kolay para için kullanmam. Ben ona ihanet edemem.
0: İki cildin çevirilerini paylaşarak zaten ihanet etmiştim.
1: Dilimize çevirisi Armstrong'unki gibiydi. Derinliği olmayan, gereksiz süsler. Okuyucular çevirmeni değiştirmek için imza kampanyası başlattılar. Eğer şüpheli bulunmazsa ben ölürüm.
0: Neredeyse metni çalıyordum. Fazlasını yapabilirdim, sonunu öğrenmek istedim.
1: Armstrong nerede saklıyor biliyor musun?
0: Çantasını yanından ayırmıyor. Bulması kolaydı.
1: Şifresi.
0: 123 en yaygını. 321, 567, 765'ten sonra 666. Şeytanın numarası 911, 11 Eylül için 365. 1 yıl 69 cinsel pozisyon. 007. 777 kutsal sayının 3 katı. Çanta şifreleri için en yaygın olan şifreler bunlar. Dedalus cilt 1 bölüm 15. Armstrong için tabii ki cinsel pozisyon işe yaradı.
2: Londra'ya uçacaksınız. Alex Goodman hakkında bulabileceğiniz her şeyi getirin. Bana edebiyatı sevdiğinizi kanıtlayın.
3: Tabii bu da olur. Zaman kaybetmemek için

0: Eric, Goodman'ın dairesindeyim şu anda. Burada bir şey yok. Çok üzgünüm. Ancak yolculuk boyunca aklımda bir şey vardı. Üç çevirmen geldiklerinden beri yukarıda kalıyorlar. Sanırım orada internete erişimleri olabilir. Bay Farelli ve Bayan Tuksen'i izledim. Ama Bayan Anishinova'yı izlemedim.
1: Dedalus sızdırıldı. Milyonlar ilk 10 sayfayı indiriyor.
2: Pekala, birazdan her şey açığa kavuşacak. Bakalım bu durum kim için dayanılmaz olacak.

0: Sevgili Eric, acelen olmadığını görüyorum. Dünyaya az önce 100 sayfa daha sundum. 20 milyon avro, geriye kalanları kurtarır. Zaten cömertliğimi suistimal ettin. Vaatlerimi yerine getirmen için 16 saat veriyorum. Doğru kararı ver ve kendini yargıla. Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Ne yani? Şimdi Ingrid mi suçlu ha?
2: Bunu ben dedim. Ne yani? Kara büyü gibi.
3: Büyü bu dünyaya ait değildir. Dedalus cilt 2 bölüm 10.
0: Üçüncü cildin her kelimesi de ezberinizde mi? Böyle yaptınız değil mi?
3: Anlamadım.
0: Masumu oynama.

0: Rebecca'yı oynuyorsunuz. Geri kalandan 10 kat fazla çalışıyorsunuz. Seni ofise davet edeyim diye dikkatimi çekmeye çalışıyordun.
1: Önceden düşünülmüş değildi.
0: Siz her şeyi önceden düşünmüşsünüz.
1: Bu belli. Fikir ayrılığı yaratıyorsunuz şu anda.
0: Benim olanı korurum.
2: Hey, pislik.
3: Dario, dur, yapma. Dario, dur.
2: Bunu yapma. Nasıl yapabilirsin ha?
3: Hey, dur.
2: Seni geberteceğim.
3: Dario. Dur. Dur. Dur,
2: hey.
3: Tamam.
2: Bırakın
3: tamam,
2: beni.
3: Tamam, sakin
2: bırak
3: ol.
2: Dedim sana.
3: Dario. Hey. Hey.
2: Çekil. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum. Ve kanıtlayacağım. Göreceksin. Biliyorum.
0: Kimse ifade vermezse size hiçbir şey vermeyeceğim.
4: Bizi aç mı bırakacaksınız?
0: Umurumda değil.
5: İyi olacak. Her şey düzelecek.
4: Hayır, olmayacak.
5: Hayır.
4: Su yok, ısıtma yok, yemek yok.
5: Biraz anlayışlı olsan olmaz mı? Sakin ol Javier.
6: En kötüsü geçti.
7: Ne oluyor? Işıklar niye gitti? İyi misin? Bunu bilerek yapıyorlar.
8: Dışarıda sizi bekleyen biri var mı?
7: Belki köpeğim.
4: Aşklarım. Onlar bensiz de eğlenebilirler, öyle değil mi?
5: Kızım. Ama artık büyük. Ve onu görmeyeli aylar oldu. Giderek birbirimize yabancılaştık. Merak etme, eğlen. Senin şansın var. Çocukların ve eşin seni seviyor.
8: Ama ben sevmiyorum.
5: Bunda ciddi değilsin.
8: Hayır, öyleyim. Hatta hiç bu kadar emin olmamıştım. Buraya geldiğimden beri kendimi tersine ikna etmeye çalışsam da onları özlemiyorum. Hiçbirini, bebeği bile. Sanki onlar benim için bir konseptiler, evet. Gençken istediğim tek şey bir roman yazmaktı ve dünyayı gezmek. Hiç çocuk istemedim ben. Ama Carl ısrar etti işte. Ben de onu mutlu etmek istedim. Her zaman bunu yaptım. Başkalarını mutlu ettim. Yazmayı da bu yüzden istedim zaten. Başkalarını mutlu etmek için. Ama harekete geçmekten her zaman korktum. Kocamı beklerken çocuklarım zamanımı aldı. Yaratıcı alanımı. Onlar için sadece çevirmen olmak istedim. Lanet bir yazar değil. Kendime itiraf etmeden ama. Kendimi onlardan uzaklaştırarak. Gerçek şu ki ben yazamıyorum. Ama kendime aksini söylüyorum. Her tarafta kaybettim ben.
0: İlk seferde beni ikna ettin. Bir masken vardı, buna kandım. Sen ve ben soğukkanlı varlıklarız. Bana bir şans ver. Bana bir şans ver. Lütfen.
9: Tabii, lütfen. Sihirli kelime. Çok zor değil. Hayal gücü olmayan birine göre gerçekten çok iyi bir hikaye anlatıcısısınız.
0: Söylediklerimin hepsi gerçek.
9: Bu doğrulanacak. Ve hep bir detayı gözünüzden kaçırdınız.

0: nefeste olan sizsiniz. Ben değil.
1: Ben masumum. Mesele meşru bir savunma.
0: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Sen benden ne istiyorsun?
0: Başından beri söylüyorum. Oscar Brock'la tanışmayı istiyorum. Yerinizde olsam artık onu ikna etmeye çalışırdım.
2: Dedalus, ölmek istememiş adam.
1: Interpolia Fulget. Evet. Artık sığınak için çevirmen seçimlerini Ekim'de bitirirsem basıma Şubat'ta başlayabilirim. Epey güvenli bir yer buldum. Dünya premieri de tahminimce nasıl olur? Metni cilalamak için zaman mı istiyorsun? Hep istiyorsun. Ve her seferinde mükemmel olduğunu söylüyorum. Ve haklıyım.
3: Artık seninle çalışmayacağım.
1: Anlamadım.
3: Haftaya başka editörlerle randevum var.
1: Umarım şaka yapıyorsundur.
3: Hiç sana münhasır bir kontrat imzalamadım.
1: Tamam, sana 1 milyon zam yapıp telif ücretini ikiye katlarım. Bu
3: paranı
1: olur mu?
3: Önceden vereceğim. Yani konu para değil.
1: Konu ne o zaman?
3: Konu sadakat. Kendime.
1: Peki ya bana olan sadakatin? Anonim kalmak kararına saygı duydum. Oscar Brock'ın başarıya ulaşması için savaştım. Kimse inanmazken. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne kadar yatırım yaptığımızı biliyor musun? Bu yılın başarısı olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Benim çok ihtiyacım var.
3: Gece burada kal. Ve sakince oku. Sonu ilk bilenin sen olmasını istiyorum.
1: Gerçek bir onur. Beni batırdın. Seni hiç memnun edemiyorum. Üniversiteden beri hiçbir şey değişmedi.
3: Sana geldiğimde... Angstrom yayıncılık kitaplara gerçek bir iş gibi davranan ufak bir yerdi. Şimdi kazancı arttırmak için Dedalus'a sıradan bir diş macunu muamelesi yapıp duruyorsun. Kar seni tüketiyor.
1: Başarı kirli bir şey değil.
3: Kendin yazmaya kalksaydın bunu anlardın.
1: Bunu bana yapamazsın.
3: Çevirmenleri sığınağa kapatıp hayvan muamelesi yapmaya hazırsın. Sen yaratılış ve insanlık anlayışını kaybettin.

0: yapıyorsun?
1: Çalışıyorum. Diğerleri neden geldiğimizi unuttu.
0: Doğrusu ben de hep kitaplara sığınırım.
1: Neden Rebecca'ya benzerliği zorluyorum biliyor musun?
2: Bir zırh gibi.
1: Böyle yenilmez hissediyorum işte.
0: Kendini bir kurbanla tanımlayarak güç hissetmen çok garip.
1: O bir kurban değil. Tam tersi. Güç sahibi olduğu için öldürüldü. Üçüncü cildin ilk cümlesi... ikinci cildin bölümlerinin ilk kelimelerinden oluşmuyor. Yalan söyledin. Hacker sensin.
0: Katerina yapma. Sana zarar vermem ben.
1: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Bak, ben sadece bir Dedalus hayranıyım. Önemli şeyler hakkında yalan söylemedim. Oscar Brock kim bilmek ister misin?
1: Gizli kalma kararına saygı duyuyorum.
0: Hikayeni bilmiyorum. Ama sana kesin bir şey yapmış olmalı.

0: kahramanlarından biri olmuşsun. Senin acını anlatabiliyor. Seni sadece o anlıyor.
1: Onunla tanışırsan ne diyeceksin peki?
0: Hiç. Oscar Brush'ın önünde durursan eğer, konuşmayı ona bırakırsın.
1: Orada olmak istiyorum.

0: Size sihirbazlık dersi vermeye geldim.
1: Neden kararını değiştirdin?
0: Dün canımı çok yaktınız.
1: Bas git buradan.
0: Frank Hardy'nin altın kuralı nedir? Daima doğru yöne bakmamız gerekir. Tıpkı Rebecca'nın boğulmasının yankısı gibi. Eğer sancağa ilk o gitseydi, Frank onu kurtarabilirdi.
1: Evet, evet, hikayeyi biliyorum.
0: O da sorgularında bunu yapmaya çalışacak. Doğru yöne bakmaya çalışacak işte.
1: Yani?
0: Sizin yaptığınız hata her şeyin sığınakta olduğunu sanmak.
1: Önceden davrandınız. Ama bu metni nasıl ele geçirdiğinizi açıklamıyor. Hep yanımdaydı.
0: Biliyorum. Her gününüzün planlı olduğunu da biliyorum. Angstrom yayıncılıktan akşam 7'yi 40 geçe çıkıyorsunuz. Her akşam eve gidiyorsunuz. Ve hep aynı yerde oturuyorsunuz. Metronun tam ortasında. Kalabalığa karışmış bir şekilde. Trenden daha dakiksin. Price ve Pesi arasında 13 durak var. 6. hatta 2 durağın arası 1 dakika 18 saniye, yani tüm yolculuğunuz 15 dakika 36 saniye sürüyor. Sığınağa girmeden bir hafta önce siz fark etmeden boş bir çantayla yolculuk yaptınız. Siz yoldayken ben onu değiştirdim. Ne olduğunu fark etmediniz bile.

0: İyi akşamlar. 666.
1: Hayır.
0: 911.
1: Hayır.
0: 365.
1: Hadi, hayır.
0: 069.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: 007. Hadi.
1: Bittik.
0: Devam et. 777.
1: Oldu.
2: 7630 fotokopi makinelerinin Rolls Royce'sudur. Dakikada 170 sayfa kopyalar. İki makineyle Redalus'un 3. cildinin 480 sayfasını bastırabilmek için 1 dakika 36 saniye gerekti.
3: Riskin farkında mısınız?
2: Hapis. Zaten hapistesin Ingrid. Bize ihtiyacı olan ama bizi sömüren saçma bir sistemin içindeyiz şu an. İtaat etmek için fazla zekisin.
0: Özgürlük Çin'de soyut bir kavramdır.
2: Çevirilerini kendin mi sansürlüyorsun? Yoksa bir komite mi yapıyordun?
0: Bir komite. Önceden sansürlemeyi öğrendim.
2: Angstrom gibi yayıncılar pazara ulaşmak için bunu kabulleniyor. Suçlular onlar. 500 milyon kişi dilini konuşurken satışlardan hiçbir şey almıyorsun. Bu adil mi sence?
1: Seçme şansım
2: her
1: yok.
2: Her zaman.

0: erkekime muamelesi yapılması...
1: Benimle dalga geçme, anladın mı?
0: En güzel tarafı, kimse şüphelenmeyecek. Hayatının şansı bu, Javier. En çılgınları seçtim. En zekileri. Suistimal edilmişleri. En cesurları.
2: Söyle bana, sana niye güveneyim ki?
0: Bunu ilk kez yapmıyorum. Hesap lütfen.

0: Sen bekle.
1: Hadi, sürün, hadi, sürün, hadi, sürün, hadi, sürün, hadi,
2: hadi. Hadi.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, çekilsene. Çekilsene lanet olası.
2: Dikkat et.
1: Yoldan çekilin hadi.
2: Dikkat
1: lanet
2: et,
1: olsun.
2: Dikkat et.
1: Çekilin yoldan. Lanet olsun, çekilin yoldan. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Çekilin. Hadi, şimdi mahvoldum. Hadi, hadi.
2: Alet.
1: Hızlı olun.
2: Alet.
1: Çabuk. Çabuk.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol pedden kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.

0: sırrı?
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool ile serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Aman tanrım, bu nereden çıktı böyle?
1: Bu da ne böyle? Bu kimden çıktı?
2: Tamam, buraya gel, buraya gel.
1: Çok kötü görünüyor.
0: Tamam, sakin ol.
1: Üzerime gelecek.
0: Bir şey yok,
1: bir şey yok.
0: Çekilir misin?

0: Kim yardım etti? Kim?
1: Nasıl olduğunu anlattım. Kim olduğunu söylemem. Sihirbazlar numaralarını söylemezler.
0: Sanki öyle ya da böyle. Sonunda bunu öğreneceğiz.
2: Siz öyle diyorsanız.
3: Milyonları yönlendirebileceğini düşünüyor musunuz?
2: O bunu...
3: Paranın nerede olduğunu söylemez.
2: Yapmış olabilir.
1: Suç bir tiyatro türüdür. Dedalus 1. cilt 9. bölüm.
0: Benden de betersin.
1: Teşekkür ederim ayı.
4: Hadi ama inanabiliyor
5: musun? Evet, kesinlikle.
4: Gerçekten çok iğrenç. Buna inanamıyorum. Atlar kuşlar tamam da söyler misin? Fare ne? Fare.
5: Böyle sürmeyi nerede öğrendin?
4: Güven bana bilmek istemezsin bunu, tamam mı?
5: Ehliyetin var mı peki?
4: Dokunmam gerekti. Bir fareye dokunmam gerekti. Korkunçtu. Çok iğrendim. Bunu düşünebiliyor musun? Ben... İlk kim okumak ister?
5: Buyurun bayım.
1: Ayrıcalık yok. Sesli okuyacağız.
4: Harika. Kim okuyacak?
6: Ben değil. Bu zaman alır.
4: Ben başlasam olur mu peki?
5: Oku oku. Bunu istediğin belli.
4: Oscar Brack. 3. cilt. Dedalus. Ölmek isteyen adam.
5: Bu 3 haftalık kapanma birlikteliğe inanmayanlara aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse dünyanın ihtiyacı olan sevgi...
1: Shakespeare'den alıntı yapacaksam hadi tekrar.
5: Nasıldı peki? İnanılmaz. Evet.
1: Şarkı söyle. Hadi tekrar.

0: Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Buraya gelin! Çabuk! Buraya gelin!
1: İfşa olmadan sonunu getirdi.
2: Bayan Tuxen'de bir korsan cesareti yoktu. Büyük şeylere cesareti yoktu. Sonunda gerçekle yüzleşti.
3: İşte bu kadar. İşbirlikçileriniz Helen'in ölümünü öğrendiklerinde gelip bizi çıkaracak.
2: İlk önce öğrenmeleri gerek. Kütüphaneden kimse çıkmayacak.
4: Başınız sağ olsun.
5: Sizi uyandırdım mı?
2: Olanları anlat Rosemary.
5: Tek bir detay hariç apartman
6: güvenilir. İçinde tuvalet yok. Ne sabun ne de bir şey. İçinde biri yaşamıyor.
5: Komşular Goodman'ı hiç görmediklerini söylediler. Aradığınız kişi o. Saklayacağımız
6: bir şey yoksa keşfedecek bir şey de olmaz.
2: Nerede yaşıyor o zaman?
5: Bilmiyorum.
2: O zaman bir şey yapmaya başla aptal. Yeri yerinden oynat ama saklandığı yeri bana bul. Anladın mı?

0: Yorulmadınız mı? Umarım Armstrong mesai ödüyordur. Dinlenmek için bir yer arıyorsanız eğer, çok güzel masaj yaparım. Ne? Belki buradan hiç çıkamayız, ne diyorsunuz? Kalan zamanımızda faydalanabiliriz ama.
1: Chen, Eric biliyor. O biliyor. Ne biliyor? Bizim yaptığımızı başından beri ödetiyor. Düştüğümde kalemi düştü, çantasından düştü.
2: Sen ne diyorsun?
1: O fark etti.
2: Dinle. Bunlar gizli. Şimdi sakin kalmalıyız.
3: Ne yapıyorsunuz?
1: Yeter. Artık bitsin.
4: Bak, senin nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum ama Helen başka yerde de bunu yapabilir.
5: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Burada kalacağıma hapse giderim daha iyi.
2: Javier. Hacker sen misin? Sana bir soru sordum Javier. Hacker sen misin?

0: ettiğimi bilmiyordum. 200 sayfa daha ellerinden sonsuza dek kaçtı. 80 milyon işte cezanın karşılığı, bu kadar, 20 dakikan kaldı. Yoksa bütün kitap elinden kaçıp başka yerlere dağıtılacak. Doğru seçimi yap. Kendim olanı korurum.
1: Hey, aman Tanrım.
0: Nasıl durduracağımı söyleyin, yoksa sizi vururum. Tamam.
2: Uzaktan sistem belli bir saat ve tarihte mailleri atıyor.
1: Aman Tanrım. Sakin ol. Sakin ol. Aman Tanrım. Ne oluyor?
2: Eğer beni vurmaya kalkarsanız üçüncü cilde veda edersiniz.
0: Oynamak mı istiyorsun? Oynayalım o zaman. En az kazandığımız ülkeden başlayalım.
2: Bırak onu, o suçsuz. Bu sizinle benim aramda.
0: Bunu düşünmeliydin Goodman.
3: Vur beni pislik. Tatil yapmış olurum.
4: Hayır.
0: Anlayabildiğim dilde konuş.
4: O ne konuştuğumuzu anlamıyor. Birleşirsek kendimizi koruyabiliriz. Tamam.
5: Aralarında İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca bilmiyorum.
0: İspanyolca bilseydin şaşırırdım.
5: Ben senin tarafındayım.
0: Durdurun şunu hemen!
2: Durdurabiliriz. Bunların hepsi sana bağlı.
0: Öyle mi? Ne öneriyorsun?
2: Oscar Brock'ı aramalısın ve bana ver. Çok yaklaştık.
3: Beraber durmamız gerekiyor.
6: Telmaçen ve Javier. Siz gardiyanları. Ingrid ve ben bunun üstüne atlayacağız.
0: Durun!
6: Gardiyanlara gidin. Ingrid ve ben bununla başa çıkacağız. Dediğimi yapın hadi.
3: Gardiyanlara git. Ingrid ve ben bununla başa çıkarız.
0: Bunu sen istedin.
3: Ne de Çince biliyorum.
0: Üç deyince.
6: Yapacaksan yap artık. Bekle. İspanyolca üçe saymayı herkes bilir. O bile. Çince sayın. Bir, iki,
0: üç.

0: Az zamanı kalmış olan tek ben değilim.
1: Ben bir şey yapamam. Her şey Londra'daki bilgisayarımdan gidiyor. Havaleyi yapamazsan metin otomatik olarak internette yayınlanacak.
0: Adresini ver. Gerçeğini. Adresini ver.
2: Bir şey yap. Ambulans çağırın.
0: Şifre?
1: 1415.
0: Şu bilgisayarı bulun hemen.
1: Yeter, kazandın artık. Bir ambulans çağır hemen.
3: Her şey iyi mi Eric?
4: Evet Rosemary, her şey iyi. Angstrom yayıncılığı kurtaracaksın. Aslında Rosemary, üzerine çok geldiysem sana inandığım
0: içindi. Satış müdürü kulağa nasıl geliyor? Aşağılık hayatının parlak bir geleceği olacak.
4: Alo, Rosemary orada mısın?
0: Buldunuz mu? Rosemary cevap ver, buldunuz mu? Alo, alo.
1: Lanet ambulansı çağırır mısın artık?
0: O bilgisayarı kır, gerekirse
4: çekiçle kır.
3: Eric, edebiyatı gerçekten severim.
4: Evet, ne olmuş?

0: Alo?
1: Evet?
0: Şansımız yok. Ödememiz gerek.
2: Ama Erik, o miktar bizde yok.
0: Hisselerimi ekle. Ödememiz gerek.
3: Hesap numaranı söyle.
0: Yolladım bile.
3: Evet, oldu.
0: Bitti.

0: Sevgili Erik, Dedalus elinden kaçtı. Bana vermediğin sayfalar bile. Aslında üçlemeyi başarıya ulaştıran sapmalara karşı elinde bir şey olmayacak. Paran hiç umurumda değil, istediğim şey sensin. Ve sanırım bunu aldım.
1: Oscar Brakar.
2: Yeter! Dur, dur artık! Dur diyorum. Angstrom işini kaybetti. Biz de öyle. Gelin hadi. Hadi! Hadi!

Havada süzülen bir şey, bir okşama gibi. Onu çağırıyor gibiydi. Rebecca. Kendine anlattığı hayali yeminlerde onu ne kadar affetse de gözlerini kapattığı gibi onu suçladı. Gerçek olarak kaldı. Aslında onun tek katiliydi. Aklını karıştırmayı öyle istiyordu ki aynada kendine bakarken her sabah her şeyden habersiz misafirinin suratına bakıyordu. Çünkü olanlardan habersizdi.

0: 80 milyon avro. Benden 80 milyon avro çaldın. Nerede o para?
1: Bu ne işe yarayacak ki?

son bir şey. Londra'da tanıştığımızda 3. cildin ilk cümlesi. Bu metni çalmadan çok önceydi, değil mi? Bunu nasıl yaptın?

0: Duyamıyorum.
1: Hayır hayır hayır, ne oluyor?
2: Onu yazan benim.
3: Umarım bu kitap değer. Ne dediğimi iyi anladın.
2: Sonunu bilmek istedim. Benimkini evde unuttum.
3: Dönüp almak daha mantıklı olurdu, değil mi?
2: Annemin evinde, Londra'da. Yazları babamlayım. O Fransız ve sonunu söylüyor. Senin gibi.
3: Bir anlaşma yapalım. Doğu Ekspresi'nin katilinin kim olduğunu bilirsen, kitap sende kalır.
2: Ya bilemezsem?
3: Burada çok iş var.
2: Bana göre hepsi suçlu.
3: Bu kartonu görüyor musun? Ondan kitapları çıkar ve raflara koy. Evet evet, hadi bakalım. Adın ne senin?
2: Alex Goodman.
3: Dedalus'u okudum.
2: Kötü, söyle, çekinme.
3: Gerçekten iyiydi. Anglo-Sakson dramaturjisi ve Fransız dilinin müthiş birleşimi. Etkileyici ve tam olarak kime yollayacağımı biliyorum.
2: Ne, ben yayınlamak istediğim için yazmadım onu. Yapabileceğimi kanıtlamak için.
3: Ve kanıtladın. Sonunda beni dinledin. Kahramanların gerçek, başkalarını gözlemlemeyi öğrendin. Onları kendi yolunla anlatmayı da. Ama kendimiz için yazmayız. İnsanların iyi kitaplara ihtiyacı var.
2: Hayır George, hayır. Cesaret etmem.
3: Rüzgar dağılıyor. Yaşamayı denemelisin. Bu metnin çekmecede kalmasına izin vermem.
2: Gerçekten yayınlanmasını istiyorsan, yazarı sen gibi görünecek.
3: Ciddi olamazsın.
2: Neden olmasın?
3: O zaman bir isim bulalım.
2: Bu hikayedeki tek suçlu sensin Erik.
4: Tahmin et, şunu duyamıyoruz, hadi.
1: Yapamam, alalım.
4: Dur, kanıtımız yok.
2: Çevirmenleri sığınağa kapatmak mı? Hayvan muamelesi yapmak. Bu adamın hiçbir şeye saygısı yok. Kimseyi önemsemiyor. Ne insanları ne de eserleri. Hiçbir şeyi önemsemiyor.
3: Gizli kalmak isteyen sendin. Bırak ben halledeyim bunu.
2: Bir şeyi hallettiğim falan yok. Anxum Dedalus hakkında saçmalayıp duruyor. Onu sıradan bir diş macunu gibi satıyor işte.
3: İstesen de, istemesen de başarını ona borçlusun.
2: Kendimden başka kimseye borçlu değilim.

0: bu kitabı okudun, bana sonsuz perspektifler sundu. İnsanlar kimin sattığını umursamaz. Yani sayfaların arasında bilgi var. Interfolia Fulget. Yazı her şeyden daha güçlü, anladın. Sadece yazı kalacak Alex. Edebiyata güven.
1: Evet, bayanlar baylar, bunu sunduğum için gurur ve heyecan duyuyorum. Angstrom Yayıncılık'tan Dedalus Üçlemesi'nin son kitabı, Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Oscar Brock ve aramda zor pazarlıklar yaşandı ama söylemeliyim, sonunda ben kazandım. Senin olanı koru ve durma. Şimdi eminim Oscar Brock pişman olmaz. Eş zamanlı çeviri Aralık'ta başlayacak ve kitap bütün

0: Evet, evet, evet.
1: Sen Oscar bırak olamazsın.
2: Sen fark etmeden metroda senin çantanı değiştirdiğimi mi sanıyorsun yani? Gerçek Metin hep sendeydi aslında. Onu çalmama gerek yoktu. Buna inanmaları yeterdi. Aslında senden çalabileceğim bir şey yok benim. Senin olanı koruman gerek. Peki ne senin burada? Ha? Kitapların mı? Onları satın alıyorsun. Komik olan ne biliyor musun? Polislere hesabına bakmalarını söylediğimde orada 80 milyon bulacaklar.
1: Ne anlatıyorsun?
2: Hikaye satılabilir değil mi? Yayıncı eklenmiş gibi görünmek için herkesi sığınağa tıktı. Herkesi kandırıp bir fidye hikayesi uydurarak bu işten sıyrılabileceğini sandı.
1: Kimse sana inanmaz, hacker sensin.
2: Affedersin ama kimse beni suçlayamaz. Ne Rosemary ne çevirmenler, gardiyanlar
1: bile. Onlara rüşvet verdin, hacker sensin.
2: Artık gerçekten kim olduğumu biliyorsun.
1: Yalan, yalan söylüyorsun, yalan. Oscar bırak olamazsın, o öldü. O pisliği kendi ellerimle öldürdüm.

0: Duymam gereken tek şey buydu.
1: Ben gidiyorum.
2: Öldürmedim. Oscar bırakıp ben öldürmedim. Oscar bırak. O. O.
1: Tabii doğru.
2: Söylüyorum. Götürün. Bu o. Yalan söylemiyorum. O. Oscar bırak. O. Yalan söylemiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hanımefendinin yemeklerini tercih ederim. O neden burada değil?
2: Başka bir yerde çalışıyor.
1: Ah, hep giderler zaten.
3: Senin için hazırız. Gel hadi.
2: Patronum aradı. Gitmem gerekiyor.
1: O ilaçlarımı hiçbir zaman karıştırmazdı. Onu gerçekten sevmiştim.

0: İşte burada.
1: Profesör, Jakarta'dan geldi. Bütün bir karaciğer, nakil bekleyen bir hastamız var. Bakmanız gerekiyor.
2: Tamam, hazırla.

0: Jakarta'dan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Pasaportunuz lütfen. Bu bir karaciğer mi?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Makas. Makas lütfen.
1: Harika saçların var. Evet, gerçekten.
2: Her şey plana uygun gitti. Son ödemeyi alacaksın.

Tatlım benim. Her şey yolunda gitti. Eve gidiyorum. Evet, ben de seni seviyorum.

0: Sanırım burada hiç balık yok.
1: Evet, 2 yıl önce olmuştu.
2: Tamam, sizi daha sonra ararız.
3: Evet, merhaba. Dedektif? Morg'dan Doktor Ho.
4: Anladım, tamam. Dedektif Park. Tamam, hemen geliyorum. Görüşmeye gidiyorum.

0: İyi şanslar.
1: Şu an için tek bildiğimiz şey, öldüğünde anestezi altındaymış. Vücudunda bulunan anestezi dozu bize ölümünü herhangi bir şekilde açıklamıyor.
0: Peki ya kimliği?
1: Bir aydan sonra teşhis edemiyoruz. Eli parmak izi alınamayacak kadar hasar görmüş. Yardım için birine ulaştım. Bir konferansa katılmak için Avrupa'dan gelen bir bilim insanı Alice Launay.

0: Hiçbir şey bilmiyorlar. Ceset teşhis edilemeyecek kadar hasar görmüş.
1: Nasıl gidiyor?
2: Polis hiçbir şey bilmiyor. Ama Avrupalı bir profesör onlara yardım ediyor.
1: Görünüşe göre yeni bir tanımlama tekniği icat etmiş.
2: Endişelenme. Kimse senden şüphelenmeyecek. Bundan emin olacağız.
1: Patronunla konuşmak istiyorum. Görünüşe göre sen bu işi pek ciddiye almıyorsun.
2: Seni dikkatli olman için uyarıyoruz. Küçük bir çocuk gibi paniklemen için değil.
1: Benimle böyle konuşma.
2: Kibar oluyorum. Patron olsa daha farklı konuşurdu. Tamam mı?

0: Evet. Şimdi şöyle oluyor. Baştan alacak olursak bir düşünelim. Çürüme, yanıklar, maserasyon ve mumyalaşma genellikle ceset yönetimi solüsyonları gerektiren faktörlerdir. Potasyum hidroksit veya polisin 606 bazlı bir solüsyon ileri derecede çürüme aşamasındaki cildi temizlemek için kullanılabilir. Ancak çoğu zaman yağlayıcı ve parmak tutmayı önleyici bir film tabakası oluşur. Bu nedenle başlangıçta formaldehit ve izopropanol bazlı bir çözeltiye yöneldim. Bir kütle spektrometresi ile bağlantılı olan bu yöntem yaşlanma parametresini engeller. Titreşim parçalanmış moleküllerin oranlarına göre ayarlandığında vitrifikasyon gerçekleşir. Amaç dermis hücre hasarını önlemektir. DNA miktarı olaylar ve çevresel koşullar arasındaki zaman gecikmesine bağlı olduğunda bu yöntem çok önemlidir. Sonuç olarak adli tabipler artık etkilenen dokulara zarar vermeden parmak izlerine daha basit bir şekilde ulaşabilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Profesör Loney, geliştirdiğiniz tekniğe ilişkin bu aydınlatıcı açıklama için çok teşekkür ederiz. 5 dakikalık bir ara veriyoruz.
2: Profesör Loney?
0: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Jin-ho Park, Seul Polis Karakolu'ndan dedektifim. Doktor O bana sizi çağırdığını söylemişti.
0: Evet, e-postasını gördüm.
2: Pekala. Enstitüye gelebilir misiniz lütfen?
0: Tabii ki. Önce isterseniz ben sizi tanıştırayım.
3: Lee Mi-sok, sempozyumda ona eşlik ediyorum. Ben de gelebilir miyim?
2: Elbette. Kayıp ihbarında bulunulmadığı için Çinli olabileceğini düşünüyoruz. Burada çok sayıda Çinli kadın var. Bazıları iş bulmak ve Çin'deki ailelerine para göndermek için geliyor. Hayat onlar için zor ve yapayalnızlar.
4: Sağ dönmeye hazırlanın.
2: Bu taraftan. Ya işte doktor o.
5: Çok teşekkür ederim profesör. Geçen yıl Los Angeles konferansındaki konuşmanızı dinlemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi.
0: Teşekkür ederim.
5: Bu taraftan.
2: Burada kalmalısınız. Otopsi gizlidir.
3: Elbette.
0: Kurbanın kan grubunu belirlediniz mi?
6: Asya'da nadir görülen bir kan grubu. Bunun için sizin tekniğinizi deneyebilir miyiz acaba?
0: Evet. Yapabilirim. Ve bu nedir? Bir kateter varmış gibi görünüyor. Neredeyse hazır. Yardım eder misiniz?
2: Elbette.
0: Tamam.
2: Hı?
0: İşte oldu. Tamam, elinizi verin. Tamam, kımıldamayın. İyi misiniz?
2: İyiyim.
0: Güzel. Gerçekten iyi gidiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: İşte. Size yardım edeyim.

Araştırmalar bu eser elementlerin özellikle glikoz metabolizmasını bozarak endokrin sistemde rol oynadığını göstermektedir. Sonuç olarak 2016 yılında büyük olasılıkla duymuş olduğunuz Skipo anlaşmaları kapsamında Cenevre, Lozan ve Berne arasındaki nüfus maruziyeti üzerine bir çalışma başlattık. Coğrafi konum açısından farklı bölgelerdeki farklı maruz kalma seviyelerini görmek oldukça büyüleyiciydi. Fenotipik ve genotipik düzeylerde önemli bir veri tabanı oluşturduğu için de bu son derece ilginç görünüyor. Yani size aslında söylemek istediğim

0: Eşleşme yok mu?
1: Hayır, yok.

0: Evet, buldum. Bir şey çıkarsa beni arayın lütfen.
1: Bu da ne böyle?
2: Yeğeninin doğum günü. Ona bakmış.
1: Saçma.

0: Yo. Yo, baksana.
1: Ay, canım
0: oğlum.
1: Ver onu.
0: Merhaba
1: anne.
0: Hey,
1: ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar geciktin?
0: Alice'le uğraşıyordum işte.
1: Alice mi?
0: Japon balığı.
1: Bir balık için ne biçim isim?
0: Bu bir Fransız ismi. Yeni öğrendim de.
2: Fransız biriyle mi tanıştın?
0: Evet. Fransız bir kadın.
2: Aa, Madame Alice.
0: Oo.
2: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
0: Cumartesi mi?
2: Onu davet edecek misin? Hadi söyle amca. Hadi lütfen.
0: tamam.
2: Ona Fransızca öğrendiğimi söyle, tamam mı? Mutlaka gelsin.
0: Aa, pekala, anlaştık. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Topu buraya koy ve başka bir top al. İzle. Bir, iki. Güzel değil mi?
2: Bir daha yap.
0: Etkileyici değil mi? Öğrenmek ister misin? Güzel. Pekala, Fransızca kitabını bana ödünç verebilir misin?
2: Tamam. İşte.
0: Evet, bu mu? Bir bakalım. Harika. Şimdi izle. İlk top. Tamam mı? İşte böyle. Evet. Şunu bir dakika tut. Evet. Evet. Haberler nedir?
3: Parmak izlerinden bir eşleşme çıktı. Kore'ye 10 ay önce giriş yapan Çinli bir kadın.
4: Giriş bilgileri elimizde. Ve Piontek'ten Kore'ye girmiş. Bekle. Peki bu nedir?
5: Bu mu? Kore'ye girerken verdiği işveren adı. Rüya Hizmetleri.
6: Babam Fransızdı. Ben de tıp okumak için Fransa'ya taşındım. Paris'e bu şekilde geldim.
5: Çok şanslısın. Çok güzel bir şehir Paris.
6: Sık gider misin?
5: Hayır, hiç gitmedim.
6: Hiç mi? Fransızcayı nasıl öğrendin?
5: Saygın bir aileden geliyorum. Avrupa dillerini konuşmak önemliydi. Kocam bundan hoşlanırdı. Evlendiğimizde çok hırslı bir genç adamdı. Cesaretinden etkilenmiştim. Ailesi çok fakirdi. Üniversiteye gitmek için gerçekten çok mücadele etmesi gerekti. Ve o çok yakışıklıydı.
6: Bu ne böyle? Kan grupları mı? Ne dersin?
5: Evet, aslında kan grubumuzun kişiliğimizi etkilediği söylenir. Çok ilginç.
6: Ben sıfırım. Bu benim hakkımda ne söylüyor?
5: O hırs ve özgüven anlamına gelir. Aşırılık belki.
4: Niye bu kadar uzun sürüyor? Zaman kaybı. Şuraya bak.
7: İşte burada. Telefon numarası.
4: Sonunda. 92-53-11-63.
0: Hepsi bu mu yani? Müşteri ismi yok mu? Ne?
7: Neden isim olsun ki? Önce müşteri arar. Bir tarih belirleriz ve ben de temizlikçi gönderirim. İşler böyle yürür. Biz böyle yaparız.
4: Onu tanıyor musun?
7: Çok fazla yüz görüyorum, bilirsiniz. Bir şey çağrıştırmıyor. Ama belgesiz olmadığından emin olabilirsiniz.
8: Sınır giriş bilgileri elimizde, tamam mı? Neden kayıp olduğunu bildirmedin?
7: Bilmiyordum.
0: Kayıp olduğunu neden bildirmedin peki?
7: Dedim ya. Kayıp olduğunu bilmiyordum, tamam mı? Bir daha ortaya çıkmadı. Hepsi bu. Üstelik böyle şeyler çok sık olur. Çinli kadınlar işte, bilirsiniz, olur böyle şeyler.
8: Haddini aşma, ölü bir kadından bahsediyoruz, tamam mı?
7: Hepsi bu.

0: Sorun ne?
1: İstifa ettiğini söyle.
0: Söyledim, yapamam.
1: Lütfen biz her şeyi bırakalım ve yurt dışına gidelim.
0: Yeni bir hayata başlayamayız. Ne olacağız? Gece bekçisi ve temizlikçi mi olacağız?
1: Her şeyi yaparım.
0: Hayır. Her şeyi mahvetmektense ölmeyi tercih ederim.

0: Merhaba Alice, ben Martin. Öğrencimin sunumu hakkında notların için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Gelecek yılın programını konuşmamız gerekiyor. Müsait olunca beni ara. Hoşça kal.
1: Mesaj silindi. Bugün 14.01'de yeni bir mesaj alındı. Merhaba tatlım, ben anne. Beni iyi dinle. Bayan Silibur oğlunun işi hakkında aradı ve... Mesaj silindi. Bugün 18.45'te yeni bir mesaj alındı.
0: Alice, yine ben Martin. Acelesi yok ama gelecek yıl planlarını bilmem gerekiyor. Geri dönecek misin? Hala öğretmenlik yapmak istiyor musun? Burada bir liderlik pozisyonu var. Senin için ideal ama sadece ilgileniyorsan. İnternetten Seul'de olduğunu gördüm. Uzaklaşmaya devam ediyorsun. Neyse, konuşmaya çalışalım. Umarım iyisindir. Görüşmek üzere.
1: Yeni mesaj yok. Ana menü. Yeni mesajlar için 1'e basın.

dikkatli, sabırlı ve düşünceli. Yani dikkatli, sabırlı ve düşünceli. Doğanız gereği içe dönük ve mükemmeliyetçisiniz. İçe dönük ve mükemmeliyetçi, fena değil. A kan grubu.

0: Alo.
1: Alo, Misuk. Bu kadar erken aradığım için üzgünüm. Uyandırdın mı?
0: Günaydın profesör. Sorun değil, çoktan kalkmıştım.
1: Dinle Misuk, yardımın gerekiyor.
2: Bir top seç.
3: Bu.
2: Tamam, bu sende kalsın.
1: Detektif Park.
2: Madam Alice.
1: Sizinle konuşmam gerekiyor. Şu cinayet davasıyla ilgili.
2: Tamam, lütfen böyle gelin.
1: Bunca zaman kol izinin bir enjeksiyondan kaynaklandığını düşündük. Belki de başka bir sebebi vardı. Transfüzyon. Bence bu ceset kan grubu B olan başka bir kişiye kan nakletmek için kullanıldı. Böylece o kişi mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalabilecekti.
2: İkinci bir ceset olabilir. Kızı bulduğumuz yere geri dönün ve aramayı da genişletelim.
4: Evet efendim.
5: Profesör, çalışmanız 30 dakika içinde başlıyor.
1: Evet, tamam.

0: Bu açıdan bakabileceğimi sanmıyorum. Günümüzde DNA izi sürmek oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu dizileme temelinde ilerleyebiliriz.
1: Evet, siz ne dersiniz? Bu konuya başka bir açıdan bakmanın yararı olacağını düşünüyorum. Profesörün de dediği gibi, bugünlerde birçok farklı yöntem bulunuyor. Sizin de fikirlerinizi alalım.
2: Bir dakika lütfen.
1: Bu değişimler tıp dünyasında yeni bir çağa geçişi gösteriyor diyebiliriz. Oldukça faydalı olacaktır. Sağlık açısından bu tür şeylere önem vermek ve yeni fırsatları değerlendirmek...
3: Bir ay önce ölmüş. Tıpkı ilki gibi. Ve hamileymiş.
4: O da anestezi altındaymış.
2: Organ çıkarma işlemi doğru yapılmış. Bir cerrah tarafından. Kaç aylık hamileymiş?
4: 6 aylık. Hamileliğin 6. ayı civarında placenta en yüksek embriyonik kök hücre üretimini gerçekleştirir. Bu da onu değerli bir organ haline getirir.
2: B negatif mi?
4: Evet.
2: İlk kadın bu kadına kan nakli yapmak için kan torbası olarak kullanılırken kök hücreler kalp ve böbrek gibi başka organların yenilenmesinde kullanılabilir.
4: Cerrahın kan transfüzyonu için uygun donanıma sahip olmadığını ve resüsitasyon ünitesinin bulunmadığını gösteriyor bize.
3: Organ kaçakçılığı.
2: Tamam. Başlayalım mı?

0: Evet dedektif. Parmak izlerini aldık.
1: Veri tabanında aratın ve beni haberdar edin. Tamam mı?
0: Tamamdır.
2: İşte geldi. Biraz ister misin?
3: Olur.
2: Bekle. Sana bir sihir göstereceğim.
3: Sihir mi?
2: Bu boş. Evet.
3: Olamaz.
2: Sihir?
3: Yok oldu.
2: ikincisi. Bekle, ikincisi. Evet, tamam.
3: Hayır. Bu imkansız.
2: Bu

0: Yeğenim Yona için. Doğum günü yaklaşıyordu.
1: Çok hoşuna gidecek.
0: Yona. Okuldan sonra Fransızca öğreniyor. Ailesi balayı için Avrupa'ya gitmiş ve Fransa'yı gerçekten çok sevmiş, evet. O zamandan beri tek konuştuğu şey Paris'e gitmek. İşte.
2: Merhaba Profesör Hanım. Benim adım Yona. Sizi doğum günü partime davet ediyorum. Cumartesi görüşürüz.
0: Gelebilirsen çok sevinecektir gerçekten.
1: Bu çok tatlı. Gelmeye çalışacağım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Seul'deki en sevdiğim yere. Ve merak etme, büyük bir sapma yapmayacağız.
0: Pekala.
2: Sağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Sola dönmeye hazırlanın.
0: Eğer dinlemiyorsan neden GPS'i açık bırakıyoruz?
1: Çünkü ben bu küçük şeyden daha iyiyim.
0: GPS'i yenmeye mi çalışıyorsun?
1: Evet.
0: İşe yarıyor mu? Yenebiliyor musun?
1: Bazen evet.

0: Kişisel bir soru sorabilir miyim acaba?
1: Elbette.
0: Bir çocuğun var mı?
1: Hayır, çocuğum yok. Eşim de yok. Sanırım onları korkutup kaçırıyorum. Muhtemelen işim yüzünden.
0: Bu işe nasıl başladın peki?
1: Bu çok uzun bir hikaye. Ve aslında oldukça üzücü. Birkaç yıl önce bir çocuğu ameliyat ettim. Sonra bazı komplikasyonları çıktı. Onu kurtaramadım. Ve işte ondan sonra da ben korkmaya başladım. Yaşayanları tedavi etmemek benim için daha iyiydi. Böyle konuşuyorum ama anlamıyorsun, değil mi?
0: Bir çocukla sorun yaşadın.

0: Evet.
1: Dedektif?
0: Eşleşme var mı?
1: Hayır, henüz yok.
2: Ancak nakledilen karaciğerler listesinde sadece bir tanesi hamile bir kadına ait olabilir. Nakil Seul Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmış. Bu karaciğerin gümrük kayıtlarına göre Kore'den değil Endonezya'dan gelmiş. Yani o kadından olamaz.
0: Yine de üniversite hastanesini ara.
1: Çoktan aradım. Uluslararası nakil dosyasına baktılar. Karaciğerin bizimki
2: gibi 6 aylık hamile bir kadından geldiği doğrulanmış. Ama kadın Jakarta'da intihar etmiş. Aynı kadın olamaz diye düşünüyorum. Buraya gelebilir misin?
0: Peki tamam, hemen geliyorum.
3: Haber var mı?
0: Hayır, yok.
3: Peki sanırım senin işe dönmen gerekiyor.
0: Evet.
3: Sanırım bu romantik yolun sonu.
0: Belki gelecek sefere.
3: Evet.
0: Yona'nın doğum günü partisine gelecek misin?
3: Evet. Pekala.
4: Bu ne?
0: Oho, güzel.
3: İyi geceler.
0: İyi geceler.
3: Görüşürüz.

0: Misuk, ne yapıyorsun burada?
1: Bu benim işim ve bir de endişelendim.
0: Benim için mi? Gerek yoktu. Dedektif Park'la şehri geziyorduk.
1: Soruşturma nasıl gidiyor?
0: Düşündüğümüzden de kötü. Aslında iki kadın öldürülmüş.
1: Kim olduğunu biliyorlar mı?
0: Henüz bilmiyorlar.
1: Zavallı kadınlar. İyi geceler.
0: Misuk. Merak ediyordum da burada Kore'de duygularınızı kolayca ifade etmiyorsunuz, değil mi?
1: Çünkü biz burada aşkı ciddiye alırız. Hem de çok. İyi geceler.

0: hayatın.
1: Oo, param ya da hayatın mı? Beş parasızım kovboy. Ne yapacağız?
0: O zaman hayatın. Anne! Anne!
2: Ne oldu tatlım? İyi misin?
0: Babam! Onu vurdum. İstemeden oldu.
2: Sorun değil. Yapabileceğimiz tek bir şey var gibi görünüyor. Sihirli sözcüğü söylememiz gerek. Hatırlıyor musun? Karabotara. İşe yarıyor, bir kez daha.
0: Karabotara.
2: Evet, işe yaradı.
1: Görünüşe göre burada başka bir sihirbaz var. Bakalım ne tür sihirler yapabiliyor. Alo.
3: Hazırlanma vakti.
1: Evet. Harika haber.
3: Yarın öğleden sonra olacak.
1: Hazır olacağız. Evet.
3: İrtibatta olacağız.
1: Plasentaları var. B negatif. Bir ameliyat edebilirler.
2: Sonunda bebeğim her şey iyi olacak.

0: Tamam tamam. Güzel. Gel bakalım. Hadi. Bak. Shimbangwa metro istasyonuna giden 9 numaralı hatta bin. Ve sakın unutma, çıkışta seni bekliyor olacak. Hadi.
1: Peki ben onu nasıl tanıyacağım?
0: Onu düşünmene hiç gerek yok. O seni tanıyacak, sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi yola çık. Hadi. Acele et. Hadi.

0: Bu yeni temizlikçi.
1: Merhaba hanımefendi.

0: Seni uyarıyorum. Annemin kalbi zayıf. 3 sene önce kalp nakli oldu. Özel bakım gerekiyor. Anlıyor musun?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kredi.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Günlük pedin olayı bu.
3: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyoruz.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey değmiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası jine-

0: Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Otel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
13: Evet efendim.

0: Sıradaki operasyon için her şey hazır.
1: Başlayın ama geçen seferkinden daha dikkatli olun. Ana kuzumuz ne yapıyor?
0: Bavulları karıştırdı.
1: Bu onun son şansıydı. Sana güveniyorum, ona dikkat et. Çok dikkat et hem de.

0: Her şey hazır. Gel hadi.
1: Evet, tamam. İyi. Geliyorum.

polis mi?

0: Geciktin. Alnındaki de ne?
1: Hiçbir şey. Sadece bir çizik.
0: Vurmak yok demiştik. Sağlam olmalılar.
1: O sağlam. Sorun yok. Bebek gibi uyuyor.
0: Kaza mı yaptı?
1: Bir kamyonun arkasına sıkıştım. Çıkmak zorundaydım.
0: Polis seni görmedi mi?
1: Elbette ki hayır.

0: Henry, hazır mısın? Hadi biraz oyuncak alalım. Henry! Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Dikkat edin.
0: Hastanede görüşürüz.
2: Alo, evet. Bekle. Plasenta kök hücreleri yeterli olmayacak. Bir kalbe ihtiyacımız var.

0: Plan değişti.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Plasentayı unutuyoruz. Bir kalbe ihtiyacımız var.
1: İmkansız bu. Yetişkin bir kalbi 5 yaşındaki bir çocuğa nakledemezsin. Sen aklını kaçırmışsın.
0: Kapa çeneni. Zaten ölecekti. Kalbe ihtiyacımız var. Bir tane bulacaksın.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizlere bu konu hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. Bu yeni gelişmeler hakkında sizlerin görüşleri bizler için çok önemli. Eğer onları bizlerle paylaşırsanız...
3: Eve gitmem lazım. Acil bir durum. Bana ihtiyacın var mı? Hayır hayır, git tabii. Bu konuda doğum çok günü için seni yarın alırım, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim.
2: Eminim
3: görüşürüz.
2: Sizin de söyleyeceğiniz bir şeyler vardır.
4: Dedektif, şuna bir bakın. Bir kaçırılma ihbarı. Belki bizim davamızla bağlantılıdır. Uzmanlar kontrol etti. Çince bağırıyormuş.
5: Peki ya plaka?
4: Adresi bulduk.
6: Geldim.
1: Başka bir operasyon daha var. Bir çocuk bulmalıyız.
6: Ne dedin sen?
1: B olan bir çocuk bulmalıyız. Yoksa bizi öldürecekler. Bana yardım etmek zorundasın.
6: Bunu bana nasıl sorarsın?
1: Delirmek üzereyim. Üzgünüm. Ben halledeceğim.
6: Tatlım. Bekle.
4: Dikkatli ol.
7: Yardımcı olabilir miyim?
8: Merhaba. Dedektif Park, Seul Polisi. Size birkaç sorum olacak da. İçeri gelebilir miyim acaba?
7: Tabii.
9: Kim o?
7: Endişelenme anne. O bir arkadaş.
9: Aa, arkadaşını içeri çağır. Oğlumla mı çalışıyorsun?
8: Hayır. Ben bir sihirbazım.
9: Hadi oradan, of.
8: Size bir numara yapmamı ister misiniz? İzleyin, evet. Bir kuş ortaya çıkaracağım. Evet.
9: Oo, bu kuş değil ki.
8: Her zaman işe yaramıyor tabii. Tekrar deneyeceğim ben.
9: Ah, bu hala kuş değil.
8: Boş verin. Yine de iyi bir numara, öyle değil mi?
4: Başka şansın yok.
7: Ya annem?
4: Sen bizimle gel. Ona iyi bakacağız. Söz veriyorum.

0: Allah.
1: Yardım edin. Ambulans yardım çağırın. Edin. Hadi, hadi.
2: İyi misin? İyi misin?
3: Tamam oldu. İşte buyurun.
0: Teşekkür ederim.
3: Afiyet olsun.
0: Acıymış. Teşekkür ederim. Alo?
4: Alice. Ben doğum günü partisine katılamayacağım. Ve sen de gitmek zorunda değilsin. Çok üzgünüm.
0: Sen iyi misin?
4: Evet, yani ciddi bir şey yok. Omzumla ilgili küçük bir sorun var. Umarım anlayışla karşılarsın.
0: Evet, elbette. Sorun değil.
4: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
5: Hey, senin adın ne?
6: Odum Hank.
5: Ebeveynlerin Çinli mi?
6: Evet.
5: Güney Çin'den mi?
6: Bilmiyorum.
7: Hank, iyi misin? Tek gitme demiştim, hadi.
8: Tatlım, iyi misin?
5: Gidip pansumanı değiştirmem gerek.
8: Tatlım, iyi misin?
5: Bunu yapamam. Bunu yapamam.
6: Güneş. Güneş.
0: Bu doğru. Güneş. Şanslıyız. Hava güneşli. Sen çok güzelsin.
6: Sen çok güzelsin.
0: Ben. Evet.
6: Sen çok güzelsin. Evet, anladım. Sana bir şarkı söyleyeyim mi?
0: Çok isterim. Harika.
6: Sıra sende Cia. Sana Güney Çin'den bir şarkı söyleyeceğim. Ailem oradan geliyor.

0: Bu Cino.
1: Oo, koca yanaklı, evet. Küçük bir oyuncak bebeğe benziyor.
2: Bir hediye. Bizimle geliyor musun? En iyi arkadaşım da geliyor.
1: Bu da ne? Ben...
0: Ah, tatlım, Alice'in başka işleri var, anladın mı?
3: Hayvanat bahçesine gidelim mi? Bu eğlenceli olabilir.
0: İşte bu hayvanat bahçesinin
1: teşekkür
0: haritası.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Hadi gidelim.
2: Vay canına. Vay be.
1: Bakın,
2: kuşlara
1: büyük bir papağan. Bak, biri saklanıyor.
2: Şunun çok gözlerine bak, değil mi? Dişlerine.
4: Şuna bak. Vay canına.
1: O çok etkileyici.
2: Harika.
1: Gördün mü? Harika. İşte orada. Oo. Gördün mü?
2: Neler yaptı? İnanılmaz.
0: Yuna nerede?
2: Orada.
0: Yuna'yı gördünüz mü?
1: İşte
3: Yuna.
1: Burada.
3: Yuna nerede?
1: Yuna, elini ver bana. Hadi birlikte gidiyoruz. Tamam mı? Elimi bırakmak yok. Hadi gidip yılanları ve iguanaları görelim. İşte oradalar, bak. Ama bunlar kertenkele. Oo, baksana. Bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Bir kertenkele mi? Komik değil mi?
0: Aa, çok komik. Oo, bir yüzü var.
1: Vay canına. Görmek mi istiyorsun?
2: Çok komik görünüyor. Bir bakayım. Böylece çirkin olanları da görebilirim. Korkunçlar.
0: Cia nerede? Hı?
1: Cia mı? Misuk, Cia seninle mi?
3: Elimi bıraktı.
1: Nasıl? Nereye gitti?
3: Bilmiyorum.
1: Cia? Cia? Aa, Cia?
0: Cia?
1: Cia?
0: Cia?
1: Cia?

0: Kızın adını tekrar söyler misiniz? Bunu polise teslim edeceğiz. Elinizde resmi var mı?
1: Evet. Ah, harika. Teşekkür ederim.
2: Profesör.
1: Alo.
2: Üzgünüm.
1: Hatırlarsın, kocam. Sana ondan bahsetmiştim. Bütün bunlar onun için.
2: O bir cerrah.
1: Misuk, Cia kocanla mı birlikte? Kocamla birlikte, evet. Sana adresi gönderdim profesör.
2: Misuk.
1: Cino, biri bir kızı kaçırdı ve kan grubu B eksi. Sana adresi gönderiyorum. Lütfen acele et.

0: Ne yapıyorsunuz burada? Kimsiniz?
1: Eşini arıyorum. Birlikte çalışıyoruz.
2: Hayır! Aç kapıyı! Lütfen!
3: Sen iyi misin?
4: Evet, iyiyim. Alice.
2: Doktor tarafından hapsedildim. Gitti. Acele edin lütfen.
4: Tamam, lütfen sakin ol Alice.
2: Kızı bulmamız gerekiyor.

0: Dinleyin. Fransız kadın nerede? Fransız kadın nerede?
1: Doktor Lee'nin ofisi.
2: Bu tarafta, şurada.
3: Yardım edin! Polisi arayın lütfen! Orada kimse var mı?
0: Buradan.
3: Lütfen polisi
0: bu kapı.
3: Arayın.
1: Hey sen, dur!
3: Lütfen!
1: Alice!
3: Gino!
1: Alice!
3: Gino, çocuk tehlikede!
1: Hadi!
3: Kavrumda ameliyat
1: yardım et!
3: Çabuk olun!
1: Geri çekil!
4: Misuk Bodrum'da olduğunu söyledi.
1: Ben giderim.
0: Buraya kadar geri çekil.
4: Ben hallederim.
0: İşin bitti pislik.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Benim için bir zevk.
1: Bu çok iyiydi.
0: Seni öylece bırakamazdım.
1: Havaalanına polisle gitmek, taksiyle gitmekten çok daha iyidir.
0: Önden buyur.
1: Teşekkür ederim.

0: sağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Lütfen geri dönün.
1: Uçağımı kaçıracağım.
2: Belki de uçağını kaçırman o kadar kötü olmaz, değil mi? Hadi, sana sevdiğim bir yeri göstermek istiyorum. Gel. Gel.

0: Uçağıma yetişemezsem ne yapacağım?
1: Belki bana Fransızca öğretirsin. Değil mi?
0: Ne?
1: Fransızca öğrenmek istiyorum. Bilirsin.
0: Fransızca mı öğrenmek istiyorsun?
1: Evet, istiyorum.
0: Tamam ama sen de bana sihir öğretmelisin.
1: Anlaştık. Ama bu hiç kolay olmayacak.
0: Aa, bence öğrenebilirim.
1: Sadece seni uyarıyorum. Kendine çok yüklenme yani. Ben çok

0: Sor öğreneyim.
1: Pekala, bunu göreceğiz. Çok zor olacağını düşünmüyorum.
0: Pekala. Tamam. O zaman bunu göreceğiz. Evet. Bakalım ne olacak? Öğrenebilecek miyim yoksa çok mu zorlanacağım? Göreceğiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Görüyor musun? Hayatımı mekanizmaları parçalara ayırarak inşa ettim. Fark etmez karmaşık mekanizmaları bile. Çocukken sihirbazlara numaralarını anlatsınlar diye ısrar ederdim. Ve hep amacıma ulaştım.

0: Şimdi, bayanlar baylar, bunu anons ettiğim için heyecanlı ve gururluyum. Angstrom yayıncılığın elde ettiği Dedalus üçlüsünün son kitabı Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Eş zamanlı çevirisi Aralık'ta başlayacak ve roman Mart'ta bütün iyi kitap evlerinde olacak.
1: Çevirisi Aralık'ta ve roman Mart'ta bütün kitap evlerinde olacak. Yazı yazdığımızda evde yazacağımızı düşünüyordum. Bu yüzden evlendik.
2: Carl, yakında her şey değişecek.
1: Nasıl?
2: Güven bana. Hoşça kal tatlım, hoşça kal. Görüşürüz.
3: Geçeyim lütfen, geçeyim lütfen. Lütfen.
4: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
5: Teşekkür ederim.
3: Ne? Hayır, dönmeyeceğim. Fransa'ya çalışmaya gidiyorum. 2 aylığına. Ha? Dalga mı geçiyorsun? Kahretsin, beni kovdular. Kovdular beni.
5: Fransa'da çalışmayacak mısınız?
3: Bir iş ne zamandan beri yetiyor geçinmek için?
6: Paris'teyim. Eski arkadaşım Oscar'la buluşacağım.
4: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
6: Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, baksanıza, o benim.
7: Boş ver, denedim, konuşmuyor. Konstantinos Kedrinos, Yunanistan.
6: Telefonumu aldı, lanet olsun.
7: Kontratı okumamışsın.
4: Lütfen bankoya neyse. Yaklaşmadan önce pasaportlarınızı göstermek için hazırlayın.
1: Kuzey Batı, Paris, Fransa.

0: Yolculuğunuz iyi geçti mi?
1: İşte rozetleriniz.
2: En azından isimleri unutmayız. Klostrofobik bir ataktı bile.
3: Buna dikkat etmelisiniz çünkü çok... Nasıl isterseniz. Sorun yok. Üzgünüm, bu benim. Teşekkür ederim.
4: İş aletim. Kaydetmem gerek. Bu alet gibileri internete bağlanamazlar. Anladın mı?
1: İş şartlarınız gizli kalacak bayım. Arkanızda iz bırakamazsınız.
5: Epey güveniyorlar.
1: Kağıt kalem yeterli olacaktır.

0: Etkileyici değil mi? Daha hiçbir şey görmediniz.
1: Alex Goodman.
2: Chen Yao.
1: Çin'den mi geliyorsunuz?
2: 20 yıldır Paris'te yaşıyorum. Buyurun lütfen. O kadar genç olduğunuzu bilmiyordum.
1: Dedalus ilk işimdi. İlk cildi çıktığında stajyerdim. Kimse almak istemedi. Şanslıydım.
2: Hep sokakta mı uyursunuz?
1: Buraya dün geldim. Paris'e ilk gelişim. Biraz param kalsın istedim.
2: Hmm.
1: Birazdan fazla biriktirdim.
0: Malikane Dedalus'un büyük bir hayranı bir Rus milyardere ait. Dünyanın sonu için epey endişeleniyor. Takıntısı sayesinde Oscar Brahe'ın çalışmalarını koruyabiliyoruz.

0: Buyurun lütfen. Çalışmanız gizli ama prestijli. Eş zamanlı yayın için yapılacak bu çevirilerin benzeri yok. Bay Angstrom'dan harika bir fikir ve net bir politik mesaj. Yazarlarını korsanlara karşı koruyacağını belirten bir mücadele. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz çünkü Dedalus'un en çok sattığı yerlerdensiniz. İzolasyonunuz rahat geçsin diye her şey düşünüldü. Bu gece odalarınızı göreceksiniz. Boyutları benim dairemle aynı. Hepsinin banyosu ayrı. İnternet erişimi kesinlikle yasak. Ama her gün uluslararası gazeteler dağıtılacak. Ölene kadar bitiremeyeceğiniz bir film koleksiyonu var. Kahvaltı 8'de, öğle yemeği 1'de ve akşam yemeği de 9'da. Pazarlar hariç 9'dan 8'e kadar çalışacaksınız. Bay Angstrom saatlere önem verir. Kıyamette kafayı dağıtmak için fena değil, değil mi? Buyurun.
1: Saçmalığı çevirelim diye canlı gömüldük. Evet, bu kıyamet.
2: Affedersiniz. Erik, Dario Farelli. Sizinle tanışmak harika. Beni hatırladınız mı?
3: Evet Bay Farelli, diğerleri gibi.

0: Oturun lütfen. Oturun.
1: Evet.
2: Ama sadece ilk 20 sayfası var.
0: Bir akşamda mükemmel çevireceğinizden şüpheliyim. Akşam kağıtları toplamaya geleceğim ve gerekirse yarın diğer 20 sayfayı getireceğim. Böylece bir ayda 3. cildin 480 sayfasını çevirmiş olacaksınız.
3: Bir ayda düzeltme yapacaksınız. Bu kütüphanede genel bilgileri her yerden iyi bulursunuz.
0: Burayı beğenmediniz mi Bay Kedrinos?
1: Açık bir alanda çalışmak isteseydim bu mesleği seçmezdim.
0: Kağıtlar ve bilgisayarlar buradan çıkmayacak.
3: Sigara odası koridorun sonunda Bayan Alves.
0: Rus dostlarımız sizi izlemek için buradalar. Güzel. Size iyi çalışmalar.
4: Fransa'da dedikleri gibi başını dik tut.
1: İki ay sonra. Boyistars'ın nezarethanesi, Fransa.

beni görmek isteyeceğini düşünmedim. Suçluluk işe yarayabilir. Alın. Zaten yayınlayacaklar. Yaşananları satış için kullanacaklar. Alın. Sizin için getirdim. Ödülünüz diyebiliriz. Bakın, masama gelen tekliflerin %1'i editörlüğüme değer. Bunların %10'u satılır ve sadece 1 veya 2'si en çok satan olur. Angstrom yayıncılığı, zafere ulaştırmak için yıllarca uğraştım. Milyarlar kazanan ve milyonlarca insan çalıştıran bir endüstriye saldırdın. Hiç çıkamayacaksın. Tekrar tekrar okuyorum. Çözümün içeride olduğunu düşünüyorum. Aklımdan çıkartamıyorum. Nasıl yaptığını anlamak zorundayım. Oscar Burak bana yazıyı verdiği andan itibaren onu hiç bırakmadım. O ve ben dışında kimse tutmamıştı. Yine de kaçınılmaz bir şekilde size ulaştı. Ne zaman? Ne zaman?

0: Aa evet.
1: İster misin Javier?
2: Hayır, teşekkürler.
0: Şerefe. Şerefe. Dikkat edin, iki ay zor olacak.
1: Belki herkes stresli değildir.
3: Ne? Biraz horluyorsun. Salyan da akıyor.
1: Doğru. Evet.
0: Genç yaşında bu şansa sahip olduğun için şanslısın. Yetenekli olmalısın.
1: Evet evet, epey yetenekli. Uyumak konusunda.
4: Herkesin bir çalışma şekli vardır. Ben gece geç yatmıştım ama çevrelere hiç böyle başlamam. Olgunlaşmalı.
3: Evet, neden baştan bütün metni almadık? Hepimizin vizyonu önemli. Angstorm bize robot gibi davranıyor.
1: Hayır, hayır. Sadece ihtiyatlı, bu kadar.
5: Ona muamele mi çekiyorsun? O bir sadist, bu belli.
2: Çok zor. Rebecca'yı, Boğan'ı bulacağımızı sanıyorum.
4: Ve nedenini.

0: Bazen Frank'in Rebecca'nın öylece intihar ettiğini bulacağını düşünüyorum. Onu geçmişinden kurtarmak
1: Hayır,
0: için.
1: kandırmacı olur.
2: Peki ya eşini Frank kendi öldürdüyse? Belki Dedalus'un iradesi altındadır ama bilmiyordur. Bu virüsü Rebecca yarattı. Bunu Frank'ten yarattı. O da intikamını aldı, değil mi?
1: Hayır. Bu çok banal.
3: Saçma olur.
0: Bunu tam 2 yıldır bekliyoruz biz.
1: 2 rezalet sene. Biz edebiyattan bahsetmiyoruz. Bu bir tüketim ürünü. Sonu bu kitabı eser yapmayacak.
4: Sen neden söz ediyorsun? Hı? Dünyada en çok satanlardan. 1 milyar kar yaptı. Lanet olsun.
1: Kaçını aldığını hatırlatsana. Hiç. Oscar Brush diğerleri gibi. Var olan bir seri çıkaracak, sonra bir tane daha. Ve tabii İsviçre'deki şelalesini ödeyene kadar aynı şeyi yazmaya devam edecektir bence.
4: Burada ne yapıyorsun? Bay bilim adamı.
1: Sizinle aynı şeyi. Büyük sermayeye boyun eğiyorum. Açlıktan ölmemek için.
5: Evet, bunu zevkle yapıyoruz.
3: Benim şansım yok. Sizin için basit bir iş mi? Dedalus'un hizmetinde olmak bir onurdur.
6: Rebecca veya Frank'ın dönüştürdüğü hayalet. Frank onları ayrıştırmayı pek zor buluyordu. Rebecca'nın varlığı bulanıktı. Ona...
3: Sonuçlarla yüklü bu anın suçluluğunu hatırlatıyordu.
4: Giderek güçlenen bu önemli his trajedinin...
1: Resimlerden oluşmuştu. Ona durmadan hatırlatıyordu.
7: Rebecca, uzun kahverengi saçları sen nehrinin üstünde bir dalga gibiydi. Kıvırcıklığı gemilerin fenerlerinden yansıyordu. Elbisesi etrafında beyaz kanatlar gibi dalgalanıyordu.
8: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.

0: İyi
1: İyi
0: akşamlar.
1: akşamlar.
2: Bay Farelli.
3: Evet Erik.
2: Oscar Brock'la tanışmayı bekliyor muydunuz? Gelirken tweet attığınız şey buydu.
3: Hayır. Bu bir metafor. Kitabından söz ediyordum. Biraz reklamdan zarar gelmez.
2: Bırakın reklamı ben halledeyim. Rosemary sizi yukarı çıkartıp tweet'i sildirecek.
3: Peki.
0: Oscar Brock çevirileri takip etmiyor mu?
4: Bu şartlarda bu mümkün olabilir. Zaten gizlilik anlaşması imzaladık. Kimliği güvenli ve gizli kalacaktır.
2: Pratik detaylar onun ilgisini çekmiyor.
1: Pratik detay mı? Onun yerinde olsam sesini yansıtanlarla tanışmak isterdim. Metnin kalitesi hakkında.
2: Dedalus'un kalitesinin kanıtlanmaya ihtiyacı yok Bayan Corbell.

Merak etmeyiniz. Her şey burada yolunda gidiyor. Zamanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet, her şekilde belirli bir kısım. Aslına bakarsanız bunu optimize etmek imkansız. Bitirmiş oldukları her bölümde diğer çevirmenleri beklemek zorunda kalıyorlar. Ama bizim zaman gibi bir sorunumuz yok. En azından şu anda. Mümkün olduğu kadar her şeyin planlı bir şekilde

0: ilerlemesini düşünüyoruz. Dediğim gibi zamanımız bol. Acele etmeye gerek yok. Mükemmel çeviriler olması gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa benimle paylaşabilirsiniz.
1: Dedalus 3. cilt. Ölmek istemiyorum.
0: Şimdilik bu kadar. Burada ne arıyorsunuz?
2: Rosemary burada beklememi söyledi. Beni görmek istemişsiniz.
0: Çevirinizin ritmi epey etkileyici Bayan Anisinova.
2: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü kitabın Paris'teki bir kitap evinde yayınlanması büyük bir olay olacak. Bir konferans planlıyorum. Hayranlar. Hayranlar Rebecca'nın dublörünü görünce çıldıracaklar.
2: Ben işimden konuşmayı tercih ederim.
0: İkisi ayrı şeyler değil.
2: Paris'e.
0: Paris'e. Oscar Brack'a olan ilgi olmasaydı belki metin sızdırılmazdı. Biliyorsunuz, kimliğinin gizemi, emanet edilen tek kişi olmam sadece sorun yarattı. Onu konuşurlar. İkiz olduğunu ve kadın olduğunu, eski bir Doğu Almanya ajanı olduğunu, ben olduğumu bile.
1: Barfleur, Normandiya, Fransa.

0: Affedersiniz, karşılaştırmalı edebiyat dersi bordu değil mi?
1: Artık ders vermiyorum genç adam. Çok kandırmaca var. En iyi öğrencilerim işletmeyi tercih etti. O para var. Kötü yazar olmak istemediler.
0: Aç olan sanatın doyurmayacağını bilir. Nasılsın?
1: Yolculuk iyi geçti mi?
0: Uzun ve sıkıcıydı. Burası pek kalabalık değil.
1: Öyle kalsın.
0: George, niye buradan kurtulmuyorsun? Kazandığın sermayeyle dünyanın her yerini gezebilirsin. Harika bir seyahat departmanın var.
1: Evet, departmanın
0: evet,
1: var
0: departmanım
1: biliyorum.
0: Var.
1: Neden olsun? Kısa süre önce bitirdim. Ölmek istemeyen adam yukarıda bekliyor.
0: Bundan emindim.
1: Tabii. Yoksa buraya gelmezdin.
0: Oh. Oscar Brock bugüne kadar çözemediğim tek insan oldu. Sen bu konuda ona benziyorsun. Ama ben değil. Hiç hayal gücüm olmadı.

0: Deli misin sen?
1: Orada kalacağını sanmıştım, ne yapayım?
0: Rebecca'nın boğulurken hissettiklerini anlamaya çalıştım.
1: Bir çevirmen için garip metotların varmış. Hakkımda yanılıyorsun Katerina. Ben de bir Dedalus hayranıyımdır. Seni gözlemliyorum. Aynı hissediyoruz. Bana göre o son kitabın

0: bir gücü var. Ve çok etkili.
1: Rebecca'nın monologlarının ilhamı kimden alındı?
0: James Joyce ve onun bilinç akımından. Ulysses'te, Molly Bloom'da virgül kullanılmaması gibi.
1: Üçlemenin dominant anlatıcısı kimdir?
0: Her şeyi bilen.
1: Yanlış. O Rebecca'dır.
0: Bu senin yorum.

0: Okumayı öğren.
1: Tabii ki kahraman Frank'tır.
0: Rebecca bu romanın ruhudur. Frank'ın gidişatı yanında geçtiğini anlamasından ibarettir. Dedalus bir dedektif romanından fazlasıdır. Pişmanlık hikayesidir. Ya sen? Dedalus'ta seni etkileyen ne oldu?
1: Bilmiyorum. Birçok şey. Gizemleri severim.
0: Sadece gizemleri sevdiğin için Joyce'a benzetiyor olamazsın.
1: Şey, aslında eğer bana sorarsan bu cilt imkansız bir yastan bahsediyor.
0: Anladım. Angstrom üçlemenin alt metinlerini anlamıyor. Onun hakkında konuşması yüzeysel. Para için her şeyi yapar. Bir gün pişman olacak. Seni tanıdığım için memnunum. Alex Goodman.
1: Belki başkalarına da seni tanımaları için şans vermelisin.
2: Seni motive edeni anlıyorum. Paranın dışında tabii. Çevirmen başkasının hayatını yaşar. Kimsenin hatırlamayacağı bir isim, asla kapağa çıkmayacak bir isim. Ve sen, senin başka hırsların var. Onları tatmin edecek fırsatların. Sana hep iyi davrandım. Sana şansını verdim. Bir tane daha verebilirim. Bir koşulla bilmek istediklerimi anlat. Lanet olsun, konuş benimle!
0: Ve Katerina harika bir oyun için hazır. Bu müthiş bir düello olacak. Yaklaşıyor, çekiyor ve işte vurdu.
3: Evet!
0: Harika.
1: Evet.
3: Müthiş.
4: Burada ne yapıyorsun? Noel yalnızlara göre değildir.
5: Bu her zaman zaafım olmuştur, biliyor musun?
3: Seni çapkın.
4: Davet için tekrar teşekkür ederim.
6: Rica ederim. Seni patronla bırakmak istemedim. Bir kalbim var.
5: Tamam, çekir bakalım.
3: Tamam İtalyan, üzgünüm.
6: Aa, hadi hadi bakalım.
5: Ya oynayalım ya oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım, tamam mı? Bu kadar basit.
3: İtalyanların elleri sadece konuşmaya yarıyor.
6: Sen bütün bu klişelerden bahsedecek misin?
3: Seviyorum.
6: Tamam.
3: Ay, rezilsin.
6: Neden flamenco dansı yapmıyorsun o zaman? Hayır hayır hayır, o İspanya. İkisini hep karıştırıyorum genelde, herkes gibi.
5: Bana gelince Yunanlılar alkolü, tiyatroyu, demokrasiyi icat ettiler, öyle değil mi?
1: Bunu geçin, 3000 yıl önce.
3: Doğru.
7: Şu şöhretin üstüne oturdunuz.
3: Ve de vergi vermiyorsunuz. Şaka yapıyorum.
6: Bu 3 haftalık kapanma dünyada birlikteliğe inanmayan herkese aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse, what the world needs now, it's love, sweet love, it's the only thing that there's just to the love. What the world needs now, it's love, sweet love, not just for some.

0: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Dedalus'un ilk 10 sayfası 3. cilt artık senin değil, 5 milyon avro.